0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Thank you.

no woman. Crazy about a process. I don't want no woman.

0: From Pacifica, this is Democracy Now.
1: Şimdi ve burada.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Banu Akşehirlioğlu Alp Tekin ve Haluk Çalışır'a teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahlaya Billie Eilish'le başladık. Wild Flower dinleyerek. Hit Me Hard and Soft döneminin en kırılgan parçalarından biri diyebiliriz bu parça için. Şimdi Olivia Rodrigo radyonuzda olacak. Guts albümünden bir kayıt bu. Lazy dinleyeceğiz. Ardından Sydney Rose radyonuzda olacak. We Hug Now dinleyeceğiz.

Sabahlıkta Madison Beer'in Silence Between Songs albümünden Nothing Matter But You radyonuzda olacak. Ardından Beck'e kulak vereceğiz. Çok yakın zamanda çıkardığı bir kayıt bu. Right Lonesome dinleyeceğiz. Bir kayıt bu. Right Lonesome dinleyeceğiz.

Sabahlığın ilk bölümünü Fly ve Nick Cave'in yeni çıkardığı Wichita Lineman parçasıyla kapatıyoruz. Bir Jimmy Webb klasiğinin karanlık ve ağır bir yorumu bu. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Robert Francis'ten State Line dinleyerek başladık. Şimdi pop grubuna kulak vereceğiz. Bir Johnny Cash bestesi. The Man Came Around dinleyerek devam edecek sabahlık. Ardından Bill Callahan radyonuzda olacak. Stepping Out for Air dinleyeceğiz Bill Callahan'dan.

Sabahlık Courtney Barnett ile devam ediyor. One Thing at a Time dinleyerek. Ardından The Dandy Warhols grubundan Go Go Mac dinleyeceğiz. Bu da nispeten yeni bir kayıt. Sabahlık devam ediyor.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Kula Shaker'dan Warm Sayer dinleyerek kapatıyoruz programı. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Banu Akşehirlioğlu Alptekin ve Haluk Çalışır'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.

0: eksik mecaz.
1: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 4 Mayıs Pazartesi. Yıl 2026, ay 5, gün 124, Kasım 178.
1: 1447 Hicri, Zilkade 17, 1442 Rumi, Nisan 21.
0: Çiçek fırtınası.
1: Günün sözü. Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin ışığını görür. Gerçekçi tüneli, ışığı hem de gelecek treni görür. Donald J. Harris.
0: Günün şiiri. Aydınlık neyin oluyor? Aydınlık neyin oluyor senin? Gökyüzü, akraban filan mı? Beni bulur bulmaz gözlerin, şimşek çakıyorum. Yalan mı? Yüzünde yalazını gezdirdiğin, saçlarından tutuşmuş orman mı? Akla ziyan bir şey elektriğin, ay ışığı mavisi dudaklarından mı? O ışık zenginliği mi giyindiğin? Uzay tozları mı, yıldızlardan mı? Elime dokunduğun an elin, güneşler açıyorum. Sahi ondan mı? Aydınlık neyin oluyor senin? Atilla İlhan.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi bugün. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılış parçamız Bulutsuzluk Özlemi. Nejat Yavaşoğulları ve Bulutsuzluk Özlemi grubundan Seni Görmem Lazım idi. Açık, onların da 40. yılında yapılan bir filmi vardı, gösterimi de vardı.
1: Yaşamaya Mecbursun.
0: Yaşamaya Mecbursun. O da Yaşamaya Mecbursun'un gösterimi sırasında Bulutsuzluk Özlemi'nin en önemli şarkılarından bir tanesi de Seni Görmem Lazım şarkı sözleriydi. Bütün dünyanın ve özellikle de ülkenin kendi içinde bulunduğu durumun takvimini tutan şarkılardan bir tanesiydi. Sık sık yaptığı gibi Bulutsuzluk Özlemi'nin, özellikle de cumartesi anılarıyla Cop Yediğim'in şehri, Manisalı gençlere zulmettiler, gazeteci Metin'i katlettiler diyen bölümünden de bakılacak olursa tam bir vakanüvislik de yapıyorlar. Metin Göktepe'den bahsediliyordu. Tarikat, ticaret, siyaset, devlet, mafya, aşiret, yürümek zor, koşmak çok zor, tahammülüm sınırlarında, seni görmem lazım. Balık kokan loş sokaklarında yürümeyi sevdiğim bir şehri, faili meçhul cinayetler sanki pusuda seni bekler. Yürümek zor, koşmak çok zor, tahammülüm sınırlarında, seni görmek lazım diye devam eden bir şarkıydı. Özellikle de 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde de kara bir bilançonun olduğu, Türkiye'nin de kuyunun dibinde olduğunu, yani sınır tanımayan gazeteciler kuruluşunun raporu, 2026 Dünya raporuna göre 180 ülkenin 110'unda gösterge puanı düşmüş. Bütün dünyada haber almak çok zorlaşıyor. Savaş, vahşet, mafya ortamında Türkiye 4 basamak daha düşerek en sert ve en kapalı rejimlerin en alt grubuna girmiş durumda. Bunlardan da bahsedeceğiz tabii. Biyanet'te de Dünya Basın Özgürlüğü Günü 3 Mayıs'ta adalet sisteminin gazetecileri hedef almak amacıyla kullanılmasına son verin diye Uluslararası Af Örgütü'nde yetkililere gazeteciler üzerindeki baskılara son vermeye çağrısı yaptığını da söyleyebiliriz. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ydü. Bu konuda da konuşma bir konuğumuz da olacak, şimdiden duyuralım. Bu saat 8.30'dan sonra. Şimdi bugün çok yoğun sayıda haber olduğu için esas itibariyle şeylerden hem Eduardo Galeano'nun Kullan At okumasından bir günlüğüne feragat edelim, hem de tarihte bugün de ki yetiştiremeyeceğimiz kaygısıyla bugünlük ara verelim ve konuğumuzun duyurusunu yapalım sadece. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği MLSA eş direktörü Evin Barış Altıntaş'la Türkiye'de basın özgürlüğünün durumunu konuşacağız. Şimdi günün en önemli haberlerine bir bakalım isterseniz. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın 14 maddelik barış planını incelemiş ve kabul edilemez bulmuş. Böylece şimdi Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri çıkartacağız, özgürlük projesi yarın başlayacak diye bir açıklama yaptı. Yani bugün,
1: evet, bugün için. Kastederek. Evet.
0: Bugün özgürlük projesi başlıyormuş.
1: Evet. Hem savaşı zaten bitirdiğini söylemişti. İran'ın kendisiyle anlaşmak için işte elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyordu. Anlaşmaya çok yakınız diyordu. Birkaç haftadan beri bunu söylüyor, ancak hala İran'ın sunduğu teklifi kabul etmiş değil, kötü bir öneriydi diyor. Ancak bir yandan da Kongre'de köşeye sıkışmış durumda. En son Amerikan Kongresi'ne bir resmi mektup gönderilmiş. İranlı düşmanlığın sona erdiği yazılmış bu mektupta. Yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç bu sebeple duyulmadığını söylemiş Donald Trump. Çünkü mektup anayasaya göre onaysız savaş kararının, ki operasyon diye geçiyor, işte uygulanabileceği 2 aylık sürenin son gününde yazılmış. Yani böyle bir 60 gün kadar bu tarz başkanlar çeşitli koşullar altında operasyon yapabiliyor. Ama daha fazla uzayacaksa kongreden bir yetki alması gerekiyor. Donald Trump da bunun sonuna geldiği için diyor bitti bitti sona erdi diye bir mektup yazmış kongreye. Savaşta artık daha fazla devam etmeye gerek yok demiş, ama anlaşma da yok. Yani savaş da yok, anlaşma da yok.
0: Anlaşma da yok, savaş da yok, barış da yok.
1: Barış da evet.
0: Savaş da yok, barış da yok ve çok vahim gelişmeler de oluyor. Bu konuların tecrübeli en önemli gazetecilerinden biri, bunları 10 yıllardır takip etmekte olan Patrick Lawrence, önemli bir makale kaleme almış ve Trump'ın içinde bulunduğu tuzak ve Trump'ın akıl sağlığı başlığını taşıyor. Kelime oyunları da yapmış, Trump's Sanity diye. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın savaşı, İran'la başlattığı savaşı

0: delilik sebebiyle, aklını yemiş olduğu dolayısıyla bir böyle bir şey yapılacak mı diye çok ayrıntılı bir yazı yazmış. Onu şeyden, Consortium News'dan okuyabilirsiniz. Ayrıntısını vermemiz bizim kolay olmaz yani. Fakat İsrail'in durumunda da önemli bir açıklık olarak kalacak tarihte de diyor. Ve kendisi Patrick Lawrence çok uzun yıllardan beri International Herald Tribune, bizim açık gazete başladı, açık radyo ve açık gazete başladığı anda takip ettiğimiz, sonradan yayında kaldırılan International Herald Tribune'un yazarı, köşe yazarı, deneme yazarı, konuşmacı ve aynı zamanda kitapları da olan önemli bir gazeteci ve son olarak da Gazeteciler ve Gölgeleri diye bir kitap da çıkartmıştı. Önemli bir yazı olduğunu söylememiz lazım. Okuyabiliriz. Bir başka önemli gazeteci...
1: Yazdığını söylemiştiniz ya, yani İran kesin, İran'a karşı kesin kaybetti Donald Trump diye. Bu tabii Trump'ı daha sakin yapmıyor, hatta daha tehlikeli de yapabiliyor. Yani kazansa da daha tehlikeli oluyor Donald Trump son dönemlerde, kaybetse de daha tehlikeli oluyor. Venezuela'da kolay bir zafer kazandıktan sonra cesaretini artırıp bu sefer İran'a savaş açmıştı. Yine kolay bir zafer bekliyordu 15 gün içerisinde, öyle olmadı. Fakat şimdi İran kaybını hem de Kasım'da ara seçimlerde geldiği için başka bir kolay zaferle karşılamak istiyor. Zaten kendisi söylemiş, İran'dan dönerken Küba'yı alacağız demiş. Çok kolay olacak demiş Küba için. Neredeyse hemen devralırız orayı diyor. Florida'da diyor.
0: Dönüş yolunda Küba'yı ele geçiriyor yani.
1: Evet, çünkü 3 tane uçak gemisi göndermişti Orta Doğu'ya. Bir tanesi geri geliyor. USS Abraham Lincoln uçak gemisi. Bunun Küba için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemiş. Dönerken bu üçüncü gemiyi, uçak gemisini ülkeye geri çekiyordu. Dönerken Küba'ya da uğrayacak. Orayı hemen alıvereceğiz demiş. Zaten onu görseler böyle söylüyor. 100 metre açıkta dururuz Küba'nın. Onlar da teslim oluyoruz der. Ben işleri bitirmeyi severim diye konuşmuş Florida'da.
0: Evet, çok acayip şeyler oluyor. Kongrede de bir senatörlerden bir tanesinin ciddi bir müdahalesi olmuş ve savunma ya da savaş bakanı Hegseth'e emin misiniz aklını tamamen kaybetmediğinden, bu konuda bir araştırma yaptınız mı Donald Trump'ın, başkanın konuşmaları sırasında? Çünkü ana avrat dümdüz küfürlerinden bahsediliyor, basına sızan şeylerden biri. Onları şöyle yapacağız, böyle yapacağız filan diye. Artık bu hale gelmiş durumda. Cevap vermemiş Pete Hegseth, tahmin edilebileceği gibi. Şimdi bir de tabii şeyin de araştırılması gerektiğini yazıyor Patrick Lawrence. Siyonist lobinin oynadığı Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün kararlarında ne kadar rol oynadığını ve Washington'da altından kalkılamaz bir duruma yol açtığını da, Siyonist milyarderlerin büyük etkide bulunduğunu, Blackstone şirketinin, Elliott Management şirketinin, Palantir teknik şirketinin büyük çeşitli şekillerde rol oynadığını ve Platner'ın seçilmesinin engellenmesine, önümüzdeki seçimlerde bahseden durumlardan da bahsediyor. Ayrıntıları var ama ona giremeyeceğiz şimdi. Bir de özgürlük projesi başlıyorken, bir de İsrail'in bu Filistin yanlısı aktivistlerin en önemlilerinden ikisinin, Tiago Avila ve Saif Abu Keşkek'in Gazze'ye giden filodan ayrı tutulması ve 3 Mayıs'ta İsrail'de bir mahkemeye çıkarılması üzerine bir yazısı var Chris Hedges'in kendi sitesinde. Şiirpost'ta da görebiliyoruz bunu. Fakat bütün hukukun üstünlüğü kuralı, yeryüzünün bütün en önemli uluslararası hukuk kuralı tamamen Gazze'nin yıkıntıları arasında, enkazı

0: arasında gömülü olduğunu söylüyor. Yani uluslararası ve hukuk ve ahlaki düzenin Gazze ile beraber, işte Gazze'deki soykırımla beraber ortadan kaldırılması ve milyarlarca dolarlık silahın da batılı ülkelerin, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu, bu yıkımı sürdürmek için büyük destek vermesi, milyarlarca dolarlık silah yardımı yapması İsrail'e, bunun son derece ciddi bir şeye yol açtığını söylüyor. Yani kendi hayatlarını da tehlikeye koyarak hukukun üstünlüğünü sağlamaya çalışan insanların büyük tehlike altında olduğunu da belirtmekte. Ve şimdi de işte 175 aktivisti Sumud şeylerinden, filosundan 500 deniz mili ötesinde Gazze'de ve Yunanistan'ın Girit adasına sadece 80 deniz mili yakında bir deniz operasyonu yaptı ve onlardan bir kısmının Türkiye'ye geri gönderildiği, bir kısmının, yani aralarında Türklerin de bulunduğu, ama ikisinin ayrılarak Tiago Avila'nın ve Saif Abu Keşkek'in doğrudan doğruya İsrail'e götürülüp hapishaneye atıldığı ve mahkeme önüne tırnak içinde çıkarıldığı söyleniyor. Bu arada da büyük, hem kaçırıldıkları, hem bütün tanık görüntüleriyle, tanık ifadeleriyle de belirtiliyor. Yani Ebu Keşkek'in haykırışları da duyuluyordu, tanık oluyorlardı, sistematik işkenceye tabi tutuldu diyor. Ondakilerden ayrıldıktan sonra Göysel Sumud filosunun komünikesinde, yani
1: iletişiminde
0: belirtildi. Yani gözleri bağlanıp yüzü koyun yatırıldı.
1: Ha, notlarında belirtildi.
0: Evet, bir komünike diye bir şey var ya, böyle iletişim yapılıyor. Yazılı belge veriliyor. Göndermiş Küresel Sumut filosu ve hem yüzü yaralanmış, elleri yaralanmış. Tiago ise bayağı yüzü koyun yerde sürüklenmiş ve iki defa öylesine ağır dayak atılmış ki kendisine, iki defa kendinden geçmiş, bayılmış durumda olduğunu ve mahkemeye çıktıkları zaman da görüntüler varmış, onları da belirtiyor Chris Hedges.
1: Tabii aktivistlerin bir kısmında işkence izleri var, bunu görebiliyor. Türkiye'li aktivistlerden bir tanesinin de burnunun kırıldığı zaten Filo'nun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ancak özellikle Tiago Avila şu anda kaçılan, şeyde tutulan, hapishanede tutulan diğer aktivist, şimdi ismini bulduramadım,
0: Abu Keşkek,
1: ikisi tabi organizatörler,
0: Saif Abu Keşkek, evet, organizatör oldukları için özellikle muamele
1: yapıyor. Tiago ikinci kez gidiyor bir yandan da. Dolayısıyla Greta'nın da ikinci kez gidişinde oldukça kötü koşullarda alıkonduğunu, hatta işkenceye onun da ikinci gidişinde maruz kaldığını hatırlatalım. Dolayısıyla ikinci kez gelindiğinde İsrail daha başka bir muamele yapıyor. 175 aktivisti alıkoymuştu. Perşembe sabahı yapmıştı operasyonu İsrail. Hatta gece ilk saatlerinde böyle 01 gibi yapılmıştı ki biz de o gün, eğer vakit olsaydı, eğer operasyon olmasaydı, Görkem Duru'ya bağlanacaktık. O da gözaltına alınanlardı. Sonra alınanlardan biriydi. Daha sonra Girit üzerinden Türkiye'ye bir uçakla yollandılar. Bunların bir kısmı, 175 aktivistin yaklaşık 59'u farklı ülkelerden üstelik. Arjantin, Avustralya, Bahreyn, İngiltere, Brezilya, Hollanda, İspanya gibi ülkelerden katılan aktivistler Türkiye'ye yollandı. Türkiye'li aktivistler de bunların arasındaydı. Bir karşılama yapıldı. Hatta havalimanında ben de gidip karşılamaya katılma fırsatı bulmuştum. Fakat iki kişi, sizin de dediğiniz gibi, alınıp İsrail'e götürülmüş durumda ve birkaç gün sonra olacakmış bir sonraki duruşmaları da.
0: Bu yeryüzünde, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük uluslararası hukuk ihlallerinden bir tanesini oluşturuyor. Kesinlikle söyleyebilirim bu konu üzerinde biraz çalışmış biri olarak. Chris Hedges'de yazısında şey diyor zaten. İsrail en önemli iki aktivisti kaçırdı. Onun için şimdi derhal Washington'daki İsrail konsolosluğuyla temas kurmamız lazım. Şeyin, büyükelçiliğin önünde protestoları gerçekleştirmemiz lazım. Ve aynı zamanda New York'taki İsrail konsolosluğunun önünde ve esas itibariyle Tiago ile Saif'in derhal serbest bırakılmaları için büyük bir şeye girişimine başlamamız lazım protestoya. Onlar İspanya'da aynı şekilde zaten illegal olarak bahsedilen şey yapılan, tutuklanan ve işkenceye maruz kalan şeylerin İsrail tarafından tutulan derhal serbest bırakılmasını istemiş. Guardian'da da var. Şifa Kassam ve ajanslardan ayrıntılı olarak belirtiliyor. Çünkü senin de biraz önce söylediğin gibi Özdeş, İsrail mahkemesi nedense uzatmış iki kişinin 175 kişi arasında Girit yakınlarında Perşembe günü el konulan teknelerdeki iki kişinin İsrail'e götürülüp diğerlerinin dışında ve orada da tutuklanmasını, onlar da açlık grevine de girmişler zaten. Onu da belirtiyor Chris Hedges de. Ve İspanya Dışişleri Bakanlığı derhal serbest bırakılmasını istemiş. İllegal olarak tutuluyor.
1: Terör örgütüyle ilişkili olmak ve yabancı ajanlarla kontakt diyor. Bunu nasıl şey yapmak lazım?
0: Temas.
1: Evet, temas halinde yabancı ajanlarla temas demişler. Yani suçlama bu iki isme.
0: Ve bunu Yunan karasuları içinde yapıyorlar. Uluslararası sularda.
1: Evet, bu işin en ilginç kısmı. Yani bu kadar Avrupa'nın ortasında daha önce hiç yapmamıştık. Kıbrıs'tan sonra yani Gazze'ye yaklaşırken uluslararası sularda müdahalede bulunuyordu. Bu sefer Yunanistan'ın açıklarında yapıyor. Bunun için hem zaten 1 Mayıs'ta Yunanistan'da da çok büyük eylemler oldu ve Filistin bayrakları taşınıyordu. Yunan hükümetinin işbirliği yaptığı söyleniyor. Yunanistan'daki Filistin yanlıları tarafından da, ki Varoufakis de böyle bir yazı kaleme almıştı. O, böyle bir işbirliği olmadan yapılamaz deniyor. Zaten Girit üzerinden hemen İsrail savaş gemisine konteynerlarda konteyner hücreler kurulmuş bir savaş gemisi. 175 kişiyi oraya atmışlar. Hemen birkaç saat sonra da Girit'e bırakıp işte oradan Türkiye'ye gönderiyorlar. Dolayısıyla bu bir işbirliği olmadan olmaz diyorlar. Neden bu kadar erken bir yerde, neden Avrupa'dan içerisinde neredeyse müdahale olduysa tartışılmaya devam ediyor. Bu Akdeniz'de başka limanlardan da çıkış olacağı çünkü söyleniyordu. Bunu engellemeye çalışmak için mi yapıldı? Henüz işte bunun nedeni anlaşılmış değil.
0: Evet, yani İsrail zaten başka şekilde de ateşkes falan dinlemiyor. 17 Nisan'da ta yürürlüğe girmiş olan ateşkese rağmen Hizbullah'ın faaliyetlerini gerekçe göstererek operasyonlarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetmiş. Böylece 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3000'e yaklaşmış. 2679'a çıkmış. Ayrıca son 24 saatte Gazze'de de hastanelere 2 ölü ve 3 yaralı getirilmiş. Filistin'in sağlık yetkilileri açıklıyor. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı Gazze şeridinde sadece 72.610'a ulaştığını duyurmuş. İsrail ayrıca Filistin'in 5 milyar dolarlık vergi gelirine de alıkoymuş onu. Haaretz'in, İsrail merkezli Haaretz gazetesinin yazdığına göre İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ya da Smotrich, Filistin yönetimine ait yaklaşık 5 milyar dolarlık vergi gelirini alıkoymakla övündüğünü yazmış. Zaten ayrıca da eşinin doğum gününde de idam ipinin
1: dar ağacı pastası.
0: Dar ağacı pastası yapıp
1: kutlama yaptı Ben-Gvir.
0: Dans ettikleri Ben-Gvir değil mi?
1: Evet.
0: Tamar Ben-Gvir'in yaptığı bir şey. Böyle bir olağanüstü dönemde yaşamaya devam ediyoruz. Bu arada da İspanya Başbakanı zorunlu iniş yapmak durumunda kalmış İstanbul'da değil mi?
1: Evet, o da dün akşam gelen bir haberdi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Ermenistan'ın başkenti Erivan'a doğru giderken uçağında ufak bir teknik arıza çıkmış ve Ankara'ya acil iniş yapmak durumunda kalmış. Geçen yılda benzer bir arıza yaşanmıştı diye de bir haber var T24'te.
0: Evet, ayrıntıları tabii belli olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Bir de başka bir şey vardı. Deniz Yavuz Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi'nden bakanı Ankara'da havalandıktan kısa süre sonra düşen Libya uçağı hakkında kritik soruları söylemişti. Halk TV'de vardı, bu da Nisan sonunda 29 Nisan'da çıkmış bir haberdi. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na sormuştu. Şeyde Libya uçağı sorusunda Libya uçağı ile İsrail jeti yan yanayken kamera kayıtları kaybolmuş. 1 saat 41 dakika yan yana durmuşlar. Ankara'da düşen Libya Genelkurmay Başkanı'nın da ölümüyle sonuçlanan jete ilişkin olarak Libya sorusuna bir cevap verilmemiş. Hala cevaplanmamış soru diyor. 5 numaralı aprondaki bu iki uçağın park pozisyonlarını anlık olarak izlemesi ve kaydetmesi gereken devlet havalimanları meydanları işletmesine ait kameralar uçağın düştüğü gün neden çalışmıyordu? Buyurun açıklasın demiş. Böyle bir durum var. Evet, son olarak da bir şey söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün büyük bir miting vardı ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri 8-9 Mayıs ve 14-15 Mayıs tarihlerinde sahada olacaklar. Erken seçim turuna girecekler diye de bir haber vardı. Saha çalışmalarında yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelinerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükümet programı anlatılacak ve erken seçim için destek talep edilecekmiş. Bir günden Mustafa Bildirici'nin haberi de var. Özgür Özel de yaptığı konuşmada Karabük'te millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde. İşsizlikte, yoksullukta, enflasyonda, faizde Avrupa birincisiyiz. Bu artık beceriksizlik değil, kötü niyettir diye ayrıntılı açıklama yapmış. Ama şimdilik bu kadar. Sandık gelecek, bu meydan hakkını alacak diye de bir açıklama yapmış. Şimdi ara verelim.
2: Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Reklamlar bitti. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Apaçık Radyo. Açık Gazete.
1: Evet, Açık Gazete'de, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden eş direktör Evin Barış Altuntaş. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhabalar.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Türkiye'de basın özgürlüğünün durumunu son basın özgürlüğü gününden bir gün sonra ne durumda olduğumuzun bir değerlendirmesini sizden rica edebilir miyiz?
2: Tabii, elbette. Biz Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği olarak aslında 2018 yılından beri dava izliyoruz. Özellikle de ifade özgürlüğü davalarını. Bunların elbette %70-80'i genellikle gazeteci davaları oluyor. Ve çok son bir yıla bakmadan bile çok kronik bir şekilde devam eden hani bazı davalar olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin iddianamelerin hepsi haberlere dayandırılarak hazırlanıyor. Yaklaşık geçen sene 200 dava izledik. Onlar da duruşma izledik. Belki 400'den fazla. Ve her zaman bu gene son hani 2018 yılından beri gördüğümüz bir ve çok da değişmeyen bir tablo. Suçlamaların %60'ı, %70'i gazetecilere yöneltilen terör suçlamaları oluyor. TMK bazlı. Örneğin haberiniz yüzünden propagandayla, örgüt propagandası ile suçlanıyorsunuz veya üyelikle suçlanıyorsunuz ama aslında bir fotoğraf çekmişsiniz ya da bir haber yapmışsınız. Bazen sosyal medya paylaşımlarından oluyor. Elbette işte hakaret suçlamaları, işte Cumhurbaşkanı'na hakaret olmak üzere ve en son olarak son 2 yıldır artarak gördüğümüz 217A yani halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak birçok suçlama görüyoruz. Bunların oldukça sistematik olarak kullanıldığını söyleyebiliriz gene dediğim gibi. Yüzdeleri çok ilginç, hemen hemen hiç değişmiyor. Bu gazetecilerin tüm zamanlarını adliyede geçirmesi oluyor. Bir de buna ek olarak basın özgürlüğünün bence en büyük kısıtlarından biri kırmızı çizgilerin tümüyle değişmesi. Yani ne gazeteciler için en zor alanlardan biri. Ne yapıp ne yapamayacağınızı, ne yazacağınızı bilememeniz. Daha önceden hani belli konularda işte Türkiye'de sorunlu olan tırnak içinde örneğin işte Kürt sorunu, diyorum, Ermeni sorunu yani değil mi? Açık Radyo'nun da Açık Radyo'nun da kapanmasına yol açan bir süreçti gibi konularda konuştuğunuz zaman biliyordunuz. Hani burada bir şey dersem benim için bir sonucu olabilir diye. Son yıllarda bunu öngörmek imkansızlaştı. Gazeteciler için bence en büyük zorluklardan biri. Ayrıca bunun dışında çok uzun süredir gördüğümüz bir süreç sonucu medya sahipliği genellikle de hükümet yanlısı iş dünyasında yoğunlaşıyor bildiğiniz gibi. Yani bir yüzdemiz var. %90-95'i medyanın Türkiye'de ya hükümetin doğrudan elinde devlet kanalları gibi ya da devlet hani aracılığıyla bu iş adamları aracılığıyla genelde hükümete yakın medya oluyor. İşte reklam baskısı var ellerindeki gücü tuttukları için. Rütük yaptırımları zaten gittikçe artan şekilde devam ediyor. Bunların hepsini davalara eklemek lazım. Bir de ek olarak sansürden bahsedebiliriz. Gerçekten artan şekilde erişim engelleri. Haberiniz yaptığınız anda işte istenmeyen bir konu diyelim, rahatsız edici bir konu hakkında hemen hemen neredeyse saatler içinde erişim engeli gelebiliyor. Ve yine bunları bir bütün olarak düşünmek lazım. Erişim engellerinden sonra gazeteciler örneğin hemen ya bu bir erişim engeli gördüğünüz zaman genelde onunla birlikte bir dava da açılıyor. Gene adliye de işte mesai yapılması gerekiyor. Bunun dışında yine her sene olduğu gibi bu sene de gazetecilere yönelik operasyonlarla başladık. Bu İBB'ye yönelik operasyonlardan sonra bu baskının arttığını ve ağırlaştığını söyleyebiliriz. Tabii hani kronik bir durumdan bahsediyorum ama açıkçası son 2 senedir biraz daha karanlıklaştı. Nasıl yani zaten karanlık bir tabloda nasıl karanlıklaştı olabilir mi diyebilirsiniz ama karanlıklaştığından bahsedebiliriz. Örneğin bu sene Şubat ayında, Şubat başıydı sanırım, işte ETA ajansına ETA'ya yönelik bir soruşturmada gene 4 gazeteci alındı. Tutuklukları devam ediyor. Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt ve birini unutuyorum. Ha, Müslüm Koyun. Şu an hala cezaevindeler. Ondan sonraki dönemde İsmail Arı ve Ali Can Uludağ özellikle yargı haberlerine hani yoğunlaşan gazeteciler olarak cezaevine konuldu. Daha önce elbette ki üzerinde yargı baskısı vardı. Davalar açılıyordu ama böyle uzun bir hani tutukluk süreci karanlıklaşmak, ağırlaşmak derken bu tablodan bahsediyorum. Bunların da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik veya Kocaeli Belediyeleri'ne yönelik yeni durum ve operasyonların ardından daha görünür, daha da ağır bir baskıyla ilgili olduğunu söylemek mümkün. Geçtiğimiz sene ise yine biz Ocak ayındaydı sanırım, pardon Şubat'ta önceki sene bu Halkların Demokratik Kongresi operasyonlarında birçok gazeteci gözaltına alınmıştı. Yani her sene hep aynı şey oluyor. İşte Elif Akgül, Ercüment Akdeniz, Yıldız Sar tutuklu kaldılar. Bayağı özellikle Ercüment Bey bayağı tutuklu kaldı uzun süre.
1: Evet.
2: Sanırım Temmuz'da çıkmıştı. Bu anlamda genel olarak bunu söylemek mümkün. İşte sansür, yargılama, tutukluluk, ağırlaşan bir baskı olarak. Ayrıca ekonomik baskılar var. Hani biz çok fazla elbette bu sendika kadar, gazeteciler sendikaları kadar yakından takip etmesek bile artık bağımsız gazetecilik yapmanın gerçekten maliyeti çok yüksek hale geldi Türkiye'de. Zaten bağımsız yayın organlarının bu reklam gelirlerinden dışlanması nedeniyle sistematik olarak özellikle devletin verdiği fiilen bir dışlama da olduğu için hani okuyucu izleyici destekli modellere biraz yönelme başladı. Bunların yanında gazeteciler için gene 3 Mayıs'ta bence en önemli konulardan biri. Gene biraz daha ifade özgürlüğü alanı dışında ama ben söylemek lazım, altını çizmek isterim. Bu güvencesiz çalışma koşulları çok ağırlaştı. Genç gazetecilerin meslekten ayrılmasına yol açabiliyor. Bu örnek vermek istiyorum. Yine bizim bir programımız var Gazete MLSA diye. Ve 15 gazeteci 1,5 sene içinde 3 tane gazete çıkarıyor bir araya gelip. Hani ben de gençlerle bazıları gazetecilik öğrencisi oluyor medya ve iletişim. Benim bu biraz kişisel bir gözlem, sübjektif bir gözlem ama son yıllarda medya ve iletişim öğrencilerinin çoğunun haberci olmayı, tabii bu anlaşılır bir şey, gittikçe daha az ilgilenmeye, haberci olmayı düşünmediği, hani bırakın genç gazetecilerin mesleği bırakması ya da gazetecilerin uzaklaşmasını, gazeteciliğe olan ilginin azaldığını bütün bu koşullardan söylemek mümkün diye düşünüyorum. Yargı
1: Evet,
2: süreci
1: ben
2: olarak da
1: de pardon araya girip bir şey sorabilir miyim izninizle? Yani şimdi bu Biyanet'in dün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde önemli bir incelemesi, dökümü vardı yani bir medya gözlem raporu. 2026 yılının yani bu yılın ilk 3 ayında Türkiye'de gazetecilerin tutuklama, gözaltı, saldırı, sansür, tazminat davaları, radyo televizyon üst kurulu, RTÜK cezaları ve işten çıkarmalarla kuşatıldığını gösteriyor diye döküm yapmışlar. Ayrıntılı bir döküm. Ve tek seslilik baskısı altında girildi 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne diyor. Ve 13 yani son 3 ayın dökümü de gayet çarpıcı yani 13 gazeteci ve bir karikatüriste gözaltı verildi, gözaltına alındı. 4 yerel haberciye saldırı olduğu ve tehditlerin yaygınlaştığı, cezasızlıkla mücadeleyi de devletin değil mağdurların verdiği gibi bir durumda dan bahsediliyor. 3 ayda 10 beraat ve 3 gazeteciye de ceza verilmiş. Onlarca gazeteci, karikatürist ve medya temsilcisi sadece son 3 ayın dökümünde Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu uyarınca hapis sistemiyle yargılanan çok sayıda gazeteci, 8 gazeteci de kişisel verileri yaymak ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak gibi suçlardan, örgüt üyeliğinden, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet gibi gerekçelerle yargılandıkları davalardan beraat ediyorlar ama diğer yandan da sendika haber sitesi yetkilisi Ali Ergin Demirhan'a 9 yıl önce yayınlanan Charlie Hebdo haberine duruşmasız verilen 3 ay 22 günlük hapis cezası da itiraz sonucu gerçekleştirilen duruşma sonunda 5 ay hapse çıkarıldı. İki gazeteci de Barış Terkoğlu ve Evrim Kepenek kaleme aldıkları haberler nedeniyle ve iftira tırnak içinde veya gene tırnak içinde hakaret iddiasıyla mahkum edildiği, Terkoğlu'nun İmamoğlu'nu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar yazısından 1 yıl 15 gün hapse mahkum edilirken, 6 yaşında bir çocuğa yönelik istismar iddialarını gündeme getiren Kepeneğe de İzmir Selçuk Asliye Mahkemesi kararıyla 3000 Türk Lirası adli para cezası verilmiş. Ayrıca bir de Erdoğan'a açılan gazetecilere yönelik Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla ilgili davalar son 3 ay içinde en az 17 gazeteci ve karikatüristin yargılanmalarıyla devam etti diyor ve mahkumiyet kararına rastlanmadı ama gazeteci Zafer Arapkirli, çok tecrübeli Zafer Arapkirli'nin ilk yargılamada Sedef Kabaş'ın ise Yargıtay'ın bozma kararından sonra beraat ettiği haberleri vardı. Yani çok karanlık bir durum var. Ne diyorsunuz?
2: Bu doğru, bu rakamlar, ben de evet dedim, baktım. Bizim de benzeri tutuklamalar, gözaltılar, sayılar anlamında bizim de benzeri rakamlarımız var. Bu demin bahsettiğim burada önemli bir noktayı ben unutmuştum, bunu hatırlatmış olduğunuz bir de. Biraz önce ben de işte önce terörle mücadele kanununun çok kullanıldığını söyledim. Hakaret davalarının, işte bu halk yanıltıcı bilgi yaymanın. Ama gerçekten önemli bir noktada bu toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin muhalefet etme suçlamasıyla gazetecilerin alınması. Bunu tekrar belki biraz altını çizmek lazım. Çünkü gazeteciler ayrıca gittikleri eylemleri takip ederken, toplumsal eylemleri takip ederken bir şekilde eylemcilerle, bu artık son birkaç senedir gerçekten nasıl söyleyeyim, bir norm haline geldi. Özdeşleştirip saldırıya uğruyorlar. Bir de haber takibi sırasında haklarında eylemcilerle birlikte, genelde de eylemcilerle birlikte yargılanıyorlar. Haklarında işte toplantı, gösteri, yürüyüşlerine muhalefetten dava açılıyor. Bunun genelde de beraatle sonuçlanıyor. Sanırım bir yönetim raporunda da böyle denmişti bu davalar. Ama bir hatırlatma yapmak istiyorum gene. Bu 19 Mart sürecinde 7 gazeteciyi İstanbul'da ertesi gün bu Saraçhane mitinglerinden sonra gözaltına almışlardı. Hatırlarsanız ve tutuklandılar,
1: evet,
2: bir günlüğüne ve hepsi fotoğraf veya işte fotoğrafa yönelen fotoğrafla çalışan muhabirler, hepsi hani foto muhabir olmasa birlikte bile burada gerçekten bu iki yönden gidiyor. Bir tanesi gazetenin aktif olarak haber yapmasının engellenmesi, onun işte dava sonuçları, yasal sonuçları. İkinci olarak da kolluk güçlerinin uyguladığı şiddetin engellenmesine yönelik. Bunu önceki yıllarda örneğin Galatasaray Meydanı'nda gördük. Cumartesi sahnelerinin hani bu fiili, yani bu yasağı devam ederken Beyoğlu Kaymakamlığı'nın uğradığı ilk etapta gazetecileri çevreliyordu polis. Yani hem görüntü alınamasın diye ve gerçekten hem cumartesi insanlarına karşı hem gazetecilere karşı artan bir bundan da bahsetmek lazım aslında. Sahada gerçekten polis şiddeti daha önce yok muydu? Elbette vardı ama onun da bence 2021'den beri arttığını söyleyebiliriz. Çünkü hatırlayacak olursanız emniyet bir genelge yayınlamıştı. Daha sonra Danıştay bu genelgeyi iptal etti. Bu 1 Mayıs'ındaydı sanırım 2021'in. Ama şu genelgede gazetecilerin toplumsal olaylar sırasında, bu laf geçiyor, toplumsal olaylar sırasında kolluk kuvvetlerinin fotoğrafını çekmesini yasaklayan bir genelgeydi. Ve bu genelge başladıktan sonra sahada artan bir şiddet gördük. Gene örnek gene hani hatırlayacaktır dinleyiciler de diye düşünüyorum. 2022 Onur Yürüyüşü sırasında gazeteci Bülent Kılıç'ın işte üstüne, ona çökmüştü polis ve boynuna bastırmıştı. Bu ABD'deki olayı da biraz hatırlattığı için, George Floyd vakasını, çünkü Bülent'in orada bir videosu var, işte nefes alamıyorum diye bastırıyor. Gerçekten bunlar tabii ki derecelendirmek çok zor, işte şiddet şöyle şu kadar arttı gibi, ama gerçekten de gazetecilerin hedef alınmasına bu genelgenin ben çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum ve genelgenin iptalinden sonra da bu aslında devam eden bu zihniyet mi diyelim, hani kolluk kuvvetlerinde biraz kaldı ve hala devam ediyor. Yani fiziksel saldırıya, biraz önce bir yönetim raporunda da bahsettiniz, gazetecilerin saldırıya uğraması. Bunun çoğu da kolluktan geliyor. Bunun da arttığını, işte gene bu çok zor bunlar kelimeleri, hani dediğim gibi değerlendirmek, ama gene burada da ağırlaşan karanlıklaşan bir tablodan bahsedebiliriz. Devletin özellikle de bunu da söylemek istiyorum. Özellikle de failin devlet olduğu suçlara yönelik haberleri takip ederken, işte biraz önce dediğim cumartesi annelerin insanları gibi veya Suruç anmasında çok büyük bir şiddetle karşılaşıyorlar. Geçtiğimiz senelerde sanırım 2 sene önceydi. Suruç anmasını takip eden bir gazetecinin parmağı kırılmıştı diye hatırlıyorum. Bu kadar hani büyük bir, nasıl söyleyeyim, büyük bir öfkeyle gazeteciler hedef alınıyor. Ekipmanları kırılıyor. Bu sadece işte ekonomik güvensizlik, adliyelerde olmak, zaman zaman cezaevlerine girmek değil. Yine aynı şekilde son dönemde bir de bunu da belki eklemek lazım. Özellikle yargı haberci, yargıda yolsuzluk iddialarına ilgili haberler yapanlar yine 2-3 senede artan bir şekilde gazeteciler hedef alınıyor. İşte biraz önce hani İsmail Ali Can'ı söyledik. Furkan Karabay örneğin yine özellikle yargıda işte bir mafya davasını haberleştirdiği için hedef alınmıştı. Bir örnek daha vermek istiyorum. Bu da bence hani gözden kaçabilir terörle mücadele için. Yine son yıllarda daha bu yoğunlaşma, işte hani doğru kelimeyi bulamadığım durumu belki tarif etmek için iyi bir örnek olabilir diye düşünüyorum. Terörle mücadele kanunu, hep üyelik ve propagandadan bahsediyoruz. Ama bir de bir 6. madde var. Bu da terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef almak gibi, biraz söylemesi zor. Bir
1: Evet.
2: bunu suçlu hale getiriyor. Bunun mesela artan şekilde kullanıldığını görüyoruz. Gene 2022-23'ten beri neredeyse hakarete yanaşır, yani hakaret davaları genelde özellikle Cumhurbaşkanı'na hakaret kronik olarak %10'larda oluyor her zaman bizim dava ettiğimizde 2018'den beri. Artan şekilde TMK'da görüyoruz ve ilk defa gerçekten hani 91 tarihli terörle mücadele kanunu ilk defa bir gazeteci cezaevine bile açısında bundan konuldu. Bu da yaklaşık 3 yıl önceydi. Bir savcı ve onun eşi olan bir hakimin atanması haberini haberleştirir için kamuya açık bir bilgiyi, işte devletin resmi resmi gazeteden bir ekran resmi paylaştığı için 100 gün cezaevinde kaldı. Daha sonra beraat etti ama
1: Evet,
2: Ankara'da
1: bu da yanına yazdım. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum şimdi. Hem Uluslararası Af Örgütü'nün de ilginç bir şey var. Sınır tanımayan haberciler örgütünün 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksiyle Liberties'in son Avrupa'da medya özgürlüğü bulguları birlikte okunduğunda diyor Yavuz Baydar'da NAR şeyinde internet sitesinde verdiği bir haber bu. Birlikte okunduğunda medyaya yönelik baskının artık istisna değil sistematik bir yönetim tekniğine dönüştüğü görülüyor diyor. Yani sınır tanımayan habercilerin, gazetecilerin 2026 verileri dünya medya özgürlüğünün yalnız Türkiye'de değil dünyada da son 25 yılın en düşük düzeyine indiğini ortaya koyuyor diyor. Yani ilk kez ülkelerin %52'den fazlası zor, çok ciddi ya da benzeri ağır baskı kategorilerinde yer alıyor. Yani dünya haritasının yarısından fazlasında habercilik artık normal, anayasal bir kamusal faaliyet değil, baskı altında sürdürülen bir direniş alanı diyor. Yani Türkiye'nin durumuna gelince de 2026 Dünya raporuna göre gene Reporter Sans Frontières'in 180 ülkenin 110'unda gösterge puanı düşmüş. Türkiye 4 basamak daha da düşerek en sert ve kapalı rejimlerin en alt grubuna girmiş. En alttakiler grubuna girmiş. Bu çarpıcı bir durum. Ne diyorsunuz?
2: Evet, abi ben biraz önce bir teknik sorun yaşadığım için tam soruyu duyamadım. Tam Uluslararası Af Örgütü'nün, kusura bakmayın,
1: Hayır.
2: Uluslararası Af Örgütü'nün raporundan bahsediyordunuz ama bir anda
1: Evet.
2: beni şey attım ama uluslararası durumla ilgili bir soruydu herhalde, doğru mu?
1: Evet. Yani Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde
2: Evet.
1: 2026 tablosu bir gerilemeden çok daha fazlasını anlatıyor diye ve RSF'nin 2026 Dünya raporuna göre 180 ülkenin 110'unda yani çok büyük bir bölümünde gösterge puanı düşmüş. Türkiye 4 basamak daha düşerek en sert ve kapalı rejimlerin onun da en alttakiler grubuna girmiş durumda diye bunu söylemeye çalışıyordum. Bu, Yavuz Baydar'ın kaleminde.
2: Evet, bu doğru, böyle görünüyor. Bu global bir durum kesinlikle, basın özgürlüğü sadece Türkiye'de değil, bütün bir bu da bir trend yıllardır çöküşte. Özellikle burada ben hemen daha hani karanlıklaştırmak istemiyorum bu tabloyu, ama ayrıca son 2 ve 3 yılda çok sayıda, hiç olmadığı kadar gazeteci ölümü gördük dünya çapında. Bu artan savaşlar nedeniyle, çünkü işte Ukrayna, Gazze, Sudan ve yaklaşık gene sanırım bu sınır tanımayan gazetecilerin rakamıydı. Son 2 yılda 124 gazetecinin savaş bölgelerinde görev yaparken
1: Evet.
2: öldürüldüğü söylendi. Bu artan işte otoriterleşme ya da baskı ülkelerde, dediğiniz gibi zaten her tüm Avrupa dahil, değil mi? Geleneksel olarak demokrasinin ya da basın özgürlüğünün korunduğunu düşünülen ülkeler de dahil olmak üzere bir gerileme var. Genel olarak gazetecilerin haklarında, özellikle haber konularında, gene gazeteci cinayetlerinde bir artış var. Bunu bizim bölgemiz dahil Avrupa'da bile gazetecilerin öldürüldüğü hemen hatırlatmak istiyorum. Gene 2017'de Malta'da Daphne Caruana Galizia öldürülmüştü. Mafya devlet ilişkilerini açıkladığı için. Gene daha sonra Slovakya'da bir gazeteci öldürmüştü. Gene mafyayı araştırır. Mafya bağlarını, suç dünyasını, iş dünyasıyla ilişkilerini araştırdığı için bunların da genel olarak arttığını söyleyebiliriz. Savaşların artmasıyla mı ilgili bilmiyorum, ama bir de gazetecilerin hani artık doğrudan hedef alındığını söyleyebiliriz. Bu da çok endişe verici. Bunun Türkiye'de aslında benzeri bir durum yaşandı. Suriye'nin kuzeyinde gazeteciler öldürülmüştü. Bu ölümü protesto eden, hatırlayabilirsiniz, hani önceki 2 sene önceydi bu, öldürüldüler. Sonra baro bir açıklama yaptı, İstanbul Barosu. Savaşlarda gazetecilerin hedef alınmamasına bir protesto, ölen iki genç insanla ilgili bir protesto, açıklamaydı. Ve daha sonra bunun yüzden yargılandılar. Bu anlamda gazetecilerin şiddet, yani otoriterleşme figürü, otoriterleşme rakamlarının yanında bunlar da var. Biraz da bunları anlatırken şeyde zorlanıyorum. Örneğin biraz önce şeyden bahsettik, işte bu 29-11 toplantı muhalefet kanunu. İşte
1: Evet.
2: gazeteciler gözaltına alınıyor dedik. Bunları anlatmakta şu yüzden, hani böyle rakam olarak geldiğinde birazcık daha tam gerçeği yansıtmıyor. Çünkü bunların hepsi de son derece şiddet içinde alınma, yani darp edilerek gazetecilerin gözaltına alındığını, tabii eylemcilerin de öyle. Bu elbette ki bu da doğru değil, ama özellikle gazetecilerin hedef alınmasından bahsettiğimiz için son derece ciddi bir şekilde darp edilerek alınıyor. Hepsi çok son derece travmatik süreçler ve gazeteciler bunları alanlarda, adliyelerde haber yaparken, işte işsiz kalırken günlük olarak yaşıyorlar.
1: Bir de şeyi de eklemek lazım. Belli olmayan ama gazetecilik yaptığı için, çekim yaptığı için öldürülmüş olmasından şüphelenilen mesela Hakan Tosun gibi cinayetler de var.
2: Evet, Hakan Tosun cinayeti çok önemli. Ben yani her anlamda Hakan Tosun cinayeti bu biraz önce bahsettiğimiz öldürülen gazetecilere benziyor. Örneğin hepsini ortak olarak gördüğümüz, bu gene de Türkiye'de de değil, tüm dünyada ortak noktalar var. Bizim faili meçhul diye bir kelimemiz var aslında bunun için. Hani faili belli de diyoruz. Ama hepsinde örneğin soruşturma aşamasında çıkan engeller, işte polisin suçluyu veya suçlu diyelim ki suçlu görünen sanıkları nasıl koruması veya delillerin yok edilmesi gibi ilk etapta böyle şeyler yaşanıyor. İşte Hakan Tosun cinayetinde bunlara dair çok şüphe var. Örneğin işte kamera kayıtlarının silinmesi, avukatları açıklama yapmıştı. Hakan Tosun'a saldıran kişilerden birinin kamerada olmasına rağmen işte gözaltına alınmaması veya gözaltından bırakılması, tutuklanmaması ve gerçekten de hem ailesi hem avukatları büyük bir baskıyla soruşturmayı bir yere getirebildiler. Bunlar biraz gündeme gelebildi. Bu soruşturmadan işte dava süreçlerine kadar failin korunduğu görüntüsünün olduğu davaların dava profili gerçekten bir faili meçhul profiline uyuyor. Faili meçhul derken neyi kastediyorum? Yine ölümünde haberi için gazetecinin hedef alınmasının yanı sıra devlet veya kolluk güçlerinin bir şekilde ya doğrudan olayın azmettiricisi, yapıcısı veya koruyucusu veya işte bilip bir şey yapmadığı olduğu cinayetleri tanımlıyoruz diyebilirim. Hakan Tosun'un cinayeti davası da 6 Mayıs'ta görülecek. Bu vesileyle bunu da hatırlatmak iyi oldu. Bu yüzden gerçekten desteklemek çok önemli. Bütün bu faili meçhul davalarda sadece ve sadece kamuoyu desteğiyle bir yere gelinebiliyor, gelecekse, bir sonuç alınabilecekse.
1: Evet, en önemli tespit de bu herhalde, geleceğe ilişkin neler olabilir, ancak bu kamuoyu önündeki direniş belirleyebilir diye de bitirebiliriz herhalde. Sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Evin Barış Altıntaş.
2: Ben çok teşekkür ediyorum.
3: Çok
2: Sağ olun.
3: teşekkürler. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek
1: Görüşmek
2: üzere.
1: üzere diyoruz.
4: Açık Gazete. Reklamlar.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bir

0: Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
2: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
3: Merhaba Ömer Bey, merhaba.
4: Günaydın, merhabalar.
2: Evet, bugün Ekonomi Politik'te neyle başlıyoruz?
3: Birkaç konu var. İşte bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi bugün itibariyle 81 ilde sahaya ineceğini belirtti.
2: Cumhuriyet Erken Halk Partisi... seçim turu değil mi bu?
3: Efendim?
2: Erken seçim turu mu?
3: Genel olarak muhalefet, ana muhalefetin biliyorsunuz iktidar tarafından uzun süredir kuşatılma söz konusu ve belediyelerinde hemen hemen neredeyse her gün her hafta bir belediye kuşatma altına alınıyor, el konuyor. Bunlara ilişkin stratejiyi nasıl daha genişletebiliriz üzerine geçen hafta belediye başkanlarıyla bir araya geldiler ve aynı zamanda parti meclisi de toplandı bildiğim kadarıyla. 4 Mayıs itibariyle bir sahaya inme projesi ortaya atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi hep bahsediyoruz programlarımızda. Çok ana muhalefette geçen senenin yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutuklanması ile gözaltına alınması, tutuklanması ve yargılanma süreçleri bununla birlikte işte 20'ye yakın belediye başkanı ve yüzlerce belediye bürokratı ve parti görevlisi milletvekilleri de olmak üzere göz altında tutuklu ve kanıtlar ortaya konmadan yapılan tutuklamalar söz konusu. Bu anlamda bir kuşatma içerisinde ve yani doğrusunu söylemek gerekirse ülkede bir kuvvetler birliği olması bir otokratik yönetim nedeniyle bu konuda yargı satında olsun, diğer alanlarda medya tarafından da kuşatılmış olunması nedeniyle bu hamlelere, iktidarın yargı üzerindeki gücü nedeniyle gelen hamlelere karşı koyuşta bir yeni açılıma ihtiyaç duyuyorlar anladığım kadarıyla. Ve bu seçime kadar ki seçim meselesi de işte ne zaman olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilip tekrar aday olup olmamasına bağlı olarak bir seçim tarihi malum tasarlanıyor. Aynı zamanda iktidar içi zaman zaman yaşanılan gelip gitmeler, sorunlar çerçevesi içerisinde ve aynı zamanda devam eden bir İmralı barış süreci denilen, terörsüz Türkiye denilen bir sürecinle birlikte ele alınması gereken hususlar. Yani Türkiye'de ana muhalefet kendi içerisinde bir taraftan da işte bugün Mayıs ayı itibariyle bir mutlak butlan davası söz konusu ve bunun nasıl sonuçlanacağı ve iki başlılık yaratıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten içinde yer aldığı bu kuşatma harekatı çerçevesi içinde aynı zamanda çeşitli bölünme süreci de var. İstanbul İl Başkanlığı da böyle. Bu çerçevede değerlendirdiler geçen hafta anladığım kadarıyla ve bir sahaya çıkma projesi ortaya koydular 81 ilde. Aslında bugüne kadar işte 100'ün üstünde sanıyorum miting gerçekleştirdiler.
2: 107 sanıyorum evet. 107 miting oldu. Evet. Karabük'le beraber 107.si de gerçekleştirildi bu Saraçhane ile başlayan mitinglerin.
3: Bu mitingler olabildiğince işte muhalefeti kucaklamaya çalıştı. Ana muhalefetin her yerde etkinliği oldu ama burada hep dikkatle çektiğimiz bir husus vardı. Merkez yani genel başkanın inisiyatifi ve merkezin inisiyatifiyle yerelde gerçekleşen etkinlikler. Yani Türkiye'de toplumsal ve siyasal muhalefetin yerelleşmesi meselesi önemli. Yani yerelde etkin muhalefet bir eksiklik. Merkezden taşınarak oraya ulaşmanın ötesinde yerel güç, toplumsal muhalefet güçlerini canlandırmak gerekiyor. Bu bağlamda belki bir hareket, yani bütün sandık görevlilerini de içine katacak bir çalışmayı gerekli kılıyorlar. Okuduğum yaptıkları açıklamalar ve değerlendirmeler ölçüsünde. Yani aslında Türkiye'de ana muhalefet ve genel olarak toplumsal muhalefet ve siyasal muhalefet böyle zor yolculuğu önceden göremedi. Dolayısıyla pek çok yol tıkandıktan sonra bir takım hamlelerde bulunmaya çalışıyorlar. Ki Türkiye bakın yani yani bir tarafta sefalet var, bir tarafta da safaat var. Yani safaatla sefaletin çarpıştığı bir ülke. Böyle bir ki sefalet aynı zamanda sefaletin yanında ekleyeceğiniz, artı koyacağınız baskı var. Yani kuvvetler birliği ile de safaat bir arada gidiyor. O baskının üreticisi safaatla birlikte hareket ediyor. Zaten safaatlı birbirini doğuruyorlar. Bir tarafta insanlar işte yoksulluk, açlık, geçim sıkıntısı, yüksek enflasyon böyle bir ızdırap içerisinde. Ama öbür taraftan da muazzam bir çılgın zenginleşme yatıyor. İşte bunu burada aynı zamanda safaat eziyor. Yani bir taraftan işte biz iki taraftan böyle bir kuvvetler iki sefaat ve sefalet birbiriyle çarpıştığı ortamda ve sefahatın lehine her şeyin geliştiği bir ortamda ana muhalefetin daha etkin ve yaratıcı çözümler bulması yani otokrasiden çıkış üzerine daha çok çalışması gerektiğini hep defalarca vurguluyorduk. Bakın yani sahaya inen bir CHP var ama geçen hafta da söyledik. CHP Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Osman Kavala dosyasına ki bayağı ilerlemiş bir dosya. Neredeyse işte yaptırımlarla Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasına kadar dayanmış bir dosya. Bu dosya aynı zamanda sadece Osman Kavala'yı ilgilendirmiyor. Türkiye'de İşte otokrasiye geçildiğinden bu yana gözaltına alınan, tutuklanan, yargılanan ve hak ihlali ve hukuk ihlali tespit edilen Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Gezi tutukluları, on binlerce dosyayı ilgilendiren bir davada 22 Nisan'daki toplantıda bu karar tasarısına Cumhuriyet Halk Partisi imza vermedi, üstüne üstlük DEM de imza vermedi. Yani bu konuda bir ses yok maalesef. Yani evet sahaya inme, toplumla daha fazla kucaklaşma, sefaletle daha fazla kucaklaşma, safahatla mücadele etme, kuvvetler birliğiyle mücadele etme. Evet ama çok büyük büyük hukuk ihlalleriyle mücadele etmek. Ama evet ama ne oluyor? Avrupa Meclisi Parlamenterler Asamblesi'nde bu karar tasarısında oy verme konusunda toplantıları sonucunda bir açıklamaya hatta soru sorana da rastlamadık. Dolayısıyla buna işaret etmek durumundayız. Bu konu ikisinin de üzerinde, iki partinin üzerinde de geçen hafta da söylediğim gibi bir kara lekedir. Bu lekeyi silmeleri gerekiyor ya da bunun bir açıklamasını yapmaları gerekiyor. Bunu bir kenara koyalım. Yani
2: Evet,
3: bugün
2: ben de bir şey ekleyeyim izninizle. Yani bu Bir Gün gazetesinde Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nde erken seçim turu diye tarih rakamlarını da vermişler. Yani öncelikle 4 Mayıs itibariyle başlayacak saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri de gruplar halinde sahada olmasını kararlaştırmış. Saha çalışmalarında yurttaşların yanı sıra kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya gelineceği belirtiliyor. Yani halkın desteğini arayacağı saha çalışmalarının yol haritasında belirledi deniyor Cumhuriyet Halk Partisi. En üst karar organları olan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de 4 Mayıs tarihi itibariyle bugün yani il ve ilçe başkanlarının koordinasyonunda yurttaşlarla buluşacağı belirtildi. Yani 4 Mayıs itibariyle başlayacak saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri de gruplar halinde sahada olmasını kararlaştırmış durumdalar. Kent ziyaretleri de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin 8-9 Mayıs ve 14-15 Mayıs tarihlerinde gruplar halinde gerçekleştirileceği belirtiliyor diyor. Saha çalışmaları sırasında bazı milletvekillerinin Ankara'da kalıp yasama faaliyetlerine devam edeceği öğrenilmiş. Böyle bir
3: evet, bunlar
2: detay var.
3: Yani zaten olması gereken şeyler bunlar. Saha çalışması olmadan otokrasiyle mücadele edilmez. Meydan, sokak, çarşı, pazar olmadan olmaz bu işler. Sahaya inmemek abestir zaten. Ama aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne de inmek gerekir. Bakın, bütün dünya, Avrupa, daha hiç Türkiye'de tüm olan bir tane otokrasiye karşı duyarsız, yalnız bırakıyor. Ama Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden bir filiz çıkıyor ortaya. Yani bir tavır çıkıyor. Bunun içinde yer almamak abeste iştigal oluyor. Bakın, pek çok konuda miting yapılıyor. Türkiye'de iki şey yerelleşmesi gerekiyor. Otokrasiye karşı çıkış için tavırların, politikaların. Evet, saha yerelleşmeye, saha birlikte. Ne yapıyor? Mitingler yapıyor. Ama aynı zamanda birlikte bunun ittifak politikalarıyla birlikte zenginleşmesi gerekiyor. Geçen haftalarda da bundan söz ettik. Türkiye'de son dönemde bir şey yaşıyoruz. Bir ton barak. İşte özel bir vali var Ankara'da, Ankara ABD Büyükelçisi ve bölge valisi pozisyonunda, bölgeyi şekillendiren Donald Trump adına. Ve bu adam işte meşruiyet verdiğini söylüyor. Bu adam rejim öneriyor ve bu adam format atıyor bütün bu Türkiye dahil civardaki ülkelere. Kürt meselesi, bütün bölgedeki Kürtler dahil olmak üzere. Ve bu muazzam bir tepki toplamış durumda. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partilileri nezdinde sosyalistler, solcular, bütün ABD karşıtları, ki İran Savaşı da destekliyor. Mesela Türkiye'de biliyorsunuz 1968 6. filo olayı muazzam, aynı zamanda büyük bir tepki ve sola akışı da sağlamıştır. Yani Dostoyevski demiştir ya, yani Gogol'un paltasından çıktı Rus edebiyatı. Bu Amerikan emperyalist tavırlarının içinden Türkiye'de sol ve toplumsal muhalefet genişlemiştir. Ki şu anda CHP ve bütün sol dışında herkes, milliyetçiler, dindarlar, neyse İslamcılar, Tom Barak tepkisi yaşıyor ve Trump tepkisi yaşıyor. Bunu kucaklayacak bir miting bile düşünemiyorlar. Yani ki bu ittifakları zenginleştirecek bir harekettir ve çok geniş kesimlere bir anda sesleniriz. Şu anda Tom Barak'ı Türkiye'de, Kızılay'a, işte Taksim'e çıksanız, bir mikrofon tutsanız destekleyecek insan bulamazsınız. Yani o derecede büyük bir tepki toplamış. Bunu sen ana muhalefet olarak, bütün muhalefet olarak, siyasal muhalefet olarak kucaklamak durumundasın ki bu konuda sınırı, yani iktidarın bir Tom Barak sınırı var, bir Trump sınırı var. Onu aşamıyor ve bütün bu format atmalara karşı bir ses yükseltemiyor. İktidar bu konuda sıkışmış durumda. Dolayısıyla yani yaratıcı siyaset, otokrasiye karşı mücadele ve çıkış yolu ve siz kuşatılmıştan çıkış için mitingler yapıyorsan, o zaman en geniş ittifakla bu Türkiye'deki, Ankara'daki özel valiye format atan, meşruiyet veren valiye karşı bir miting neden düzenlenmez? Bunu da anlamak da zorlanıyorum ama anlıyorum. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'nde yer almamak ve bunda en ufak bir açıklama getirememek demle CHP açısından bizim tedirginliğimizin haklı ve bunda en ufak bir açıklama getirememek demle CHP açısından bizim tedirginliğimizin haklılığını

0: Geçen haftalarda yine Türkiye anormalliklerine ekleyebileceğim bir gelişme söz konusu oldu. Gazeteci, eski gazetecidir. Şamil Tayyar da AKP milletvekili mi şu anda? Galiba eski milletvekili. Mutlak yargıda intikal etmiş. İstinaftaki bir olaya AKP çevrelerinden edindiği bilgileri paylaştı. Yani Kuvvetler Birliği'nin ne kadar has bir şekilde olduğunu Türkiye'de gösteren bir husus. Ve dedi ki mutlak butlan davası Mayıs ayında sonuçlanmayacak. Yani yargının siyasetle istişare içerisinde olduğunu eski bir medya mensubu ve AKP milletvekili tarafından öğrenmiş olduk. Bu böyle çok örnek bir olaydır yani. Türkiye'de yasama, yürütme, yargı ve basının, medyanın nasıl işe geçtiğini ve Kuvvetler Birliği esasına göre Türkiye'nin yürüdüğünü gösteren bir örnektir. Dolayısıyla CHP'nin içinde hem içeriden, bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadrolarının büyük bir bölümü milletvekillerinin 50'ye yakın milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ediyor. Yani
1: Ha, şimdi ben de onu
0: parlamento
1: soracaktım size. Yani Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlandan kastedilen nedir? Bir kere onu şey yapalım. Yani hile mi yapıldı seçilirken diye geçen kongresinde ve batıldır yani yapılan Özgür Özel'in getirmesi mutlak butlanla malüldür mü
0: evet,
1: deniyor?
0: istinafta bu. İstinaf
1: Evet.
0: bu mutlak butlam vardır denirse Özgür Özel genel başkan olamıyor. Bölünüyor yani CHP. İstanbul İl Başkanlığında şu anda ikili bir yönetim var biliyorsunuz. Gürsel Tekin ve Özgür Çelik miydi? Böyle ikili bir yönetim var.
1: Evet.
0: Yani
1: Evet.
0: aynı şey genel merkezde olacak. Ama buna mesela
1: Kılıçdaroğlu ne diyor bu konuda?
0: valla
1: Şimdi
0: Kılıçdaroğlu sessiz onayını sürdürüyor yani. Bu konuda Gürsel Tekin'le birlikte hareket ettiğini vurguluyor. Her yerde cenazede bile birlikte gözüküyorlar. Kendisini zamanında da ona teslim etmişti. Dolayısıyla birlikte hareket eden bir grup milletvekili var. Ve onlar da kendi şeylerinde mücadele etmeyi ve genel başkan olmayı hevesleniyorlar. Yani böyle bir yol içerisindedir, aylardır devam eden bir süreç. Yani biz bunu başlatanlar zaten istinafa götürenler de eski Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklı delegeler, belediye başkanları ve temsilciler.
1: evet, şimdi bir de şeyden de bir iki kelimeyle bu halk sokaklara inme meselesinden, daha doğrusu meydanlardan bütün pasajlara, şehirlere, meydanlara, köylere, kahvelere diye şöyle bir şey söylüyor. Özgür Özel dünkü Karabük mitinginde oldukça kalabalık olmuş. Yani çok iyi hoş da bu Karabük'te biten bitmeyen miting mi yapacağız? Kimse ayrılmıyor. Gitgide artıyor. Yan taraflar pasajın içi doldu. Ama her güzel şeyin bir sonu var. Yine geleceğiz. Yine bir kez şunun sözünü alayım diyor halka hitaben Özgür Çelik. Özgür Özel. Pardon. Yani pazartesi günü yarın 81 ilde 973 ilçede sokağa çıkıyoruz, meydana çıkıyoruz, köylere, kahvelere, kapı kapı evlere, fabrikalara ve tüm vatan sathına yayılıyoruz. Çalışmaya hazır mısınız? Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız. Yerinizi almaya hazır mısınız? Kapı kapı gezecek miyiz? Partimizin iktidarı için çalışacak mıyız? Türkiye İttifakı için çalışacak mıyız? Kimseyi geride bırakmadan, sıkılmamış tek el, çalınmamış da kapı bırakmadan tarihin en büyük seçim zaferine hazır mıyız diyor.
0: Evet, bunlar güzel şeyler, olması gereken şeyler, durumlar. Epeydir de işte meydanlarda varlar ama bunu yerelleştirme eksikliği vardı. Yani kalkıp da bir Muğla kendi inisiyatifiyle güçlü şeyler yapması lazım. Genel merkezin katkısıyla değil. Buna göre hazırlık yapılması lazımdı. 109 bin şeyin öncesinde de bunlar tasarlandı. Bunun eksikliğini fark etmişler ama dediğim gibi uluslararası kuruluşlarla olan ilişkiler. Bak Çin heyeti geldi, CHP'yi ziyaret etti, Çin'e davet ettiler filan. Yani Batı'da büyük bir yalnızlık var. Sen Batı'dan böyle bir Avrupa Konseyi'nden bir destek gelmiş. Daha doğrusu bir hukuki gerçekliği iki kez, ikinci

0: Herkes teyit etmişken buna kayıtsız kalıyorsanız doğru da problem vardır. Sebebini de açıklamıyorsan problem vardır demektir. Onun dışında aslında ana muhalefet partisinin ve yavru muhalefet diyeyim yani DEM'in özellikle de DEM iktidarla olan bu İmralı sürecinde ki İmralı süreci dediğin sürecinde meclis işte gelgitlerle olunuyor bu müzminleşen bu sürecin ben seçimlere kadar falan sonuçlanacağını pek düşünmüyorum. Çünkü önemli bir şey. Yarın yapacağız şeyini kullanıyor iktidar. İleride işte seçimler geçsin bütün bu süreç çözülecek diyecek. Ve onun için de böyle bir 2 seneyi aldı, buldu. Ve bu anlamda sürükleniyor DEM Partisi de. Bir şekilde yani bu otokrasiden çıkış arayışı ne yapmalı, nasıl yapmalı arayışları var. Bu konuda da önemli ölçüde yani uyarılar toplumsal muhalefetin, kanaat önderlerinin, grupların ve siyaset analiz yapan kişilerden bugüne kadar biz de burada yıllardır söylüyoruz. Nasıl bir muhalefet olması gerektiğini ki yani Gezi'den bu yana söylüyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Bunun içerisinde yerelleşme önemli bir fazdır. İttifaklar politikası, o da nasıl bir ittifak politikası önemli bir fazdır. Ve bir de toplumu kucaklayacak ve iktidarı kuşatacak. Yani iktidar seni kuşatmayacak. Sen iktidarı kuşatacaksın. Bu da bir takım sivil yaklaşımları gerekli kılıyor. Ki Türkiye bu anlamda ana muhalefeti ile bayağı eksiktir. Bu bağlamda yani konuşmaya devam edeceğiz ama yani zor bir süreç. Ana muhalefet dediğim gibi budanıyor. Uzunca bir süredir belediyeler üzerinden ve iktidar bu 25 yıllık süreci ve bu süreç içerisinde oluşan işte sefaat ve sefalet iki zıt yapının içerisinde sefaat iktidarı bırakmak istemiyor ve çünkü yani her gün yaşadığımız kamusal süreçler belli ve bir servet aktarımıyla Türkiye karşı karşıya sefaat kısmı bu şekilde oluştu. Ve sefalet de bundan dolayı oluşuyor. Bu şeyin içerisinde bunun milyonlarca işsizin olduğu bir yerde ana muhalefet partisinin sadece işsizlerin oyuna alması bile yeter iktidar olması için. Ama bu tutuk davranışları 1923 1900 70 refleksleri diyebileceğim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki refleksler toplumsal muhalefeti kucaklamasına engel teşkil ediyor. Demin de yani Öcalan ve bu süreci tanımını yapmakta zorlandığımız bu süreci de aktif rol alamaması nedeniyle sürükleniyor. Bu da toplumsal muhalefetin ve siyasal muhalefetin gücünün azalmasına neden oluyor. Bakın Türkiye'de en son buna değineyim. Yani 23 olmuş galiba. Konya Spor Fenerbahçe maçı oluyor. Ve maç üzerinde F-16 jetleri ve Sikorsky helikopterleri uçuruluyor. İnsanlar sonra anlıyorsunuz ki hava jet üssü komutanı fanatik bir Konyaspor taraftarı. Ve nitekim bir takım bilgiler çıktı. Nalçacı grubu diye bir Konyaspor taraftar grubu var. Sosyal medyaya yansıdı bu. Onların lideri pozisyonunda. Tümgeneral. Bu
1: Tüm
0: Tümgeneral aynı
1: general.
0: zamanda Erdoğan'ın hava korumasını yapıyor. O Erdoğan uçağa giderken sağında solunda o kuvvetleri 15 Temmuz'dan bu yana buna koruma yapıyor. Nereye giderse gitsin o şeyinde komutanı, uçaklarında komutanı. Ve diyor ki ben Konyaspor'a destek için ve karşı takımı da şey yapmak için bir F-16 uçuruyor. F-16'ları uçuruyor, Sikorsky'leri uçuruyor. Tekin görevden alındı. Ya Türkiye'de keyfiyet bu kadar yüksek. Nerede
1: Evet.
0: görülmüş yani? Ki Konya Hava Kuvvetleri'nin çok önemli üslerinden bir tanesidir. Siz F-16'ların bir tanesinin kalkması, inmesi ne kadar para? Bunun için yapılan harcama, helikopterlerin aynı zamanda. Şimdi bu böyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani selahiyet bir tümgeneralde ve istediği, belirlediği takımı desteklemek için, karşı takıma gözdağı vermek için F-16 uçurabilen, uçurulabilen bir ülkede yaşıyoruz. Bu kadar keyfiyet var. Bu işte kuvvetler birliğidir.
1: Peki bir de son olarak süreyi de doldurmak üzereyiz. Bir dakikamız falan var. Voleyboldan, spordan bahsedelim mi?
0: Evet. Valla şimdi orada
1: Yani ben şöyle
0: bugünden maçı.
1: özetleyeyim. CEV Şampiyonlar Ligi'nde CEV diye belirtiliyor. Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynamet'in mücadelesi nefes kesti diyor. Posta gündemde. Vakıfbank 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazanmış, rakibini yenmiş. 3-1 ve kupayı 7. kez güzesine götürmüş. Eski takımına karşı oynayan Vakıfbank'tan Tiana Boskoviç de en değerli oyuncu ödülüne layık görülmüş. Ne
0: Ömer Bey,
1: diyorsunuz?
0: şimdi burada ben kadın voleybolunu izliyorum. Çok da başarılı Türkiye, ama Türklerin gecesi vurgusu yapılıyor. Türklerin finali. Bir sportif bir karşılaşma. İki takımının oyuncularının yarıdan fazlası da neredeyse saymadım ama yabancı. Bütün vurgu dün gece. Yani biz bir sportif karşılaşmada işte işin milliyetçiliğini, şövenizmi öne çıkaran bir durumdayız. Bakın bütün anlatımlara. Dün Türklerin gecesiydi. Türklerin finaliydi. Yani ne bulsak içinden bir ay, yani bu ülkede sadece Türkler yaşamıyor. Değil mi? Bunu vurgulayayım. Bir de bir dakikamız falan kaldıysa
1: Evet.
0: yine Kuvvetler Birliği örneklerinden bir tanesi. Geçenlerde iktidar yanlısı bir gazeteci vardır, Cem Küçük. Onun açıklamaları da ibret vericiydi. Cem Küçük, Abdülkadir Selvi, Hande Fırat ve Ahmet Hakan'ın saray tarafından yönlendirildiğini ve yazılarını sarayın telkiniyle yazdıklarını, önerisiyle, isteğiyle yazdıklarını vurguladı. İşte bu halde bir ana muhalefet ve toplumsal muhalefet stratejisi, yaklaşımı çizmek gerekiyor. Sahaya inmek önemli. Evet, olması gereken bir şey, ama dışarıdaki gelişmelere duyarsız kalmamak da gerekiyor.
1: Evet, peki. CEV dedim, onun da açılışını yapayım. Voleybol şampiyonasında Confédération Européenne de Voleybol, yani Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun
0: Şampiyon Kulüpler Kupası.
1: kupası,
0: Evet.
1: evet. Şampiyonlar Ligi.
0: Şampiyonların şampiyonu oluyor yani.
1: Evet.
0: Güzel maçlardı ve kaliteliydi. Zaten takımlarda bulunan oyuncular, dünya çapında oyuncular transfer edilmiş. Bu arada Vakıfbank tabii bir kamu bankası. Dolayısıyla bir kamu bankasının bir kulüp kurması veya desteklemesi bizim kaynaklarımıza da oluyor. Onu da altını çizelim yani.
1: Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek
0: Görüşmek
1: üzere.
0: üzere, hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
2: Ali Bilge ile Ekonomi Politik.

0: Reklamlar.
1: Merhaba, ben Özel Sezin Okulu 4. sınıf öğrencisi Defne. Empati bence sadece birilerinin düşüncelerini anlamak değil, bir arkadaşlık, sevgi ve güven kaynağıdır. Örneğin bir arkadaşın sana kırıldı, ondan özür dileyip telafisini yaparak sevgini de paylaşmış olursun. Empati olmadan dünya bir kavga yerine dönüşür. Dünyadaki herkes empati kurarsa, dünyadaki herkes mutlu olur.

0: Reklamlar bitti.
1: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
2: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada.
0: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Günaydın İzel, merhabalar.
1: Günaydın hocam, günaydın,
2: günaydın.
1: herkese merhabalar.
0: Haftanın
1: merhaba.
0: Karikatürleri
1: ya
0: ne,
1: bu
0: çok neşeli değil mi?
1: ya çok zorlandığımı itiraf edeyim bir kere. Yani neşeli mi bilmiyorum. Neşelendirmeye çalışırız.
0: Komik mi?
1: Şimdi karikatürün illa komik olmak gibi bir şeyi yok, bir
0: yok,
1: misyonu
0: evet,
1: yok. Güldürürken düşündürecek falan filan gibi bir klişeler vardır ama yani karikatür bir şey anlatıyor sonuçta. Ya karikatürcü de işte biraz önce şey basın özgürlüğü falan diyordun. Karikatürcüleri de atıyorlar içeri diyordun. Yani karikatürcü de gazeteci sonuçta. Yani o da gazeteciliğin bir kolu. Muhabir, foto muhabiri gibi. Karikatürcü de öyle. Özellikle editoryal karikatürcü. Şimdi benim genellikle programda anlattığım karikatürler Türkiye'nin ve dünyanın da gündeminde baş sıraları alan, birinci sıraları alan konular. Yani gazete manşetleri üzerine hafta içinde çizilmiş olan, basında yer alan karikatürler. Ama işte geçen hafta zorlandım çünkü öyle olmadı. Batı dünyasındaki manşetler başka, işte Türkiye'deki manşetler bambaşka. Şu an içinde bulunduğumuz Açık Gazete'nin manşetleri bambaşkaydı diyebilirim.
0: Bu arada pardon sözünü kestim. Yeni kitabından dolayı da seni kutlamayı ihmal ettik.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Daha henüz işte yeni sıcak sıcak dağılmadı. Herhalde önümüzdeki haftadan itibaren veya bu hafta ortasında falan kitapçılara verilecek.
0: Adını da söyler misin lütfen?
1: Çifte kavrulmuş.
0: Çifte kavrulmuş.
1: Evet,
0: evet.
1: Bizim gibi. Tıpkı karikatürleri çifte kavurdum ki yani ne olur ne olmaz. Akla başka
0: bayatla,
1: şeyler
0: bayatlamasın diye.
1: Bayatlamasın. Akıl süzgecinden geçirdim işte. Öyle bir 10 yıllık bir derleme diyeceğim. Epeydir karikatür albümü çıkmıyordu çünkü. Böyle bir şey oldu. Kırmızı Kediden çıkacak. Çıktı. Bu hafta dağılır herhalde. Üzerinde konuşuruz yine inşallah.
0: Tebrikler, evet.
1: Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Efendim, peki, iyi oldu bu ya. Sabah sabah iyi geldi. Şimdi Açık Gazete'nin geçen hafta manşetinden hemen hiç düşmeyen Sumut filosu konusu mesela. Batı basınında bu konuda karikatür bulmak neredeyse imkansız gibiydi. Halbuki daha önceki seferlerde bolca karikatür çizilmişti. Yani gerçi sosyal medyada bir iki tane gördüm. Ama bunlar İsrailler tarafından yapay zekaya çizdirilmiş. Biraz propaganda, biraz değil tam propaganda amaçlı. Hatta filoyu aşağılayıcı, çok berbat çizimlerdi. Yine de ben sizlerden edindiğim, Açık Gazete'den edindiğim gazetecilik azmi sayesinde yılmadım. Ve Danimarkalı yazar ve çizer Niels Brinch'in, umarım böyle okunuyordur, bazı karikatürlerini buldum. Bir tanesini anlatıyorum. Dört karelik bir karikatür bu. Başlığı da Türkçe'ye şöyle çevirebilirim. Siyonist argümanlar. Sıra numarası var bunun. 999'da 9,5. Yani başlıktan anlaşılacağı gibi 999 argümanlık bir dizi oluşturmaya başlamış Niels Brinch. Fakat her nedense 9 numaralı argümandan 10'a geçeceğini 9,5 demeyi tercih etmiş. O da bir tercih. Ve bu da demek oluyor ki bu dizide 1000'den fazla argüman ve de karikatür olacak. Şimdiye kadar bu dizide çıkan diğer karikatürlere baktım. Hepsinde Niels Brinch kendi öz portresini çiziyor. Her defasında da karşısında cevap veren ya da söylediklerine karşı çıkan farklı kişiler var. Farklı tiplemeler var. Bu defa karşısındaki kişi Avner Gafni adındaki bir şahıs. Muhtemelen Niels Brinch'in bir muhatabı, bir tanıdığıdır. Ben tanımıyorum. Dediğim gibi dört karelik bu karikatürde kişiler karşılıklı olarak tartışıyorlar. Hiç kesmeden konuşmaları aynen nakledeyim ben. Niels Brinch konuşuyor. İsrail'in yardım filosunu ele geçirmesi korsanlıktır diyor. Muhatabı cevap veriyor. Asıl korsanlar gözaltına alınanlar. Aptal. Brinch itiraz ediyor. Ne müthiş korsanlık. Denizin ortasında silahsız yardım getiren insanlar. Elcivan. Antisemitsin sen.
0: Evet, oldukça tanıdık bir
1: Değil mi? Değil mi?
0: tartışma
1: Yani
0: değil mi?
1: karikatürlük de hiçbir
0: Tırnak
1: yanı
0: için.
1: yok aslında. Düpedüz bir gerçeği getirmiş, dile getirmiş Nils Prinz. En ufak bir eleştiri İsrail'e kim olursa olsun Amerika veya Avrupa'nın çoğu ülkesinde anında antisemitizmle
0: Ve
1: suçlanıyor.
0: Yahudiler dahil.
1: Tabii. Başta Yahudiler.
0: Evet.
1: Başta
0: Self-hate Jew
1: eskiden
0: falan da
1: o
0: diyorlardı.
1: geçti, o geçti.
0: Geçti.
1: Özür, onun modası geçti. Direkt antisemit oluyor. Direkt. Direkt. Eleştirmeyeceksin.
0: Özdeş yeride kalmış biraz.
1: Evet. O self-hater güzel zamanlarımızdı. Eskidendi.
0: Bir
1: Şimdi
0: de başka konser, şey konser diyorum. Korsanlar da var biliyorsunuz. Donald Trump da böyle bir açıklama yaptı dün. Gördünüz mü?
1: evet.
0: Biraz korsanız dedi. Aynen.
1: Korsan
0: gibiyiz ama oyun oynamıyoruz
1: o
0: dedi
1: itiraf
0: birbirimize.
1: etti. Resmen
0: Evet.
1: itiraf etti. Dönüşte de şeye uğrayacak şimdi. Söyle.
0: Küba'ya.
1: Küba'ya uğrayacak.
0: Evet, dönüşte de Küba'ya
1: Küba'yı
0: uğrayacak.
1: cebine koyup döndüreceksin
0: Gerçek bir
1: uçak
0: korsan.
1: gemisini. Korsanlık.
0: Evet.
1: Böyle. Şimdi bu Danimarkalı çizer de 999 argümanlık bir diziye girişti. Şimdilik 10 veya 11'de galiba. Bu gidişle yılın en büyük antisemiti ödülünü de almaya aday gibi duruyor, değil mi?
0: 999 kere alacak o zaman.
1: bakalım, göreceğiz. Şimdi bir Sumut filosunun bu heyecanlı yolculuğu sürüyor halen. Sürerken ben şeyi merak ettim. Çadırda yaşayan genç Filistinli kızımız ne yapıyor acaba diye merak ettim. Facebook sayfasını ziyaret ettim.
0: Sefa o da, değil mi?
1: Evet, Safa O'da. Batı dünyasında giderek tanınıyor. Son olarak kitabı İtalya'da da basıldı. Ve Safa O'da gelecek için umutlarını da halen koruyor, korumayı başarıyor. Zaman zaman çizgilerinde bazı karamsarlıklar kendini gösterse bile genç kadının umut dolu pozitif bakışları ve ailesi içinde ailesiyle birlikte içinde bulundukları zor hatta pek çoğumuz için de korkunç diyeceğim durumlarını bir kara mizahla ve çok usta bir gözlem ve kalemle gözler önüne seriyor. Son karikatürün adı Gazze'de İstikrar. Gazze'de İstikrar. Ne kadar ironik değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi şöyle çizmiş İstikrar sahnesini Safa. Genişçe yassı bir plaka. Düşünelim. Çelik bir plaka olabilir ya da suntadan falan. Kare veya dikdörtgen şeklinde kenarları en fazla 2-2,5 metre kadar olsun. Şimdi bu plakayı alalım, yuvarlak bir güllerin üzerine yerleştirmeye çalışalım. Tam ortasına koyalım güllerin. Dengede tutmak mümkün değil tabii. Mutlaka bir yana doğru yatacak, zeminden destek alacak. Ancak bu plakanın üzerine bir jonglör gibi ayakta durarak çıkarsak, plakanın güllerin üzerinde dengede kalmasını sağlayabiliriz. Cambazlar da öyle yapıyor ya sirk gösterinde falan. Fakat Safa o da bir safha daha ileri taşımış ve plakanın üzerine 4 kişilik bir aileyi yerleştirmiş. Kılık kıyafetlerinden Filistinli olduklarını anlıyoruz zaten. Karı koca ve 2 de küçük çocukları. Adamla kadın kanter içerisinde ellerinde çantaları, eşyaları böyle plakayı dengede tutmaya yani dengede mi tutacaklar, çocuklarını mı düşmesinler diye koruyacaklar, tutacaklar. Öylece debelenip duruyorlar. Böylesine vurucu bir metaforla çadırlarda istikrarlı diyeceğim tırnak içinde bir biçimde topraklarını terk etmeden yaşamlarını sürdürmeye çalışan bu Gazze'li ailelerin dramını gözler önüne sermiş Safa.
0: Evet, çok etkileyici.
1: Evet, böyle çizimleri sürdürüyor. Açık Gazete'de Sumut filosu manşet olurken Batı'da ne oluyordu? Özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gözler İngiltere Kralı 3. Charles'ın Washington ziyaretindeydi. Şimdi ben haberi BBC'den cımbızladım. Ziyaret şu şekilde anlatılıyordu BBC'de. Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, pazartesi günü 4 günlük bir ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Ziyaretin amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yıl dönümünün kalıcı İngiliz-Amerikan bağlarının ve iki ülke arasındaki özel ilişkinin bir kutlaması olarak belirlendi. Ancak bu aynı zamanda bir kurtarma görevi olarak da sunuldu. İlginç değil mi? Hangi kurtarma görevi, kimi kurtaracaklar diye soruyor insan tabii. BBC hemen bunun yanıtını şöyle veriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık arasındaki mevcut ilişkiler gergindir. Bu İngilizlerin İran'a karşı ortak ABD-İsrail savaşını tam olarak destekleme konusundaki isteksizliğinin bir yansımasıdır. Bu nedenle kralın amacı özellikle de Salı öğleden sonra Kongre'ye yaptığı konuşma sırasında kraliyet cazibesi girişimiyle gerilimi hafifletmekti. Şimdi uluslararası basına bakıyoruz, The Guardian'a falan. Kral 3. Charles'ın Kongre'de yaptığı, Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Donald Trump'a yönelik o cazibeli kraliyet girişiminin arasında son derece böyle örtülü uyarılar serpiştirdiğini görüyoruz. Böyle bir denge. Çok ustaca bir denge kurdu. Ben kralın mizahi ve ironik o yaklaşımını yeri geldikçe de incecikten laf sokmasını valla sevemedim diyemeyeceğim. Bunları siyasi gerilimi yumuşatan hamleler olarak görmek mümkün mü bilmiyorum ama gerçekten kaba saba mizaca sahip bir Trump bile kralın sözlerini sık sık böyle tebessüm ederek karşıladı. Bu
0: Eyvah.
1: konuşmanın makine eyvah. Bu konuşma tabii bu buluşma dünya karikatürcülerinin özellikle de Amerikalıların ilgisini çok çekti. Sayısız karikatür çizildi. En fazla da sivil giyimli İngiltere kralının karşısında işte kafasında tacı, elinde asası, sırtında süslü pelerini ya da kaftanı mı desem bilmiyorum. Amerika'nın yeni kralı Trump'ı çizdiler. İsviçreli karikatürcü Chapat ise herkesin aklına geleni başka türlü çizgilerine yansıttı. Trump ile İngiltere kralı seremoni için böyle kırmızı halının üzerinde ayakta yan yana duruyorlar. Arkalarında ise protestoculardan oluşan büyük bir kalabalık görüyoruz. Ve bunların ellerinde önde taşıdıkları kocaman bir pankart var. O açılmış, onu göstermeye çalışıyorlar. Pankarttaki yazı da üstü kırmızı bir çarpı işaretiyle çizilmiş bir taç resmi var. Hemen yanında da kocaman harflerle No Kings yazılı.
0: Krallara hayır.
1: Krallara hayır.
0: Evet.
1: Şimdi resmi kıyafetleri içerisinde seremoninin bitmesini bekleyen İngiltere kralı hafifçe kafasını arkaya doğru çevirip göz ucuyla pankarta bakıyor. Fakat pankartı taşıyan göstericiler bir kadıncağız yazıyor okumakta olan 3. Charles'ı rahatlatıyor hemen eliyle bir işaret yapıyor. Sizinle ilgisi yok diyor. Evet. Matraktı karikatür Patrick Chapat'ınki. Trump'ın ise bu aralar hakikaten dostlara ihtiyacı var anlaşılan. Yani Kanada'dan Avustralya'ya ve elbette Macaristan başta tabii. Amerikan başkanına yakın olan lider ve partiler seçim yenilgileri yaşıyorlar. Orban'ın o ezici yenilgisi. En kayıtsız ve manipüle edilmiş gibi görünen ülkelerde bile küresel kamuoyunun bu eğilimle ilişkili risklerin farkına vardığını göstermeye başladı. İktidara geldiğinden bu yana dünyanın pek çok farklı ülkesinde bu fenomeni gözlemeye başladık. Yani Kanada'da Mark Carney liberal, beklenmedik bir zafer. Grönland'da sosyal liberallerin zaferi. Meksika'da Claudia Sheinbaum'un, Sheinbaum değil mi?
0: Shine
1: Onun şeyim aldığı sonuç. Avustralya'da Anthony Albanese'nin İşçi Partisi'nin sürpriz şekilde yeniden seçilmesi ki beklenmiyordu falan. Hep Ahmet İnsel konuları bunlar biliyorum ama Romanya
0: Shine.
1: var. Değil mi? Romanya'da Avrupa yanlısı Nikos Ordan falan. Yani sadece birkaç ay içinde özellikle Avrupa'daki Amerikan başkanı en yakın müttefiklerinin söylemleri tamamen değişti. İngiltere'de de Nigel Farage, onu da mı yanlış telaffuz ettim bilmiyorum.
0: Nigel Farage.
1: Nigel Farage, evet. O da Trump'ın en ateşli destekçisi. Yani onu tanıyorum ama bu kadar da önemli değil dedi geçen hafta ya. Bu kadar uzaklaştı. Ya bu bir de şey var tabii. Trump'ın Papa'ya yönelik o muazzam eşi benzeri görülmemiş saldırısı. Onun da rolü çok büyük tabii. Paskalya mesajında hem İran'daki çatışmalara hem de Rusya'nın Ukrayna Savaşı'na değinen Papa silahı olanlar onu bıraksın. Savaş başlatma gücüne sahip olanlar barışı seçsin demişti. Ardından değil daha önce. Daha önce geçen yıl sonlarına doğru göçmenlere yönelik, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki göçmenlere yönelik derin bir muhasebe çağrısı yapmıştı Trump'a. Trump da her zaman yaptığı gibi Papa'ya saldırmış ve bunun üzerine de geçenlerde bu Amerika Birleşik Devletleri ile Psikoposlar arasındaki rahatsızlık nedeniyle Papa'nın 2026'da yani 4 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretin ertelendiği, süresiz hem de ertelendiği duyuruldu. Onun yerine şeye gidecek, İtalya'daki göçmen geçiş noktalarından biri olan Lampedusa Adası'na. Ya bütün bunları niye anlattım? Yunanlı çizer, emektar çizer Michael Kunturis'in çok güzel bir karikatürü Efimerida Tonsinkanto Stintakton gazetesinde çıktı bu karikatür. Ona geçmek için anlattım. Karikatürde bir uzay manzarası görüyoruz. Uzayın derinliklerindeyiz ve tabii ki ortalık zifir karanlık. Sadece uzaklarda bazı gök taşları ve bir iki tane de gezegen görüyoruz. Tıpkı o uzay filmlerindeki gibi böyle kurgu filmlerindeki gibi bir manzara. Sanki böyle uzay gemisinin içinden pencereden gerçekten bu büyüleyici manzarayı izliyoruz. Çok ustaca bir çizim. Ve derken tam önümüzde kocaman bir gök taşı beliriyor. Fakat aslında bu bir gök taşı falan değil. Bu yerinden toprağıyla birlikte, temeliyle, önündeki o yeşil anıt ağaçlarıyla birlikte sökülmüş Washington'daki Beyaz Saray. Üzerinde de hala Amerikan bayrağı dalgalanıyor. Evet, Beyaz Saray uzayın derinliklerinde bir başına kalmış böyle geziniyor. Bu şekilde yorumlamış Michael Kunturis, Trump'ın Beyaz Sarayı'nın dünyadan uzaktaki yalnızlığını bir başını...
0: Fakat
1: Bir
0: burada bir
1: başılığını, evet.
0: teknik hata gözüme çarptı benim.
1: Eyvah.
0: Uzayda havasızlık içinde nasıl da bayrak dalgalanabiliyor?
1: Karikatür ama bu hocam. Yani
0: Aa,
1: lütfen
0: pardon,
1: karikatür.
0: tamam,
1: Karikatürde her şey olur.
0: evet.
1: Dalgalanır. Dalgalanmayan bayrak olmaz. Yani dalgalanmalı bayraklar.
0: Evet.
1: Banksy'nin son heykelini gördünüz mü? Müthiş bir
0: Hayır.
1: heykel. Belki bir gelecek programı anlatırız onu biraz. Çok hoş bir meydana kondurmuş heykeli. Bayağı bir heykel. Dalgalanan bir bayrak var orada. Çok hoş. Çok tipik Banksy eleştirisi. Ve evet, Amerikan vatandaşları da yavaş yavaş kırmızı MAGA keplerini dolaba kaldırmaya başlamışlar. Trump'ın gerçekten onun ve haber kanallarının popülaritesi de giderek düşüyor imiş. Şimdi hazır dün 3 Mayıs basın özgürlüğü günü kutlanmışken ben Amerikalı bir karikatürcü Christopher Wyant'ın bir karikatürünü sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil pek çok dünya ülkesine de adapte edebileceği için onunla kutlamak istiyorum basın özgürlüğü gününü. Bu karikatürde tipik bir Amerikalı çifti görüyoruz, karı koca oturma odalarında. Haberleri izlemek üzere televizyonlarının başına geçmişler. Kanapede yan yana oturuyorlar. Televizyon kumandası tabii doğal olarak erkeğin elinde. Kadının elinde de beyaz bir tas var. Muhtemelen atıştırmalık falan var işte içinde. Adam eşine gayet saygılı hangi kanalı izlemek istediğini soruyor. Gerçek haberleri mi, yalan haberleri mi, yoksa gerçek ya da yalan olduğunu bilmediğimiz haberleri mi izlemek istersin? Hani demiştir muhtemelen. Şimdi bu karikatürü Amerika'da hala gerçek haber yayınlayan kanallar mevcut diye yaklaşabiliyorum demek varmış. Ama ben olsam üçüncü şıkkı sekerdim. Üçüncü şıkkı tercih ederdim. Gerçek ya da yalan olduğunu bilmediklerimiz. Sonra da bu konuda bahis oynardım yani. Değil mi?
2: Küba için başlamış.
1: Bahisler mi?
2: Böyle hemen açılmış.
0: Öyle mi? Aa,
2: Tabii
1: ben de
2: tabii
1: fark
2: tabii.
0: etmemişim. Çok önemli.
2: Yok yok, bahis açılmış. Küba'ya ne zaman işte
1: Ha,
2: saldırır?
1: ne zaman süre yani, yoksa
2: Evet.
1: saldıracağı kesin artık, değil mi? Saldıracak,
2: Yani.
1: saldırmayacak değil.
0: Yo,
1: Saldıracak ne
0: teslim
1: zaman saldıracak?
2: alacak.
1: Peki ben şu anlattığım karikatüre bu neydi adı, Christopher Wyant'ın karikatürüne bağlantılı olarak sizi çok eskilere götürmek istiyorum. Tesadüfen geçen hafta okul yıllarımdan bir arkadaşımın bana ilettiği bir karikatür bu. Aslında o kadar da tesadüfi değil, çünkü 1 Mayıs günü Altan Erbulak'ın ölüm yıldönümüydü aynı zamanda. Ve Altan Erbulak ilk gençlik yıllarımızda bize hem tiyatroyu hem de karikatürü sevdirmişti. On parmağında on marifet dedikleri türden çok yetenekli bir sanatçıydı. Sahnedeyken seyirciyi hakikaten gülmekten kırar geçirirdi. O zaman ben hatırlamıyorum, stand-up gösterileri falan yoktu ama o bir başına sahne şovları yapıyordu. Televizyonda ve sinemada da sık sık boy gösteriyordu. Milliyet Gazetesi'nde de Halit Kıvanç'la birlikte hazırladıkları, yanılmıyorsam pazarlık adını verdikleri bir köşeleri vardı. Hiç sektirmezdim. Ne yazık ki Altan Erbulak'a çok erken sayılacak bir yaşta, 59 yaşında kalp krizinden yitirdik. 1 Mayıs 1988 tarihindeydi bu. Ve Altan Erbulak'ın bu karikatüründe, bu kez Amerika'da değiliz tabii, Türkiye'de bir evin salonunun yine ortasındayız. Salonda 4 kişi var, 4 erkek. İkisi koltuklarda otururken diğer ikisi ayakta, merakla ve biraz daha endişeyle karşılarında duran televizyon ekranına bakıyorlar. Tabii ki karşılarındaki cihaz, televizyon cihazı şimdikiler gibi öyle düz ekran falan değil. Kocaman kalın bir kasası var. Ancak tuhaf olan şu ki bu kasanın içinde olması gereken ekran lambası onlar. Sökülmüş, yerde hemen cihazın altında duruyor. Oysa televizyonda buna rağmen gayet güzel ve net bir görüntü var. Bir olaylar oluyor yani televizyonda. Bu tuhaflığın nedenini de sol baştaki koltukta oturan adam açıklıyor. Şöyle konuşuyor: televizyonun içini boşaltıp pencereye yerleştirdik. Böylece haberlerin doğrusunu görüyor ve duyuyoruz. Ne matrak, değil mi?
0: Altan Erbulak'ı da rahmetli anıyoruz.
1: Evet, analım ve günaydın diyelim kendisine
0: Günaydın
1: gerçekten.
0: diyelim.
1: Bu karikatürün hangi dergi veya gazetede ne zaman yayınlandığına dair bir bilgiye ulaşamadım maalesef. Yapay zekaya sordum. Muhtemelen 70'ler sonu ile 80'ler başıdır deyip sıyrıldı o da işin içinden böyle yanlış hızlı. Ama bana makul geldi.
0: Evet.
1: Fakat Christopher Wyant'ın geçen hafta Amerika'da yayınlanan karikatürüyle kıyasladığımda aradan geçen yaklaşık yarım yüzyıl süresince bayağı yol kat edilmiş. Yani eskiler hiç değilse olan biteni pencerelerinden falan seyredebiliyormuş. Şimdi çıkın bakın pencereye, bir şey görebiliyor musunuz? Yani mesela diyelim Taksim'de oturuyorsunuz ve 1 Mayıs günü pencereden 1 Mayıs gösterilerini izlemek istediniz. Ne gördünüz?
0: Zor
1: Göreceğiniz,
0: söylüyorsun.
1: ay kolay kolay, hemen cevap geliyor. Tek manzara Ercan Akyol'un çizdiği karikatürde mevcut. Bakın, Ercan Akyol'un çizdiği manzara. Yüzlerce iç içe sıralanmış, hiç üşenmemiş, çizmiş hepsini Ercan Akyol. Barikat. Bir sürü barikat.
2: Polis
1: Bu
2: barikatı.
1: tabii. Bu
2: Evet.
1: yalnız,
2: Çünkü öteki
1: yalnız.
2: türlü de olabilirdi çünkü.
1: Evet, peki, doğru. Haklısın, haklısın. Yani bu yalnız Taksim için geçerli değil tabii. Kadıköy Meydanı olsun, Şişhane Meydanı'na gittim de mesela. Ankara'da Kızılay Meydan. Manzara değişmiyor. İç içe geçmiş onlarca, hatta yüzlerce bariyer. Polis bariyeri. Şimdi düzeldi galiba, değil mi şey? Barikat değil, polis bariyeri
2: Evet,
1: dersin.
2: bariyer olunca
1: Evet,
2: evet.
1: evet,
2: Bariyer,
1: evet.
2: evet.
1: Zaten şey de, Ercan Akyol'da karikatürü 1 Mayıs Bariyer Bayramı diye
0: 1 Mayıs Bariyer
1: adlandırmış.
0: Bayramı demiş.
1: Evet.
0: Evet, çok
1: Kutlu
0: güzel. Yani,
1: olsun.
0: olağanüstü bir karikatür. Bence
1: Değil mi?
0: grafik olarak da muazzam yani.
1: Grafik etmedi zaten. Ercan'ın bütün karikatürleri hemen hemen böyle. Hakikaten ustalıkla çizilmiş. Üşenmiyor. Bu kadar bariyeri üst üste çizebiliyor. Yani ben yapamazdım. Ne yalan söyleyeyim. Üşenirdim. Evet.
0: Evet.
1: 1 Mayıs'ta da 575 kişi falan gözaltına alıp sonradan serbest bırakılmışlar. Demek ki
0: Sonradan dediğinde sabah 7'de.
1: evet. Şafak'la
0: Yani
1: birlikte.
0: Şafak'la birlikte evet sabah
1: Evet.
0: evinde bırakmış. Bu da karikatür olabilir de biraz acı ama
1: Bütün karikatürler acı bu aralar. Evet, maalesef.
0: bu arada bir karikatür de karikatür olarak değil ama haberleri dinleyememek, seyredememek varken şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde 51 metrelik bir kuleye çıkan bir Guido Rashtater diye bir adamın Amerika Birleşik Devletleri kitle katliamına benim adıma girişti. Ben bunu protesto etmek için bu köprünün üstünde duracağım kalana kadar, kalabilene kadar, ne kadar kalabilirsem diye. 51 metrelik Washington DC'de. Frederick Douglass Anıt Köprüsü'nün üzerine çıkmış.
1: Halen orada mı?
0: Galiba orada. Evet ve oradan yayın da yapabiliyor. El Cezire ile konuşmuşlar.
1: Ben bir şey söyleyeyim mi? Kara mizah olacak ama Trump onu indirir. İndirtir.
2: Küba
1: Git.
2: dönüşünde.
1: Küba
0: Küba.
1: dönüşünde ya da Küba'ya gidip gelirken ne bileyim bir ara.
0: içeceğim de var, suyum da var. Ben kalabildiğim kadar kalacağım demiş Guido.
1: Kanatları da var mıymış hocam?
0: İşte karikatür ya bu.
1: Evet. Ezarfen Çelebi
0: Ben bayağı de
1: gibi.
0: seyrettim yani dehşet verici.
1: Bakacağım şimdi.
0: Evet. Tam Instagram'dan seyretmek mümkün. El
1: Tamam.
0: Cezire'nin haberi.
1: Bir
0: Evet
1: ismi
0: peki.
1: neydi pardon? Bir daha. Alabilir miyim?
0: Guido Reichstatter. Reichstatter.
1: Tamam. Kayda geçti. Evet, haftanın karikatürü heyecanla bekliyoruz.
0: Valla çok zor seçmek. Hepsi birbirinden şeydi. Ben valla barikattayım. Barikat grafiğinde. Ercan Akyol. 1 Mayıs Bariyer Bayramı.
1: Bayram Bayramı tablosu.
0: Evet. Karikatürün dik alası yani.
1: Evet.
0: 1
2: Peki dik
0: Mayıs.
2: alasını seçtik o zaman.
1: Evet,
0: Tamam.
1: bariyer dik alası. Tamam. Kutlu
0: Dikala.
1: olsun bayramımız.
0: Tamam.
1: Efendim, iyi haftalar diliyorum, iyi
0: Çok
1: yayınlar. Hoşça
0: teşekkürler.
1: kalın.
2: Görüşmek
1: Ben
2: üzere.
1: teşekkür ederim.
0: Görüşmek
1: Görüşmek
0: üzere.
1: üzere. Hoşça kalın.
3: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Evet, bu şekilde de bugünkü programımızı da bitiriyoruz. Beklenmedik son dakika gelişmeleri olursa bizden sonra akşam ekinde de tamamlamak arzusuyla bitirelim diyorum. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
1: Bertolt Brecht, Radyo.
2: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
3: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: they ever come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Saza'a teşekkür ederiz.
3: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
4: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
5: Günaydın herkese.
4: Herkese günaydın. Güzel bir hafta dileyerek başlayalım her zaman olduğu gibi. Ve biraz bana bu hafta böyle hafta başında blues'dan göründü.
5: Yani ne güzel olmuş.
4: Evet evet, yeni bir albüm çok da taze çıktı geçtiğimiz hafta. Oradan bir kayıt, Judith Owen'ın albümü. Joe Bonamassa ile beraber kaydetmişler bu parçayı. Mind is on vacation.

0: Judy Tovan'ın Sweet Yourself albümünden bir kayıt dinledik. Geçen hafta çıktı albüm.
1: Evet, Mind is on Vacation, buna mesalı bir parçaydı bu. Şimdi başlayalım günlükten notlarımızı aktarmaya. 4 Mayıs Pazartesi günü Apaçık Radyo'da neler duyacaksınız onu özetleyeceğiz. Didem'le Okul Zili var bizden sonra. Bu hafta Bayat Hava Okulları'ndan öğretmen İlayda Kipalevtan ve öğrenciler Zeynep ve Ege Erdem'le buluşuyor Ayşe Alan. Birlikte Hatay'da hayata geçirilen Çakılkent, Düşler Kenti sosyal sorumluluk projesini konuşacaklar. Deprem sonrası bir bölgede yardım etmek yerine birlikte üretmenin, temas kurmanın ve dayanışmanın ne anlama geldiğini, sahada yaşanan deneyimleri ve öğrencilerin gözlemlerini ele alıyoruz demiş Ayşe. Birazdan bizden sonra yayında olacak.
0: Evet, çok bağlantılı başka bir konuyla devam edeceğiz. Doğa Dedektifi programında Yasin Çağatay Seçkin, eğitim reformu girişimi, eğitim gözlemevi koordinatörü, programcımız, dostumuz Burcu Meltem Arık konuğu ve yaşamın içinde yerimizi anlamanın, bu yerin sorumluluğunu üstlenmenin, afetlere karşı dayanıklılığın ve değişen koşullarda yaşamın ve yaşanılan yerin bütünlüğünü sürdürebilmenin en temel yollarından biri olan doğa temelli eğitimi konuşuyor onlarda. Ardından da Bantan Bulut'a var. Bantan Bulut'a da mütevefa programcımız Ahmet Güner'in hazırladığı Americana programına kulak vereceğiz. Amerikan müziği deyince aklımıza hep işte rocklar, folklar, blueslar, punklar, hatta metal geliyor. Ama Amerika'nın köklü bir klasik müzik geleneği de var aslında. Başlangıcından günümüze Amerikan klasik müziği üstüne çok değerli toplu uzun sürende bir program yapmıştı Ahmet Güner. 2007 yılında ilk programını dinleyeceğiz bugün saat 12'de Bantan Bulut'a.
1: Evet, benim de zihnimi açmıştı zamanında Amerikan'a tabiri, nasıl baktığımıza yönünde Amerikan kültürüne. Evet, tekrar hatırlayacağız Ahmet Güner'i, toprağı bol olsun. Babil'den sonra var saat 1'de Ercüment Gülçay bekliyor sizleri. Birleşik Metal İş, Kemal Türkler Vakfı ve TÜSTAV 2026 yılının büyük işçi önderi Kemal Türkler'in 100. doğum yılı vesilesiyle Kemal Türkler yılı ilan etti. Bilenleriniz vardır belki. Yıl boyunca da etkinlikler yapılacak. Geçtiğimiz cuma 1 Mayıs alanında da çok anıldı Kemal Türkler, büyük lider. Evet, bu hafta da programda 1 Mayıs'tan sonraki ilk yayında Ercüment Gürçay, diske bağlı Türkiye Maden İş Sendikası eski genel sekreteri Halit Erdem ve yazar sendika uzmanı Kıvanç Eliaçık'la buluşuyor. Türkiye'de sendikal mücadele ve Kemal Türkler'i konuşuyorlar. Sendikal mücadele tarihinden de şarkılar dinleyecekler tabii ki saat 1'le. İki arasın 2'de başlayacak hakikatin hikayesi de fikri takip şeklinde sizlerle buluşacak. Fatih Benlisoy ve Doğan Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğum programımızda 1 Mayıs'ın tarihini konuşuyoruz 2026'dan geriye bakarak.
0: Evet, 1 Mayıs tarihi deyince aklıma cumartesi günü harici benlik programı geldi.
1: Çok
0: tabii
1: güzel bir
0: muazzamdı. Yani 77 1 Mayıs'ından seslerle başlayıp bambaşka yerlere uzandı program. Neyse, bugün saat 2'de de 1 Mayıs'ın tarihini konuşuyoruz. Fatih Benlisoy ve Doğan Çetinkaya'nın hazırladığı Hakikatin Hikayesi'nde 14.30'da Opus 94.9 var. Berna Orak Uzunoğlu'nun hazırladığı programda klasik müzik programı kuşağımızın pazartesiyle başlattı oluyoruz. Ardından da 15.30'da Eksik Mecaz var. Zeynep Uysal ve Murat Gülsoy'a kulak vereceğiz. İstanbullu olmakmış bugünkü başlık. Bu hafta Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi İpek Üner'le 16. yüzyıl İstanbul'unda geçen mensur hikayelerde nasıl bir şehir deneyimi olduğunu, farklı yüzyıllarda kime İstanbullu dendiğini, toplumsal cinsiyet ve mekan ilişkisi üzerinden İstanbul'u kadınların ve erkeklerin nasıl farklı biçimlerde deneyimlediğini konuşacaklar. Bugün saat 15.30'da Eksik Mecaz'da.
1: 16.30'da hariçten sanat var. Çelenk Bafra sanatçı Vahap Avşar'la buluşacak bu bölümde. Geçen yıl çok ses getiren Buhara Bienali etrafında Vahap Avşar'ın çalışmalarını ve yeni yayınlanan Vahap Avşar 2011-2024 isimli kitabı konuşacaklar. Evet, Buhara Bienali geçen yıl Kasım ayına dek sürmüştü. Sonbahar boyunca Diana Campbell küratörlüğünde onun katılımcılarından Vahap Avşar'la Çelenk Bafra. Bugün hem Bienali hatırlayacaklar hem de yeni üretimleri konuşacaklar. Bu arada önümüzdeki bir ayda Türkiye'de 3 Biennale açılıyor.
0: İnanılır gibi değil gerçekten.
1: Kapadokya, sırasıyla söyleyeyim, Mardin ve Edirne Biennale'leri.
0: Ve Edirne bir de galiba bir çocuk Biennale'i var bir yerlerde.
1: Burada
0: İstanbul'da bak 4'müş.
1: Kent takviminde takip ediyoruz tabii böyle şeyleri.
0: Tabii.
1: Evet, ilginç. Biz şimdi Buhara'ya uzanacağız bu akşamın yayınında. Çelenk Bafram Mardin gündeminden önce Vahap Avşar'la Buhara'ya bir uğruyor.
0: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı var. Nazlı Toprak tarafından hazırlanıyor. Her pazartesi olduğu gibi. Miles Davis'in Mayıs ayında 100. doğum günü vesilesiyle onun müziğine çağdaş bir bakış sunan canlı bir konser albümü dinleyecekmişiz. Berlin Filarmoni'de Caz serisinin 12.si. Sketches of Miles konser albümünü dinleyecekmişiz. Bugün saat 17'de Dünyanın Cazı'nda.
1: Peki ne yapalım,
0: müzik
1: mi
0: dinleyelim?
1: Evet, akşama ulaştık madem. Açık Dergi'nin detaylarına ve akşam programlarına bakmadan önce senin blues playlistine geri dönelim.
0: Evet, bugün biraz böyle gitarlarla başladım. Sabahlıkta da biraz gitar vardı, dinledim mi bilmiyorum ama böyle bir gitarlardan blueslara geldim. Şimdi Rob Tognoni. Evet, kendisinin İtalyan kökenleri düşünülürse böyle demek lazım. 2 AM diyecek.

0: Rob Tognoni, 2 AM dinledik.
1: Sevgili günlükteyiz. Günü özetliyoruz sizlere. Akşam gezegenin geleceği saat 6'da yayında Uygar Özesmi ve Büşra Yayın hazırlayıp sunduğum kuşağımız. Gezegenden iklim çevre haberlerini sizlere ulaştırdıktan sonra Açık Gazete ekibi mikrofonu saat 18.10 gibi devralacak. Günün öne çıkan haberlerini aktaracaklar. Sabah yayınından sonra gün içinde olup biteni değerlendirecek ekip ve ben başlayacağım. Sonra saat 6.30 itibariyle Açık Dergi var. Her pazartesi akşamı olduğu gibi yoğun bir yayınımız var. Haftanın etkinliklerine bakacağız bir yandan. Fatma Gülberktay sempozyumu düzenleniyor. Evet. Diyenen Akademi etkinlikleri var. Bunun yanı sıra Türkiye'deki Biennial gündemine gelene kadar Venedik Biennial'inde acayip gelişmeler, siyasi gelişmeler oluyor. Baselitz öldü vesaire bir sürü gündemimiz var yani.
0: Yoğun bir Açık Dergi sizi bekliyor saat 18.30'da.
1: 6.30-7.30
0: arası. 7.30 arası. Saat 19.30'da yani 7.30'da da hemen Açık Dergi kent takvimi ve bu gündemlerin hemen ardından başka yoğun bir konu var. Kültürel miras ve koruma kimin için ve ne için programında Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'a kulak vereceğiz. Bu akşam programda konukları Nevin Soyukaya ile Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri ve İstanbul'daki Yedikule Bostanları üzerinden tarihi kentsel tarım mirasını konuşacaklar. 2015'te UNESCO Dünya Mirası listesine giren Hevsel Bahçeleri 2600 yıllık geçmişiyle bugün hala yaşayan nadir kentsel tarım alanlarından biri, ancak hem Hevsel'de hem de Yedikule'de geleneksel üretimi ve bu mirası tehdit eden ciddi baskılar var. Programda bu alanların korunmasını zorlaştıran dinamikleri, merkezi yönetim politikalarının etkilerini ve iki kent arasında kurulan dayanışma ve öğrenme hattını ele alacağız.
1: Kültürel miras ve koruma kimin için, ne için? Derginin kapanış kuşağında sizleri bekliyorum. Saat 8'de Sonsuz Çilek Tarlalarında Tuğçe Yapıcı bu hafta Tripilli ile buluşacak. Doğa Ocak sahne adıyla Tripilli. Relapse Prevention isimli son kısa çalarını hem dinleyecekler hem de üzerine sohbet edecekler Tuğçe ile birlikte saat 8'de 9 arası. 9'da Vertigo, 10'da Ataput'un Bahçesi ve 11'de Ay Palas olmak üzere klasik pazartesi kuşağımız. Kuşağı. Evet, heyecanla bekliyoruz onları da.
0: Evet, saat gece yarısı 12'de de Taş Üstüne Taş Koyanlar Rock on Rock programı var. Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu'nun programında 9 melodik rock, hard rock ve heavy metal sanatçı ve gruplarının son albümlerinden seçkiler çalınacak. Bazen kesişiyorsunuz, arada bir denk geliyorum zifirde.
1: Zifirle mi?
0: Evet evet, bazı şeylerde kesişiyorsunuz. Evet. Ya da birbirini tamamlıyor da diyebiliriz aslında.
1: Olabilir. Uğur bu hafta Inferno Festivali'nden ikinci bölümü kaydetmişti. Onun yazısı bu arada, festival değerlendirme yazısı da web sitemizde çok kısa süre içerisinde yer alacak, onu belirtirim. Dün akşam Zifir'de biraz o sularda gezmiştik. Şimdi rock on rock daha melodik ve heavy metal seçkisiyle gece yarısı. Bu gece yarısı bekliyor bizleri. Evet, günün kapanışında pazartesi akşamları olduğu üzere bu yayın döneminde Bahadır Dilbaz'da yapacağız. Kılavuz saat 1 ile 2 arası yayında olacak.
0: Hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Sonra Susan Tedeschi getirdim.
1: Yapalım.
0: Bir YouTube kanalımız var. Burada Açık Dergi portreler, söyleşileri yer alıyor.
1: Devam ediyor.
0: Ve devam ediyor. Senin yaptığın söyleşiler. Cuma günü yepyeni bir bölüm yüklendi. Alican Ulusoy ile beraber.
1: Yücesoy.
0: Ay. Sevgili özür dilerim, hemen düzeltiyorum, nasıl buraya geldi bilmiyorum işte. Evet, Açık Gazete'den sonra olunca böyle oluyor galiba.
1: Karışıyor esinler birbirine diyorsun. Evet, Alican Yücesoy'la portre söyleşimiz geçen cuma günü yayınlandı. İzlemediyseniz tavsiye edelim.
0: Çok da keyifli bir sohbet olmuş, ben dedim.
1: Valla evet, çok dedim. Keyifli sohbet oldu. Hem Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda yaşanan o müthiş devrimci yılları konuştuk. 40 yaşından sonra Almanca öğrenmek, Almanca sahnede olmak gibi hayli ilginç konularda vardı Alican'la değerlendirdiğimiz. Ona bir bakın. Abone olmadıysanız da YouTube kanalına abone olun.
0: Evet, bunun dışında pek çok sosyal medya mecrasında olduğumuzu hatırlatalım. Bir de bültenimiz var. Bültenimiz cumartesi günleri saat 14'te yayınlanıyor. Burada Açık Gazete'nin okuma önerilerinden, bazen tamamını okuyamadıkları haberlerden ya da değerlendirme yazılarından ve ayrıca bazen program yoğunluğunda yer veremedikleri pek çok şeyden podcast listesi.

0: üyelerimize pek çok şey var. Buna abone olabilirsiniz. Substack hesabımız üstünde.
1: Ve geçen cumartesi son edisyonu yayınlandı.
0: Evet,
1: geçen cumartesi. Onu da bir göz atarsınız haftaya başlarken belki.
0: Tabii daha önceki bölümlere de yetişebilirsiniz, yani erişebilirsiniz diyelim. Bunun dışında da WhatsApp ve Telegram kanallarımız var. Ama en önemlisi bizim bir aplikasyonumuz var. Buradan Apaçık Radyo'yu olduğunuz her yerde dinleyebileceğinizi ve podcastlerimize erişebileceğinizi hatırlatalım ve son bir parça dinleyelim.
1: Evet, Susan Tedeschi demiştin.
0: Back to the River dinleyeceğiz ve böyle kapatacağız programı. Teknik masada Andrei Gritsku vardı, ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Akşam görüşürüz.
0: Hoşçakalın.

0: İlgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Saza'ya teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
5: Reklamlar.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
11: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Gece en son sen. Sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İdil Yazgan'a teşekkür ederiz.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
1: Özel Sizin Okulu sunar.
4: Apaçık Radyo'dan Okul Zili'nden herkese merhaba. Bugün Okul Zili'nde İzmir'den Bayatav Okulları'ndan konuklarım var. Bu programa vesile olan çalışmaları ise bir sosyal sorumluluk projesi. Hatay'da gerçekleştirilen bu projenin ismi Çakılkent Düşler Kenti. Onlara bir hoş geldiniz ve merhaba diyeceğim ve hızlıca sorularıma geçmek istiyorum. Felsefe öğretmeni İlayda Kipalevtan, 10. sınıf öğrencileri Zeynep Ceren Şimşek ve Ege Erdem Özlek'le birlikteyiz. Üç konuğuma bol bol sürenin yettiği kadar soru sormak istiyorum. İlayda Hocam, öncelikle sizinle başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Projenin ismi gerçekten çok ilgimi çekti. Neden Çakılkent Düşler Kenti projenin ismi diyerek sorularıma başlamak isterim.
5: Merhabalar herkese. Aslında biz bu projeye giderken belirlenmiş bir isimle yola çıkmadık. Sahada 3 farklı atölye yürüttük. Yaratıcı drama, Çakılkent ve sosyal destek bilekliği. Projenin son gününde de öğrencilerimizle birlikte bir proje geliştirme çalışması yaptık. Ve isim de tam olarak orada ortaya çıktı. Burada özellikle projeye de ismini veren Çakılkent Atölyesi'nden ve bizim için ne ifade ettiğinden kısaca bahsetmek önemli. Okulumuzda resim öğretmenimiz rehberliğinde öğrencilerimizle birlikte manzara resimleri yaptık ve bu resimleri Hatay'a götürdük. Orada konteyner kentte ve ilkokulda çocuklarla bir araya gelip çakıl taşları boyadık. Her bir taş bir şeye dönüştü. Bazen bir ev, bazen bir ağaç, bazen sadece bir renk, bazen bir duygu. Sonra o taşları alıp manzara resimlerinin üzerine yerleştirdik ve birlikte bir kent kurduk. Ama asıl burada önemli olan da şuydu. O kent bizim tek başımıza kurduğumuz bir kent değildi. O kent Hatay'daki çocuklarla bizim öğrencilerimizin birlikte kurduğu bir hayal alanıydı. Birlikte bir hayal kurduk aslında. Bu yüzden de adı Düşler Kenti oldu. Çakılkent aslında bize şunu gösteriyor. Bir çakıl taşı tek başına küçük ve sıradan görünebilir. Ama yan yana geldiğinde bir zemine, bir yapıya, bir anlam bütününe dönüşebilir. Tıpkı insanlar gibi.
4: Çok güzel. Eminim pek çok amacı vardır bu projenin ama biraz özet şeklinde sormak istiyorum çıkış amacınızı.
5: Aslında bu projenin çıkış noktası en temelde 6 Şubat 2023 depremleri. Çünkü 6 Şubat özellikle bunu yaşamış biri için unutulabilecek bir tarih değil. O gün sadece binalar yıkılmadı, insanların gündelik hayatı, alışkanlıkları, ilişkileri yani yaşamın kendisi sarsıldı. Ve belki de en derin etkilerden biri insanların iyi olma halinin değişmesiydi. Antakya ise her zaman yaşamayı seven, neşesiyle bilinen bir yer. Hatta birkaç yıl önce Antakya'da bir mozaik bulunmuştu ve üzerinde neşeli ol, hayatı yaşa yazıyordu. Ama bugün baktığımızda o sözle özdeşleşen insanların 3 yıl geçmiş olmasına rağmen hala toparlanmaya çalıştığını görüyoruz. Ve zaman geçtikçe eğer bir şeyler gerçekten iyileşmezse bu durumun psikolojik etkileri de derinleşebiliyor. Özellikle çocuklar ve gençler için kendilerini ifade edebilecekleri, güvende hissedebilecekleri ve yeniden bağ kurabilecekleri alanlara ihtiyaç devam ediyor. Biz de tam bu noktada şu soruyu sorduk. Bu ihtiyacın neresinde duruyoruz ve nasıl bir katkı sunabiliriz? Bu proje aslında bu sorunun peşinden ortaya çıktı. Bunun yanında bu sürecin benim için kişisel bir tarafı da var. Ben Antakyalıyım. Depremi Antakya'da yaşamış ve sonrasında zorunlu göç etmiş biriyim. Bu süreçle birlikte aslında içimde hep taşıdığım bir istek daha da güçlendi. Öğrencilerimi ve öğretmen arkadaşlarımı oranın insanıyla, kültürüyle, hikayeleriyle buluşturmak istiyordum. Bu fikirlerle yola çıktık ve proje sağda hep birlikte kurduğumuz bir sürece dönüştü.
4: Çok güzel. Daha önceki okul zili programlarında ben birkaç kere sosyal sorumluluk projelerinin, toplum hizmetinin okullarda nasıl yapılması gerektiğini konu etmiştim uzman konuklarımla. Hatta bir tanesi de okul müdürünüz Nurcan Sonuç'tu. Bu konuda çok bilgili ve deneyimli olduğunu biliyorum. Şimdi bu projede çok kritik bir şey var. Yazdığınız raporda da belirtmişsiniz. Yardım eden edilen hiyerarşisinin sakıncalarından bahsediyorsunuz. Ve bunun tam tersi bir iş koyduğunuzu söylüyorsunuz ortaya. Biraz bunu açabilir miyiz birlikte?
5: Tabii ki de. Çünkü yardım eden ve edilen de hızlı bir şekilde bir hiyerarşi kuruluyor. Bir tarafı veren, diğer tarafı alan konumuna yerleştiriyor. Biz bunun yerine hak temelli ve ilişkisel bir zemin kurmaya çalıştık. Orada kimse sadece yardım eden değildi, kimse sadece yardım alan da değildi. Herkes birlikte üreten, birlikte düşünen bir sürecin parçasıydı. Bu ayrımı kaldırdığımızda karşılaşma aslında daha çok gerçek ve daha eşit bir hale geliyor. Bu şekilde. Bunu hedefledik.
4: Peki bu sahaya nasıl yansıdı diye sorayım. Sahada hangi işler yapıldı, süreç nasıl ilerledi Hatay'da?
5: Tabii hemen anlatayım. Sağ süreci aslında bizim için önceden planlanmış bir akışın birebir uygulanmasından çok sahada yeniden şekillenen canlı bir deneyim olarak ilerledi. Çünkü deprem bölgesine gittiğinizde yolların durumu, şehrin yeniden inşa hali, elektrik ve su kesintileri, günlük yaşamın ritmi bile süreci sürekli yeniden kuruyor. Sahada en belirgin gözlemlerimizden biri deprem üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen yaşam koşullarının hala tam anlamıyla normale dönmediydi. İlk günkü programımızda hatta Harbiye Şelaleleri ve Musa Ağacı'nı ziyaret etmek vardı. Ancak hem hava koşulları sebebiyle hem de şehrin genel durumu nedeniyle bu alanların neredeyse boş olduğunu gördük. Bu sessizlik bize gündelik yaşamın da hala yeniden kurulduğunu hissettirdi. İlk atölyemiz konteyner kente gerçekleşti. Yaklaşık 30 öğrenciyle çalışmayı planlarken sahaya ulaştığımızda yalnızca 2 çocuk vardı. Kısa bir şaşkınlığın ardından süreç tam da burada yeniden şekillendi. Çocuklardan arkadaşlarını çağırmalarını istedik. Bu hoparlörden çocuk şarkıları açtık. Konteyner kent bu süreçte dolmaya başladı. Kısa süre içinde sesimiz yayıldı. Diğer arkadaşlar yavaş yavaş alana gelmeye başladı ve sayımız 15-20 kişiye kadar ulaştı. Başlangıçta herkes çekingen ve mesafeliydi. Ancak çalışmalarla birlikte çocuklar kısa sürede sürece dahil oldular. Çakılkent etkinliğinde kendi dünyalarını kurdukları küçük hikayeler üretmeye başladılar. Bununla birlikte bu süreçte bazı çocukların zorlandığını gözlemledik. Kimisi ne çizeceğini bilemedi, kimisi tek renklerle yüzeysel çalışmalar yaptı. Bu durum deprem sonrasındaki yaşam koşullarının çocukların hayal gücü ve ifade biçimleri üzerindeki etkisinde görünür kıldı. Sosyal destek bilekliği çalışmasında daha somut bir bağ vardı. Birbirimize verdiğimiz renkli boncuklar, harfler, semboller küçük bir paylaşım diline dönüştü. İlkokulda gerçekleştiğimiz çalışmalarda daha dışa dönük ve hızlı bağ kurabilen bir çocuk grubuyla çalıştık. Ancak burada bir eksiklik dikkatimizi çekti. Okulda psikolojik danışmanın bulunmaması, müdür yardımcısıyla yapılan görüşmede öğrenci sayısı belli bir düzeye ulaşmadan danışman atanamadığını ve bunun süreci çok fazla zorlaştırdığını bize ifade ettiler. Bu durum bütün proje ekibinde aslında güçlü bir farkındalık yarattı. Bunun dışında biz sadece atölyeler de yapmadık. Aynı zamanda bir sürü hikayelerle karşılaştık. Mekanlarla kurulan ilişkimizi deneyimledik. Vakıflı Köyü, Harbiye Şelaleleri, Saint Pierre Kilisesi, Titus Tüneli, Beşikli Mağara gibi alanlar bize aslında içine girilen bir mekansal hafızaya dönüştü diyebilirim.
4: Çok güzel özetlediniz ve bütün bu süreçte size eşlik eden pek çok öğrenci vardı. Bu öğrencilerden 2 tanesi de bugün konuğumuz. Zeynep'le başlamak istiyorum. Özellikle sosyokültürel gözlemleri çok merak ettiğim için onunla başlayacağım. Zeynep, tekrar hoş geldin ve sana ilk sorum şöyle. Gitmeden önce deprem sonrası Hatay'ı nasıl bir yer olarak hayal etmiştin? Gittiğinde seni en çok şaşırtan şey ne oldu?
6: Merhabalar, hoş bulduk. Evvela bizler projeyi ilk duyduğunda depremin üzerinden 3 yıl geçmesi sebebiyle böyle bir çalışmayı yapmak için geç kaldığımız algısına kapılmıştık. Nitekim depremin üzerinden 3 yıl geçmiş, iktidar eliyle yürütülen yeniden inşa sürecinin tamamlandığına dair bir anlatıya maruz kalmıştık. Buna binaen ana akım medyada görünmez kılınması sebebiyle afetin etkilerinin azaldığına yönelik bir ön sezimiz, ön kanaatimiz vardı. Zannettiğimizin aksine henüz uçak inerken dahi bir şeylerin ters gittiğini anlayabilmiştik. Havaalanının çevresindeki sulak alanda ilkimize anlamlı gelmemişti. Sonrasında buranın Amit Gölü'nün kurtulmasıyla elde edilen bir zemin olduğunu, yerel halkın buna karşı mücadele ettiğini, havaalanı ilk inşa edilirken imza topladığını öğrendik. Sonrasında depremde yıkılmasının akabinde sulaklığını koruyor olmasına rağmen yeniden aynı yere inşa edildiğini öğrendik. Buna ek olarak havaalanında bantlı valiz sistemlerinin çalışmadığını gördük. Ya bu yalnızca tekil bir aksaklık değildi. Genel itibariyle kentte ince ve teknik işlerin tamamlanmasında ciddi zorluklar yaşandığını gözlemledik. Söz gelimi TOKİ konutlarının kaba inşaatı tamamlanmıştı. Ancak mutfak banyo gibi ince işlerin usta ve kaynak eksikliği nedeniyle geciktiği ve anahtar kesimlerinin uzadığı ifade ediliyordu yerel halk tarafından. Konakladığımız Vakıflı Köyü'ne giderken şehre girer girmez bizi karşılayan yoğun trafik Hatay'ın nüfusunu göz önünde bulundurduğumuzda epey anlamsız gelmişti. Deprem sonrasında yalnızca çevre yolunun yeniden inşa edildiğini ve tüm şehrin ulaşımının bu çevre yolu üzerinden sağlanılmaya çalıştığını öğrenmiştik ve trafiğin bu yüzden oluştuğunu. Onun haricinde yol boyunca depremin dezavantajlı gruplar için nedenle eşsiz geliştiğini bizlere gösteren pek çok konteyner kent gördük. Sonrasında yaptığımız araştırma depremin üzerinden 3 koca yıl geçmiş olmasına rağmen halen 160 bin kişinin konteyner kentlerde yaşadığını gösteriyordu. Bu da gitmeden önce kapıldığımız kanaatin yapılan PR çalışmaları ve görünmezlik sebebiyle oluştu ve gerçeği yansıtmadığını Hatay'da geçirdiğimiz ilk dakikalar itibariyle kanıtlamıştı.
4: Peki Hatay'ın kültürel yapısıyla ilgili gözlemlerin neler oldu?
6: Gezi süresince Hatay'da Samandağ ve Antakya ilçelerinde pek çok tarihi ve kültürel mekanı ziyaret ettik. Ya bu mekanlar yalnızca bizlere tarihsel bir zenginlik sunmuyordu. Aynı zamanda kentin güncel durumunu da görünür kılıyordu. Örneğin az önce İlayda Hocam'ın da bahsettiği Musaca çevresi normal şartlarda turistik yoğunluk beklenen bir alan olmasına rağmen daha çok terk edilmiş bir şehir izlenimi veriyordu. İlayda Hocam'ın da deprem öncesindeki haline aşina oluşu ve onun şaşkınlığı bu değişimi bizlerin de kavramasını sağlamıştı. Bu terk edilmişlik sadece bu örnekle sınırlı değildi. Ulaşım sırasında yol kenarlarında epey mandalina bahçesi görmüştük. Ve o kadar fazlaydı ki yerler boydan boyunca dökülmüş mandalinalarla doluydu. Hatay'ın mitolojik ve tarihi bağlamından hareketle bölgenin inanılmaz bereketli bir yer olduğunu vakıf olduğumuz için bereketliliğe yormuştuk ilk gördüğümüzde. Sonradan öğrendik ki ürünün hasat edilmesi için gereken emek maliyeti onun değişim değerini, satış fiyatını karşılamadığı için hasat durdurulmuştu. Kırsaldaki bu terk edilmişliğe paralel olarak Antakya merkezde dahi 3 koca yıl geçmiş olmasına rağmen bazı enkazların durduğu ve hava kirliliğinin de cabası olduğunu söylemek mümkündü. Ayrıca bölgede yaşayanların her sabah uyandığında bu terk edilmişlik atmosfere ve enkaz kalıntılarına tanıklık ettiğine de değinmek istiyorum. Konuk olduğumuz bir evde gözlemlediğimiz bir diğer önemli durum ise afet sonrasında bu terk edilmişlik haline rağmen yaşamın hala tüm boyutlarıyla devam ettirilmeye çalışıyor oluşuydu. Konteyner kentlerin yaygınlığının yanında konutlarda yaşayanlar için de altyapı sorunları, kamusal hizmetlerde aksaklıklar afetin etkileriyle zamana yayılmıştı ve 3 yıldır sürüyordu. Konuk olduğumuz evde günlerce sular kesikti mesela ve ya bu tarz kesintiler kanıksanmıştı. Ya gündelik hayatın bir parçası olmuştu, yadırganmıyordu. Bu aksaklıklar bütün aslında depremin ilk demlerinde oluşan yeniden inşa edebiliriz umudunun yerini umutsuzluğa bırakmıştı. Orada bir belirsizlikle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet vermişti. Ya bu durumu doğrudan konuk olduğumuz evde depremi yaşamış birinden duyabilmiştik. Tüm bunların yanında o denli ya misafirperverlerdi ki ya bir yandan bizi mutlu etmeye çalışıyorlardı. Ya biri çok çarpıcı bir şey anlatıyor. Hepimiz şok oluyoruz. Kabinde bir sessizlik oluşuyor. Sonrasında ehlen ve sehlen denilip Hiçbir şey yokmuş, olmamış gibi. Neden kümbe yemiyorsunuz, biberli ekmek de yesenize gibi şeyler söylüyorlardı. Ya bu durum bize Hatay halkının ne kadar misafirperver olduğunu göstermekle birlikte depremin yalnızca geçmişte kalmış bir olay olmadığını, hala süren toplumsal bir süreç olduğunu ve normalleştiğini ortaya koyuyordu. Deprem sonrasında eklenen umut filizlerinin yerini belirsizliğe bıraktığını da gösteriyordu aynı zamanda.
4: Bu özellikle yaptığın terk edilmiş duygusunu önemli buluyorum. Paylaştığın anekdotlar da çok kıymetli gerçekten. Bir taraftan da biliyoruz ki özellikle Hatay bölgesi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir bölge. Senin oradaki bu farklı kültürleri nasıl deneyimlediğini merak ediyorum. Ve buna bağlı olarak da son sorum olarak bu deneyim senin bakış açını nasıl etkiledi diye merak ediyorum.
6: Adını az önce de andığım, gezi süresi boyunca konakladığımız Vakıfıl Köyü bu deneyim içinde bizler için ayrı bir yerde duruyordu. Türkiye'de varlığını sürdüren tek Ermeni, hatta dünyada Ermenistan haricinde varlığını sürdüren tek Ermeni köyü olması sebebiyle Hatay'a dair sıklıkla teorik olarak ifade edilen medeniyetler şehri anlatısını bizler için somut bir deneyime dönüştürdü. Gezi boyunca Dava Vakıflı başta olmak üzere gezdiğimiz yerlerde kozmopolit yapıyı ve bir arada yaşama meselesini tarihsel bağlamının günümüze nasıl temayüz ettiğini doğrudan görme, gözlemleme imkanına eriştik. Köyde yaşayan Ermeni topluluklarıyla kurduğumuz temas farklı bir dilin, kültürün gündelik hayatın içinde nasıl sürdürülebildiğini görmemizi sağladı. Vakıflıya gitmeden önce bir Ermeni köyünde kalacağımızı ilk öğrendiğimizde ya bazı arkadaşlarım işte otel yok muydu, niye bir Ermeni köyünde kalıyoruz, ne işimiz var tarzında çıkışları, soruları olmuştu. Ama oraya gittiğimizde gördük ki aslında ya bizim bu sorularımızın gerçekten çok bir karşılığı yoktu. Yapay sorulardı. Gitmeden önce duyduğumuz bu çekingenlik bireysel bir tereddütten ziyade tarihsel olarak üretilmiş bir mesafeydi. Bunu orada birkaç gün içinde fark edebilmiştik. Ya neticede oraya gitmeden önce hiçbirimiz bir Ermeni topluluğuyla temas kurmamıştık ama böyle anlamsız bir ön kabulümüz vardı. Onların misafirperverliğiyle, açıklığıyla bunu kırmış olduk. Onun haricinde orada çeşitli kültürel şeyleri, yemeklerini vesaire deneyimleme şansına eriştik. Orada lahmelevarka diye bir yemek deneyimleyebiliyorduk. Ancak bu yemek yalnızca işte tek bir topluluğa ait değildi. Hatay'da Arap Alevilerden işte Sünni Türklere, Kürtlerden göçmenlere kadar birçok kesim tarafından sahiplenen ortak bir kültür ürünü olarak karşımıza çıkıyordu. Ya bu da bize bir arada yaşamanın yalnızca yan yana durma boyutunun yanında zamanla ortaklaşılan bir kültürel zemin üzerine kurulu olduğu yorumunu yapmamızı sağlıyordu. Yalnızca bu yemeğe az değildi tabii. Hatay'da bu bir arada yaşamayı merkeze alan kozmopolit kültür. Tarihsel bağlamda olduğu gibi güncel konjektürde de çeşitli süre giden bir yaşam biçimi olarak karşımıza çıkıyordu bilhassa depremden sonra. Hatta bu deneyim deprem sonrası gözlemlerimizle birlikte düşündüğümüzde bir arada yaşamın salt kültürel bir çeşitlilik meselesi olmadığını da fark etmemizi sağlıyordu. Deprem sonrasında ortaya çıkan dayanışma örnekleri farklı kimliklerden, ideolojilerden ve hatta deprem bölgesinde daha yaşamayan insanların fahri olarak ortak bir yaşamı yeniden kurma çabasında nasıl bir araya gelebildiğini gösteriyordu. Ki bizim de yaptığımız projenin simgesi haline gelmiş Çakılkent Atölyesi de bu yaklaşıma parmak basıyor aslında. Projenin son günlerinde dayanışma örneklerinden birini gösteren Kolektif Koordinasyon Derneği'nden gönüllerle bir araya gelmiştik. Yaptığımız deneyim alışverişinde onların depremin ilk zamanlarında ortaya koydukları irade, aldıkları aksiyon, oluşturduğu dayanışma temelli işte bu kolektif hareket bu bir arada yaşama halinin en somut biçimlerinden biriydi. Bizlerin de o süreci anlayabilmesini sağlamışlardı. Çünkü burada insanlar yalnızca farklılıklarıyla var olmuyordu aynı zamanda. Ortaya çıkan gündemler doğrultusunda ortak bir ihtiyaç etrafında birlikte hareket ediyor, birlikte üretiyor ve yaşamı birlikte yeniden kuruyorlardı. Bu nedenle bizim için bir arada yaşama şiarı bu projeden sonra artık yalnızca farklılıklarla bir arada olma, işte Hatay örnekleminde tarihsel bir miras ya da kültürel bir çeşitlilikten ibaret olmayan, özellikle kriz anlarında ortaya çıkan ve kolektif bir yaşamı mümkün kılan somut bir toplumsal pratik olarak bizlerin zihnimde yeniden anlam kazanmıştı.
4: Çok teşekkür ediyorum Zeynep. Çok ayrıntılı anlattın bize. Ege, sana birkaç tane sorum var. Özellikle atölyelerle ilgili. Öncelikle sen de hoş geldin ve çocuklarla ilk temasınızı, atölye sürecindeki ilk temasınızı merak ediyorum. Nasıl geçti o temas?
7: Öncelikle hoş bulduk. Çocuklarla ilk temasımız servisten hepimiz indiğinde olmadı. Çünkü biz gittiğimizde ortada sadece iki tane çocuk vardı. Sonra hem bizi görenler hem de bizim sokaklarda gezerek arayıp bulduğumuz çocuklarla etkinliğimize başladık. Çocuklarla ilk olarak yaratıcı drama etkinliği yaptık. Bunu yaparken de çocukların bize karşı çekingen ve soğuk davranışlarını azaltmaya çalışmayı öngördük. Çocuklarla az bir süre olsa bile birlikte güzel bir vakit geçirdik. Sonrasında çocuklar bize ufaktan ısındılar. Ve çocukları grup haline bölerek Çakılkent etkinliğimizi yapmaya başladık. Bu etkinlikte ise okuldan getirdiğimiz üzerinde çayır, arazi, dağ ve orman resimleri bulunan tahta plakalar getirdik. Ve taşları boyamaya başladık. Bir süre sonra fark ettik ki çocuklar taşların üzerinden sadece tek bir renk ile kaplıyorlardı. Bize destek vererek araba, kuş, ev resimleri çizdik. Ve plakaların üzerine düzgün bir biçimde yapıştırdık. Üçüncü ve son etkinliğimiz olan sosyal destek bilekliği etkinliğine geçtik. Bu etkinliğin amacı ise çocuklar ile bizim aramızdaki bağı güçlendiren bir bileklik yapmak ve bu etkinlikle çocukların bize hediye ettikleri boncuklardan bir bileklik yapmak. Ve bence çocuklar ile aramızdaki bağın yükseldiğini gördüm ve bu beni oldukça mutlu etti. Yani özetle konteyner kentlerde ve okullarda gerçekleştiren ilk temaslarda çocukların başlangıçta temkinli ve mesafeli bir yaklaşım sergilediğini gözlemledik. Özellikle konteyner kentlerde yaşayan çocukların daha içe dönük ve çekingen oldukları kendilerini ifade etmekte zorlandıklarını ve yalnızlık deneyimlerinin belirgin olduğu anlaşılır bir durumdu. Ancak süreç ilerledikçe çocukların etkileşime ve paylaşıma daha açık hale geldiklerini kaydettik.
4: Bence bir 10. sınıf öğrencisi olarak böyle bir etkinlikte yer almak çok heyecanlı olmalı. Ve bir taraftan da büyük bir iş başardığınızı düşünüyorum. Çok kısa bir sorum olacak en son programı tamamlarken. Bu süreçten aklında en çok kalan şeyi merak ediyorum. Çok kısa.
7: Bu süreçte oradaki yıkımın geçmiş bitmiş olmadığını ama bunun yanında insanlar da hayatına bir şekilde devam ettiğini, insanların koşulların ne kadar zorlaşsa bile toparlanmaya devam etmesi ve yeni bir düzen kurma çabası, çocukların eğlenmeye ve oyun oynamaya devam etmesi ve ne kadar küçük bir alanda olsa bile eğlenmeyi ve neşeli olmayı bulabilmesi, dayanışma ve azmi tüm zorluklara ve altyapı sorunlarına rağmen bölge halkının yaşamı yeniden kurma ve sürdürme yönündeki çabasını asla unutamam. Bu süreç bana kendimi düşündürdü. Bir şeyi uzaktan bilmekle içinde bulunduğumu görmek arasında dağlar kadar fark olduğunu gösterdi. Orada olmak sadece gözlem yapmak değil, aynı zamanda insanların kendisini görmek, bakışını değiştiren bir deneyim yaşadım.
4: Çok teşekkür ediyorum. Bence senin özetin de bu projeyi çok güzel bir şekilde özetlemiş oldu. Bayatav Okulları'ndan sevgili konuklarım İlayda Hocam, Zeynep ve Ege, tekrar teşekkürler. Umarım başka projelerde sizlerle tekrar birlikte oluruz. Apaçık Radyo'da Okul Zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
2: Okul Zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
1: Özel Sezin Okulu sundu. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İdil Yazgan'a teşekkür ederiz. Tamam.

0: Apaçık Radyo.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Yazar ve aktivist Terry Tempest Williams, Açık Radyo'nun Dünya Nereye Gidiyor sorusunu cevaplıyor. Eylemdeki umudu bulamazsak, korkarım gittiğimiz yer, kendi soyumuzun tükenmesi. Her birimiz kağıdımızı, boya fırçamızı, mikrofonumuzu, dersliğimizi alıp, olağanca dürüstlük ve hevesle işimizi yapmalıyız.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fazıl'a Gürcan ve Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e teşekkür ederiz.
3: Doğa Dedektifi.
4: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
5: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka Doğa Dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün kent ve doğa üzerine sohbet etmek ve ekolojik süreçlerimizin de yaptığımız yolculuğa eşlik etmek üzere Eğitim Reformu Girişimi Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Sayın Burcu Meltem Arık bizimle birlikte. Hoş geldin Burcu.
6: Merhaba hocam, hoş bulduk.
5: Burcu, bir kere hemen sohbete geçmeden önce Eğitim Reformu Girişimini bize biraz anlatabilir misin? Uzun bir geçmişi
6: Tabii.
5: var bildiğim kadarıyla. Evet.
6: Evet hocam, 2003 yılında kuruldu. Dönemin çok kıymetli akademisyenleri ve sivil toplum örgütleri tarafından Tosun Terzioğlu bunların arasında, Üstün Ergüder bunların arasında, Anne Çocuk Eğitim Vakfı bunların arasında ya da hani kritik bugün bildiğiniz büyük vakıflar bunların arasında. Temelde dert şuydu, üniversite eğitimine gelene kadar aslında çocuklar ve gençler temel eğitimde çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaya başlıyorlar. Dolayısıyla yüksek öğretimi düzenlemek istiyorsak öncelikle temel eğitime dönmeliyiz ve bunu da yaparken veriye, kanıta dayalı ve de eğitimin paydaşlarıyla birlikte ortak akıl geliştirerek yapıcı diyalogla oluşturmalıyız politika ve uygulamaları düşüncesiyle yola çıkıldı. İki tane hattan ilerledi. Bir tanesi eğitimin mevcut durumuna bakmak ve buna göre de öncelikli politika önerilerini belirlemek. Nelere bakıyor sorarsanız, öğretmen politikaları, eğitime erişim, eğitimin içeriği, eğitim ortamları, eğitimin çıktıları, eğitimde yönetişim ve finansman gibi konularda Türkiye'de durum ne? Ve ne olması gerekiyor iyileşmesi için? Bütün çocukların nitelikli eğitim hakkının güvencede olması için ne olması gerekiyor? Bunu ortaya koyan, raporlarla kamuoyunu bilgilendiren, karar alıcıları bilgilendiren ve bu konuda savunu çalışmaları yürüten bir kurum. Bunun ikinci hattı da peki ama tabii ki eğitimde sadece sorunlar yok. Çok da iyi örnekler de var. Türkiye'nin dört bir yanından eğitimciler, okullar çok önemli çalışmalar da yürütüyor. Bunu da görünür kılalım deniliyor. Ve eğitimde iyi örnekler konferanslarının başladığını düşünün. Hani hem eğitimde iyi örneklere bakan ve bunun yaygınlaşması için çalışmalar yürüten, hem eğitimin durumunu inceleyen, analiz eden, raporlayan, kamuoyunu bilgilendiren ve kararcıları bu konuda harekete yükümlülüklerini uygulamaya davet eden, talep eden bir kurum diyebilirim özetle.
5: Evet, harika. Yani son gelişmelere bakınca da eğitim herhalde en çok konuşmamız gereken konu. Onun için de bu girişimin önemi bir kez daha anlaşılıyor diye düşünüyorum. Bu anlattığın konudan devam edersek, eğitim politikaları konusunda çok çalıştığını biliyorum. Son olarak da Beyond İstanbul'da eğitimi doğayla bağ kurma ve afetlere karşı dayanıklılık hakkı olarak düşünmek başlıklı yazın yayınlandı. Yazında bu iki hak üzerinden bir eğitim dönüşümünün gerekli olduğunu söylüyorsun. Biraz bu haklardan ve eğitim dönüşümü önerisinden konuşmak istiyorum. Bize bahsedebilir misin?
6: Tabii hocam. Tabii bu bir ihtiyaçtan yola çıktı. Ben 97, ben kuş gözlemcisiyim. ODTÜ'de kuş gözlem topluluğuyla başladım. Kimya okudum. Dolayısıyla sulak alanların restorasyonu çalışacakken kuş gözlemciliğiyle Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarla da aram iyi olunca, çevre eğitimi alanına girince hani o zamandan bu yana deneyimlediğim bir alan diyebilirim. Ama özellikle son yıllarda bu çevre doğa eğitiminin Türkiye'de arttığını görmekle beraber derinleşmediğini ve bir hak alanı olarak görülmediğini gördüm. Yani sadece ben değil, bu alanda çalışan insanlar da, birçok insan da bunu düşünüyor. Dolayısıyla burada bir çağrı yapmak istedim. Yani çok fazla çevre doğa eğitimi programı var ama bunu bir derinleştirmek, bir hak alanına bağlamak çok önemli. Bu nedenle de doğa eğitimini yeniden çerçevelemek, sadece teknik bir alt başlık olmaktan çıkarıp insan hakları hukukuna dayandırma ihtiyacına, bu ihtiyaçtan yola çıktı aslında bakarsanız. Burada da iki temel çıpı hak öneriyorum. Bir tanesi, son yıllarda uluslararası alanda, bu alanda çalışan hem çocuk hakları hem insan hakları alanındaki birçok referans noktası olan doğayla bağ kurma hakkı. Bu artık tanınmaya başlanan bir hak. Özellikle çocukların ve gençlerin, ama her yaş insanın diyebilirim. Diğeri de benim ilk defa bu yazıyla tartışmaya açtığım çevre doğa eğitimini afetlere karşı dayanıklılık hakkı olarak görmek ve buna dayandırmak. Ne kastediyorum bu iki hakla hocam? Onu da biraz açmak istersem, doğayla bağ kurma hakkın ile kastettiğim, bireyin ve toplulukların yaşadıkları ekosistemle, bulundukları yerle, bu bir kent ekosistemi de aynı şekilde, sadece orman gelmesin aklımıza, doğrudan sürekli ve duyusal temas kurabilme hakkı. Bunun da eğitimle sağlanması. Afetlere karşı dayanık hakkı ile kastettiğim de, afetlerin doğa olayı değil, önlenebilir toplumsal riskler olduğunun fark edilmesi ve devletlerin bu risklere karşı yaşamı koruma yükümlülüğünü hatırlatarak, bireylerin ve toplulukların afet öncesinde önlem alma, afet sırasında korunma ve sonrasında da yaşam bütünlüğünü sürdürme hakkı olarak görüyorum çevre doğa eğitimi. Yani böyle gördüğümüz zaman hem içeriğinde hem yapısında çok daha farklılaşır ve bu bir seçenek, bir seçmeli ders, bir işte okulların portfolyosunda sunulan bir yan etkinlik olmaktan çıkar, çocukların ve gençlerin en temel haklarından birisi olur düşüncesine dayanarak böyle bir yazı önerdim aslına bakarsanız.
5: Yazında Miles Richardson'ın 2025'te ya da paylaşılan bir araştırmasından bahsediyorsun. İnsanların doğayla kurduğu ilişkinin 1800'lerden bu yana %60'tan fazla gerilediğini ifade ediyor diyorsun araştırma. Bu konuda bir paper'ı ben okumadım ama sen okuduğun için soruyorum. Nasıl bir şey yapmışlar? Araştırma yaparak bunu sonuca varmışlar, %60'a gerilediğine dair.
6: Hocam, 1800'lerden bu yana temel belgelerde, eğitim programlarında ve edebiyatta, sanatta kullanılan dil dağarcığına doğayla insan ilişkisinin nasıl gösterildiğine, yansıdığına bakmışlar. Çok uzun soluklu bir araştırma. Bunu uzun yıllardır yapıyorlar. Ve gördükleri de şu oluyor. Tabii işte 1800'lerden bu yana aslında doğayla insan arasındaki ilişkinin hem görsel hem sözel olarak %60'tan fazla gerilediğini gösteriyorlar. Yani bir ilişki yoksa bu herhangi bir şekilde gündelik toplumsal yaşama yansımaz. O yansımanın giderek azaldığını ortaya koymuşlar. Buna da deneyimsel yok oluş olarak tanımlamışlar. İnsanların doğayla doğrudan etkileşimlerinin azalmasına edebiyatta, eğitimde, sanatta, sinemada, farklı alanlarda nasıl tezahür ettiğine bakmışlar aslında. Ve de bunu başka araştırmalarıyla da birleştirerek bu gerilemenin çok sayıda etkenin iç içe geçmesiyle ortaya çıktığını paylaştılar. Nüfus artışı, yerleşim biçimlerindeki dönüşümler, kentsel alanların genişlemesi, doğal yaşam alanlarının parçalanması, tarımsal üretimde değişiklik, ulaşım alanları, madenler, aynı zamanda da gündelik yaşamın giderek kapalı mekanlarda geçmesi, medya ile dijital teknolojilerin çocukluk deneyimlerini şekillendirmesi. Çok kritik, benim için önemli olan bir nokta ise, ben de sonra kendi çevreme ve kendi deneyimime baktığımda bunu gözlemlediğimi fark ettim. Ebeveynlerin doğayla kurdukları ilişkiyi çocuklarla paylaşmamasının bu kopuşu derinleştirdiğini vurguluyorlar. Yani benim annemin doğayla Maraş'ın Göksun ilçesinde yaylada kurduğu ilişkiyle benim Antakya'da kurduğum ilişki farklı, kızımın İstanbul'da kurduğu ilişki farklı ve bu geçiş olmamış aslında. Yani onların yaşadığı, benim yaşadığım deneyimi sınırlı yansıtabilmişiz. Ben görüyorum. Annemden bana, anneannemden anneme, ondan bana, benden kızıma, ki ben kızımla çok doğa etkinlikleri yapıyorum. Buna rağmen bunu derinden hissettim. Bu kopuşta çok önemli olduğunu söylüyor bunun. Buna karşı olarak, önlem olarak neler geliştiriliyor? İşte ebeveynler ya da okullarda kısa süreli seyrek aralıklarla yapılan doğa etkinlikleriyle bunu karşılamaya çalışıyoruz. Ben kızımla çok Atatürk Arboretum'una gittim ama haftada bir gittim. Gündelik yaşamında sınırlı, aslına bakarsanız, doğayla kurduğu ilişki. Ama benim öyle değildi. Ben her gün sokaktaydım Antakya'da. Bu eylemi işte, bu da yani ne kadar biz iyi niyetle bu tür etkinlikler yapsak da kısa süreli ve seyrek aralıklarla olduğu için bu eğilimi tersine çevirmede yetersiz kaldığı sonucuna da varmışlar. Bu nedenle de küçük yaşlardan itibaren, her yaş için, işte sizin İstanbul'da yaptığınız gibi, erişilebilir alanlarda süreklilik taşıyan, biyolojik çeşitlilik barındıran, farklı duyulara hitap eden deneyimlerin olması çok önemli ve bu doğayla yeniden bağ kurulmasını en etkili yol olarak ortaya çıkıyor. Hani İstanbul ölçeğinde söyleyecek olursam, bu bütün o yeşil alanların, en ufak bir yeşil alanın dahi ne kadar önemli olduğunu, erişilebilir olmasının ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyuyor diyebilirim.
5: Evet, yani o güzel bir noktaya değindin ama galiba şöyle, aynı şey bizde de geçerli, birçok ailede de öyle. Hani büyük annelerimiz ya da büyük babalarımız ya da onların da büyükleri esasında zaten doğayla bağ kurmak gibi bir arayış içerisinde değillerdi belki de. Doğayla zaten iç içeydiler. Onun için de onun aktarılması gereken bir şey olduğunu belki düşünmediler. Bir de şey, ortam değiştirildiği için esasında sizin söylediğiniz doğa temelli eğitim biraz da o değil mi? Yerelde kalmak, yereldeki bilgiyle beslenmek. Esasında ben tarif etmeyeyim, sana sorayım buradan yola çıkarak. Yani benim düşündüğüm şey aslında nesiller değiştikçe bizim kırsaldan kente doğru göçümüzle falan bu insanların tabii bu bilgiyi aktarma ihtiyacının olup olmadığını fark etmesi kolay değil. Biz ancak şimdi fark ediyoruz bu bilginin aktarılması gerektiğini. Ama buradan şeye bağlayayım istersen. Esasında bu doğa temelli eğitimi öneriyorsun. Sen
6: Evet.
5: bunlara ulaşabilmek için değil mi? Doğa temelli eğitimden ne anlamalıyız?
6: Yer temelli eğitimi anlamalıyız hocam. Yaşadığımız yeri tanımak ve onunla düzenli, sürekli bağ kurabilmek olarak anlamalıyız. Ben 30 soru soruyorum eğitimcilerle bir araya geldiğimde, özellikle çevre doğa eğitimi alanında çocuklara tırnak içerisinde doğa sevgisi vermeye çalışanlarla bir araya geldiğimde, öncelikle kendimize bakalım diyorum. Bu sorularım da yer temelli eğitimle ne kastettiğimi biraz ortaya koyacaktır diye tahmin ediyorum, umuyorum. Sonra yine açarım. Yaşadığınız yerin hakim rüzgarı nereden esiyor? Yaşadığınız yerin su havzasının sınırlarını çizebilir misiniz? Bastığınız toprağın yapısı ne? Bulunduğunuz yerde fay hatları nereden geçiyor? En bulunduğunuz yerden kaç metre altta su vardır? Atığınız nereden nereye gidiyor? Ne oluyor atığınıza? Ya da suyunuz nereden geliyor, nereye gidiyor? Bunların yolunu çize. Bugün ayın hangi hali? Bugün güneş ne zaman doğuyor? İlkbaharda açan ilk çiçekler hangileri? Hangi kuşlar sürekli yıl boyunca görülüyor? Hangi kuşlar yazın geliyor? Hangi kuşlar kışın geliyor? Yani yaşadığımız yeri bilmekle, tanımakla, gerçekten samimiyetle anlamakla ilgili. Yerin bilgisine, mesela bir sulak alanın kenarında yaşıyorsunuz, ormanın kenarında yaşıyorsunuz, denizde yaşıyorsunuz. O deniz nasıl kendi kendini yeniliyor, kendi kendini döndürüyor? Nasıl yaşamı var ediyor? Bu onun ne tür işlevleri var onun içerisinde yaşayan bütün varlıklarında? Bunları anlamayı, fark etmeyi, gözlemlemeyi, bağ kurmayı ve gündelik yaşantılarımızı aktarabilmeyi, uzun soluklu, kısa, orta, uzun dönemli tabii bir çalışma gerektirir bu. Bunu kastediyorum, yer temelli, doğa temelliyle bunu kastediyorum hocam. Hani öylesine şu İstanbul'un ormanları, kuzeyinde ormanlar vardır, bu da çınar ağacının ötesinde. İstanbul'un bir denizi var ve o deniz yılda iki defa çok büyük göçlere kalıyor. Ne demek bu? Ne anlama geliyor? O denizin varlığı, bulunulan havayı, bulunulan kültürü, bulunulan gıdaları nasıl değiştiriyor, dönüştürüyor? Bunu samimiyetle anlamayı kastediyorum hocam. Dolayısıyla bu
5: Harika.
6: bir derin derin bağ gerektiriyor. Bu benim ağaç türlerini bilmemin ötesinde bir anlayış. Bu bir aidiyet de getiriyor. Yani araştırmalar bunu söylüyor. Bu tür derin farkındalıklar yaşanan yerle derin bağlar oluşturması aidiyet hissini artırıyor. Dolayısıyla da bulunulan yerin herhangi bir şekilde risklerini görebiliyorsunuz. Bunu nasıl önleyebileceğinizi anlayabiliyorsunuz. Tasarımlarınızı buna göre değiştirebiliyorsunuz aslında. Hani bunun farkındalığı diyebilirim. Biraz uzattım ama umuyorum
5: Yok, çok
6: açıklayabilirim.
5: güzel. Çok güzel açıkladın. Çok teşekkür ederim. İstersen şimdi bir kısa ara verelim. Ben de bir şeyler söyleyeceğim ama bir soluklanalım istiyorum. Ben bugün Luther Vandross'tan çalmak istiyorum aralarda. Luther Vandross çok kişinin tanıdığı bir sanatçı değil Türkiye'de. Ama Amerikalı bir ritim ve blues sanatçısı, soul sanatçısı diyebiliriz. Dünya çapında tanınan bir isim. Onun ilk albümünden önce, ilk solo albümü Never Too Much'tan bir parçayla ara vermek istiyorum. Onu dinleyelim. Albümle aynı adı taşıyan parçayı daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, Luther Vandross'tan dinledik. Never too much, never too much. Asla fazla olmaz diyor sevgilisine seslendiği parçasında. Luther Vandross. Yine aralarda dinlemeye devam edeceğiz. Kaldığımız yerden konuyu tekrar toparlayarak devam edelim diyorum. Senin söylediğin şey bir şeyi hatırlattı bana. Onu bence çok önemliydi. Benim farkına varmamda bazı konularda. Sonra biz İstanbul'da da onu başlatabildik, WWF'le Yunus gözlemlerini. Mesela okyanus kenarında bir şehre gittiğiniz zaman, özellikle işte Amerika'da mesela Kaliforniya tarafına, Los Angeles'e falan gittiğiniz zaman insanlar Yunuslarıyla övünüyorlar. Kentin bir yerlisi olarak kendileri gibi bir bireyi olduğunu ifade ediyorlar. Bizim İstanbul'da, Marmara'da üç farklı Yunus tipimiz var. Üç farklı Yunus'umuz var. Üç farklı türde. Fakat biz onları çoğumuz tanımıyoruz. Senin söylediğin eğitim içerisinde aslında onları tanımamız, kentin bir parçası, bizim kadar bu kentte hakları olduğunu anlamamız ve onlarla gurur duymamız gerekiyor ki sahiplenme duygusu ortaya çıksın. Buna söylediklerine bir örnek değil mi? Doğru bir örnek verebildim.
1: Çok çok iyi bir örnek hocam. Ben de siz söylerken aklıma Jane Goodall geldi. Bu etkinliğiniz için onu götürmüştük, gözlem etkinliğinize, Yunus gözlemini. O geldi. Onu
0: Evet,
1: anılara
0: Jane Goodall'ı da
1: gittim.
0: analım. Evet. Yani bizim arzumuz tabii hepimizin ortak arzusu gerçekten kentte yaşayan insanların, kentte yaşayan özellikle çocuk çağdan itibaren kentin bütün değerlerini, özellikle de sadece insanın yaşamadığını, doğanın insana ait bir şey olmadığını, insanın doğanın bir parçası olduğunu, bizim doğayı paylaşan birçok sen bunu nasıl tanımlarsın bilmiyorum ama yani hem biz varız, hem başka canlılar var ve hepimiz aynı koşullarda aynı değerlere saygı göstererek yaşamak zorundayız.

0: hissetmek için kıymetli diye düşünüyorum. Şimdi ben şey soracağım. Şimdi eğitimden bahsederken iklim değişikliği eğitimi konusunu da atlamak istemiyorum. Son yıllarda bu konuda gelişmeler var mutlaka. Özellikle siz yakından takip ediyorsunuz. Hem bunu sormak istiyorum. Sonrasında da belki bu eğitimler sırasında çocukların karşılaştığı sorunlar var mıdır? Veya sizin tecrübelerinize göre bu iklim değişikliği eğitiminde çok havalı duruyor ama içeriğine girdiğiniz zaman neler öncelik verilmeli? Böyle bir toptan bir soru oldu ama senden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii ki hocam, çok önemli bir konu. Benim yüksek lisansım da Türkiye'deki iklim değişikliği eğitimi politikalarıydı Bilgi Üniversitesi'nde.
0: Bilmiyordum. Evet.
1: Çünkü bu hem politika seviyesinde önemli bir konu. Türkiye bu meseleden en çok etkilenen ve etkilenecek ülkeler arasında Akdeniz'de bulunması sebebiyle, Akdeniz Havzası'nda bulunması sebebiyle. Fakat biz hani baktığımız zaman eğitimin içeriğine daha çok hala aslında bu iklim acil durumuyla beraber hala daha çok yine iklim nedir gibi çok temel, aslında biraz artık bunun üstüne çıkmamız gereken bilgiler ve bilgilerin verildiği, becerilerin daha sınırlı olduğu bir alan Türkiye'de ve aslında birçok ülkede de bunu söyleyebilirim. Şimdi bugün bu sene Türkiye de iklim zirvesinde olması sebebiyle iklim eğitimi alanında hem Türkiye'de hem dünyada çok sayıda çalışma tasarlanıyor, planlanıyor, başlanıyor ve bunu kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Biz de bir rapor yayınlayacağız eğitim reformu girişimi olarak. Türkiye'de iklim eğitiminin durumu nedir, ne olması gerekir, nasıl olması gerekir diye. Ve bizi bekleyen bu zirvede çok önemli bir mesele var. Şimdi Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi'nin sekreteryasında eğitim alanında farkındalık, bilgi edinme, birlikte çalışma alanındaki bütün konulara iklim güçlendirme eylemi adı verilen Action for Climate Empowerment adı verilen bir kurum, bir birim bakıyor. Bu birim de aslında bu birimin yapısı da Paris Anlaşması ile sözleşmenin belli maddelerine dayanıyor. Çünkü diyorlar ki iklimle ilgili yapılan azaltım ve uyum çalışmaları kamuoyunu yanımıza almadan, onlarla beraber olmadan sınırlı olacaktır. Dolayısıyla kamuoyunun bu anlamda güçlenmesini hedefleyen her türlü eğitime iklim eğitimi diyebiliriz. Bu dediğim yapının da bir 10 yıllık çalışma planı var hocam. Buna Glasgow çalışma planı deniyor. Şu anda 5. yılındayız ve bir ara değerlendirme yapılacak. Yani bugüne kadar yani bu ülkeleri zorunlu tutmuyor aslında bu sözleşme, Glasgow çalışma programı. Ama teşvik ediyor. Diyor ki siz her yaşa erişilebilir, iklimi anlatan ama aynı zamanda azaltım ve uyumla ilgili eylemlere dönük çalışma yürütebilmeleri için bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapmalısınız. Şu şekilde şu yollarla yapabilirsiniz diyor. Buna uyan ülkeler var. Onlar raporlamalarını sunacaklar. Bundan sonrası için de bütün ülkelerin bu çalışma programına katılması ve iklim eğitimini tam anlamıyla her alanda, her ölçekte çalışmaları entegre edebilmesi için savunu çalışmaları ve iletişim çalışmaları başlatılacak. O yüzden de bu seneki COP'un Antalya'da gerçekleştirecek zirvenin bu açıdan, eğitim açısından çok önemli bir noktası, rolü de var. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda eğitim hem etkileniyor hem etkileyen bir yapıda. Bunu da unutmayalım. Yani eğitim iklim krizinin sonuçlarından etkileniyor ama aynı zamanda içeriğinde neye yer verip neye yer vermediğiyle de bütün bu süreci etkiliyor aslına bakarsanız. Örneğin şu anda Türkiye'de seçmeli bir iklim eğitimi dersi var ama bu sınırlı, çok az bunu alan öğrenci olabiliyor. Bu eğitimi verebilmek için de öğretmenlere 6 saatlik bir online eğitim verdiler. Bu online eğitim de yeterli değil. Öğretmenlerin bunu gerçekten kavrayıp gerçekten etkili bir şekilde uygulayabilmesi için. Yani dersi uyguladıkları süre boyunca desteklenmeleri gerekiyor. Türkiye'ye özgü materyallerin ortaya konması gerekiyor. Daha genel bir iklim eğitimi anlayışından daha bölgeye özgü. Artvin'de uygulayacağınız doğa eğitimi, iklim eğitimiyle Urfa'da uygulayacağımız iklim eğitimi
0: Tabii.
1: farklılaşmalı. Ama bunu yansıtacak bir destekleme mekanizması yok. Dolayısıyla iklim eğitimi bu durumda hani hem öğretmen eğitiminin hem içeriğinin hem de becerilerinin dönüşmesi gerekiyor hocam. Şu anda yeterli olduğunu söyleyemem açıkçası.
0: Peki çocuklarla deneyiminiz nasıl? Yani bir eğitim veriliyor ama çocukların olaya yaklaşımı ya da eğitim alırken karşılaştıkları sorunlar var mı? Belki de yok yani aklıma
1: Pratikte
0: takıldı. Hı.
1: şöyle hocam var, şöyle diyorlar aslında. Bu eğitimlerin çoğu bireye atıfta bulunuyor. Çocuklar da bundan feci şekilde şikayetçi durumda. Ne demek istiyorum? İklim kriziyle karşı karşıyayız. Bu krizi gidermek için sen ışıklarını kapat, suyunu azalt. Ama çocuk da diyor ki, ya ama ben yapmadım ki diyor. Yani bu benim sorumluluğum değil diyor. Ben tamam bunu yapayım ama diyor bu yetmez ki. Yani sorumlular, yükümlüler yok ortalıkta. Onların ne yaptıkları, ne yapmadıkları sorgulanmıyor. Dolayısıyla çocuklar ve gençler gerçekten samimiyetle bunu görüyorlar ve bu, o yüzden de bu eğitimlerin bir kısmı onlar için anlamsız. Hani ben bunu yapayım, alayım, notumu alayım diye geçiyor. Fakat samimiyetsiz buluyorlar hocam açıkçası. Çünkü bu hem bireysel hem toplumsal bir eylem gerektiren bir alan. Ve bunun hem sorumluları var, hepimiz sorumluyuz yurttaş olarak, bu gezegende yaşayanlar olarak. Evet. Ama hepimizin yükümlülükleri yok. Yani bazılarının kamu idaresinin yükümlülüğü var. Dolayısıyla ya da iş dünyasının farklı yükümlülükleri var. Dolayısıyla bunlar daha az görünür olduğu için çocuklar bunun çok farkında. Ya da şöyle şeyler, çatışmalar yaşayabiliyor çocuklar. Yaşadığı yerde herhangi bir iklim krizini tetikleyen bir kalkınma yaklaşımı olduğu zaman onu sorgulayamıyor mesela. Başka türlü olabilir mi sorusunu sormasına alan yok bu tür eğitimlerde. Oysa bunun olması gerekir ki yaratıcı, yenilikçi bir şekilde mevcuda bakıp o kendi çözümünü düşünmeye başlasın ve
0: Tabii.
1: bunun giderilmesinin onun hakkı olduğunu bilsin ve bunu talep edebilsin yükümlülerden. Bu burada bir kopukluk oluyor. Çocuklar ve gençler de bunun çok farkında.
0: Ya o zaman şöyle esasında konuyu değiştirmeden önce bir toparlayacak olursak sen yanlışsam düzelt. Bir kere bir öğretmen eğitiminden bahsettin.
1: Evet.
0: Öğretmenlerin eğitiminin sürekli ve belli bir anlayış içerisinde değiştirilmesi, geliştirilmesi gerekiyor. Belli bir saat eğitim verdikten sonra hadi bakalım iklim değişikliği budur. Bunu anlatalım değil de sürekli beslenen, sürekli kendini geliştiren ve sürekli takip edilen bir eğitime ihtiyaç var öğretmenler için bir kere.
1: Evet, bir de bölgeye göre farklılaştırılmış hocam. Onu da ekleyebilirim.
0: Evet, o çok önemli. Doğru, Urfa Artvin örneğini verdin. Türkiye'de özellikle ona benzer çok sayıda bölge var farklılaşmasına sebep olacak. Yine müfredat entegrasyonu belki diyebiliriz bir başlık olarak. Yani bütün derslere olmasa bile en azından coğrafya, fen bilgisi ve benzeri derslerin içine de entegre edilmesi. Sadece böyle bir iklim değişikliği ayrı bir şeymiş gibi değil de diğer eğitimlerin içerisinde de olabilir. Ayrıca müfredata da bunun doğru bir şekilde entegrasyonundan bahsedebiliriz gibi geliyor. Bir de sen söylerken çocukların hani biz sorumlu değiliz deyince biraz belki uygulamalı öğrenmeler de faydalı olacaktır herhalde. Yani teorik bilgilerin dışında hem kendilerini düşünmelerini sağlayacak hem pratik beceri geliştirmelerini sağlayacak hem de bu kavramı kendilerini yorumlamasını sağlayacak bir takım formüller de ortaya koymak gerekir gibi geldi bana. Bunu sorayım aslında sana.
1: Hocam bu üçüncüsü en önemli adımı. Yani bunsuz olmaz ve bu olmadığı için büyük sorun var. Şu anda mesela müfredata entegre edildi aslında bakarsanız. Ama çok hani yüzeysel ölçekte edildi. Fakat hem ekoloji hem iklim çok daha fazla yer alıyor. Ancak beceriye dönük uygulama yok. O yüzden üçüncü söylediğiniz soru olmanın ötesinde bence ilk başta en acil yapılması gereken bunun beceriye dönüştürülmesi. Çocukların çatısına güneş paneli koymak yetmiyor. İklim eğitimi, çevre eğitimi yapmak için onun mekanizmasını anlamasını sağlamak lazım. Onu kurmayı öğretmek lazım. O güneşin nasıl çalıştığını, güneş panelinin nasıl kurulabileceğini öğrenirse onu kendi topluluğuna aktarabilir, bir beceriye dönüştürebilir o. İşte buna ihtiyacımız var. Ya da su toplama aynı şekilde. Hani bidon koymak, kompost yapmak yetmiyor. O mekanizmayı anlamasını ve onu hayatına nasıl geçirebileceğini görmesi uygulayarak çok önemli.
0: Evet, çok doğru. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Bugün Luther Vandross çalacağız demiştik. Şimdi de 2004 yılında yılın şarkısı ödülünü kazanan, hatta 8 Grammy almıştı. Vandross'un kendisiyle ve annesiyle dans eden babasıyla ilgili çocukluk anılarını anlatan, hatırlatan diyelim ve tekrar dans edebilmeyi dilediği Dance with My Father'ı dinleyelim. Babalarımıza gelsin. Daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, Vendros'tan dinledik. Dance with My Father. Sözleri gerçekten etkileyici olan bir şarkıdır. Çocukluğundaki tüm masumiyetini ve babasının onu nasıl kucağına aldığını, nasıl dans ettiğini ve babasının ardından tekrar onunla dans etmek istediğini ve bunun için Tanrı'ya dua ettiğini ifade ettiği güzel bir parçaydı. Dance with My Father. Şimdi kaldığımız yerden tekrar sohbetimize devam edelim. Bu arada biraz önceki şeyde uygulamalı öğrenmeden bahsederken bir tanım aklıma geldi şimdi birden. Esasında bu sonucunda böyle yerel bilgeler yetiştirmek gibi bir noktaya gidiyor herhalde. Yerel bilginin müfredata entegre edilmesi dedik, işte uygulamalı öğrenme dedik falan filan. Bunların hepsi olduğu zaman doğa temelli bir eğitimden bahsettiğimiz zaman da zaman içerisinde birçok yerel bilgimiz olacak ve o bilgeler düşünerek doğayı daha fazla koruyabilir, şehirle daha entegre edebilir hale getirecekler diye düşünüyorum. Bilmem sen ne dersin? Yerel bilgiler
1: Çok güzel ifade ettiniz hocam. Evet, yani doğanın bilgeliğin ile bizim buluşmamızda diyebilirim.
0: evet, o çok doğru, çok güzel. Ve doğa demişken sizin doğa temelli eğitimde yaptıklarınız, doğa eğitim alanlarında yaptıklarınızdan biraz bahsedelim. Ben şeye de girmek istiyorum esasında. Sen doğa oyunları evinin kurucularından birisin diye biliyorum.
1: Evet.
0: Biraz önce karıştırmayayım konuyu. Doğa eğitim alanlarından yaptıklarınızdan bahsedelim, sonra devam edelim.
1: Tamam, tabii hocam. Şimdi işte 97'den bu yana çevre doğa eğitim alanının içerisinde olduğum için son yıllarda özellikle bu iklim acil durumu da dikkate alarak eğitimin yaygınlaşmasını görüyorum ama derinleşmesinde sıkıntı olduğunu düşünerek bir çağrı yaptım. O da çevre doğa eğitimi alanları diye tarif ettiğim ÇİDEA diyoruz kısaca biz buna. Aslında bunun altına bir sürü şey giriyor. Çevre eğitimi, doğa eğitimi, biyolojik çeşitlilik eğitimi, sürdürülebilir kalkınma eğitimi, sürdürülebilirlik eğitimi, ekolojik okuryazarlık, iklim eğitimi. Her birinin kavramsal, içeriksel, yöntemsel farklılığı var ama amaçlarında bir benzerlik de var ve dolayısıyla da biz bu yazıda ilgili bütün alanları daha geniş kavramsal çerçeve olduğu için çevre-doğa eğitimi alanları diye ÇİDEA diye tarif ettik ve bir çağrı yaptım bu alanda çalışan farklı disiplinden insanlara. Gelin beraber bir kere tek başımıza yapmaktan çıkalım, bu bir dayanışma alanı olmak durumunda. Birbirimizden öğrenelim, birbirimizi besleyelim, birbirimizi destekleyelim diye. Yaklaşık 60 kişiyiz ve gerçekten aramızda mimarlar da var, eğitimciler de var, hukukçular da var, sanatçılar da var. Farklı çalışma grupları kurduk. Şimdi bir tanesi bu işin kavramsal çerçevesini tartışmak çok önemli çünkü. Çevreyle ne kastediyoruz, doğayla ne kastediyoruz ortaya koyduğumuz. Birisi iyi örnekler, bu alanda yapılan iyi örnekleri çalışacak bir grup var. Bir grup materyal geliştirecek. Bir de kendimize üst bir çerçeve belirledik. Şu anda sulak alanlarla ilgili yaygın meseleler var. Dolayısıyla sulak alanlarda biz sulak alanları nasıl destekleyebiliriz diye bir dizi çalışmaya başladık. Bir de mikroblog yazıyoruz hocam. Yani yaygın kanılarımızı sarsmak, farklı açıdan yaptığımız işe bakabilmek için 200 kelimelik mikroblog dediğimiz bir sorudan yola çıkarak geliştiriyoruz. Müze eğitimi nasıl olabilir gibi düşünelim. Hepsinin tabii çevre doğa eğitimiyle bağı var. Bu grup Eylül'den itibaren çalışıyor ve çok da şimdiden inanın çok güzel tartışmalar ve üretimler olmaya başladı diyebilirim. Bu devam edecek hocam. Çünkü yani gördük ki çok kıymetli çalışmalar var ama herkes kendi yerinden yapıyor. Kendi bulunduğu yerden yapıyor ve birbirinden habersiz yapıyor. Bunu bir araya getirmek, bir arada düşünmek, işte demin de söylediğim gibi aslında tekrar oluyor ama birbirimizden öğrenmek ama asıl önemlisi doğadan öğrenmeyi bir hayat biçimi haline getirmek gibi bir derdimiz, misyonumuz var. Bunun için çalışan bir topluluk. Bağımsız bir topluluk hocam.
0: Evet, çok çok kıymetli bir iş olduğunu farkındayım. Özellikle herkesin tekil çalıştığı bir ortamda onu bir araya getirmek özellikle en kıymetlisi. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. İnşallah çok daha iyi noktalara gelecek, gelişerek devam edecektir diyorum. Daha fazla kişiler de katkı sağlayacaktır umarım zaman içerisinde. Peki doğa oyunları evine gelelim mi?
1: Tabii,
0: Oradan
1: ona da
0: oyuna
1: gelelim.
0: geçeriz. Evet.
1: Tabii. Ona da gelelim hocam. Şimdi ben çok uzun yıllar eğitim programları içerisinde müfredata uygun, müfredatla ilişkili eğitim programları geliştirdim Tema Vakfı'nda, Çekül'de. 2015 yılıydı, hiç unutmuyorum. Benim yani bana doğa delisi diyorlar. Gerçekten doğayla bambaşka bir ilişkim olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir sevdam var. Kendime döndüm açıkçası. Dedim ki beni doğaya bu kadar tutkulu yapan nedir acaba diye ve İki şey fark ettim hocam. Bir tanesi, doğa benim için öncelikle öğrenilen, korunan bir şey değil, oyun arkadaşıymış. Yani ben uğur böcekleriyle, zeytin ağaçlarıyla, Antakya'da Habib Neccar Dağı'nın kendisiyle, orada açan siklemenlerle, Asi Nehri'yle oyun arkadaşlığı yapmışım. Buna aydım. İkincisi de doğa hani deyince genel olarak aklımıza hep böyle uzakta öteki bir orman, bir yer gibi gelir. Ama doğa kentin içinde, ben Antakya'nın içerisinde doğayla büyüdüm. Bunu fark ettiğimde de ben dedim ki bir bunu oyun arkadaşlığını tekrar hatırlayalım. O yüzden de doğa oyunları evini kurdum. Ve bu evle kastettiğim de yeryüzü. Bizim bir mekanımız yok. Çünkü doğa her yer. Evin kendisi yeryüzü doğa.
0: Tabii.
1: Bunu hissettirmek istedim. Doğa oyunlarıyla da gerçekten başka türlü bir ilişki kurma doğayla ve canlılarla. Ona davet etmek istediğim için doğa oyunları evini kurdum diyeyim size. Böyle oyun geliştiriyoruz. İlk şu anda 2015'ten beri oynadığımız Doğa Arkadaşımın Kutusu diye bir oyun var. Bu çok şey öğretti, çok kıymetli bir oyun. Açabilir miyim
0: Tabii
1: müsaadenizle
0: tabii
1: kısaca?
0: lütfen çok memnun oluruz. Tabii ki.
1: Bir kere bunu mevsim döngülerinde çağrı yapıyoruz. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran doğanın döngüsünü hissetmek için. Farklı yaş gruplarına, çocukluğu, yetişkinler ve sınıfları açıyoruz. Siz başvuruyorsunuz ve oyunun en temel kuralı şu. O mevsim boyunca 5 haftanız var kutuyu hazırlayana kadar. 5 hafta boyunca olabildiğince her gün sokağınızda, mahallenizde, yaşadığınız yerde, ya parkta, gidebiliyorsanız başka doğal alanlarda vakit geçirmeniz. Ve etik ilkeler çerçevesinde de bu sırada 15 hazine olarak adlandırdığımız şeyi topluyorsunuz. Koparmak yasak etik ilkeler gereği. Bu da bir başka oluşturmak istediğimiz farkındalık. Dal, bir taş, bir dökülmüş yaprak, bir boş salyangoz kabuğu. Bunu bir kutu yapıyorsunuz ve bütün o deneyiminiz boyunca ne hissettiğinizle beraber bir mektup yazıyorsunuz. Hiç tanımadığınız birine, yaşadığınız yerden farklı bir ilde yaşayan birine sizi gizli arkadaş olarak atıyoruz. Ona aynı anda yolluyoruz. 5 haftanın sonunda bir son tarihi var. Sonra da hep beraber kutuları açıyoruz. Yani bana mesela, ben şimdi Çanakkale'de yaşıyorum. Bana Urfa'dan gelebilir. Ben de Artvin'e yollayabilirim. Başvuranlara göre böyle bir değiştiriyoruz ki açtığımız zaman doğa o mevsimde Türkiye'nin farklı yerlerinde nasıl görünüyor, neler var onu ortaya koyalım. Ama asıl amaç bizim kendimizin doğayla her gün temas ederek o bağ güçlenmesi. Bunu 15 yıl, işte 10 yıldır, 11. yıldayız, uyguluyoruz. Çok çok kıymetli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Annelerin, babaların, dedelerin çocuklarıyla, torunlarıyla geçirdikleri vakitin niteliği değişti. Yaşadığımız sokağa hangi canlılarla başka paylaştığımızı gördük. Komşu dediğimizin sadece insan olmadığını fark ettik. Her mevsim doğanın nasıl değiştiğini gözlemledik. Bu çok kıymetli. Bu tür oyunlar yapıyorum hocam, doğa oyunları
0: Peki
1: evimde.
0: nasıl ulaşacaklar size? O şimdi dinleyicilerde bu oyunu oynamak isteyenler vardır.
1: İşte şimdi bahar oyununu oynuyoruz, başladı. 21 Haziran'ı bekleriz. Biz Instagram'da ve web sayfasında varız hocam. Web sayfamız var, doğaoyunlarıevi.org. Instagram'da da varız. Aslında LinkedIn'de de varız. Oradan anons ediyoruz, mutlaka çağrı yapıyoruz oyunumuz başladı diye. O formu doldurup katılabilir dinleyicilerimiz. Çok seviniriz katılırsanız.
0: Harika, harika. Günün en güzel haberlerinden biri. Heyecanlandırdı. Bahar da geldi.
1: Evet.
0: Çok keyifli olacak. Burcu, izin verirsen bir ara daha verelim. Son bir aramız.
1: Tabii.
0: Bugün Luther Vandross'tan bahsediyorduk. Daha doğrusu ondan dinliyorduk. Vandross'un Temmuz 2005'te vefatından kısa bir süre sonra Eylül 2005'te bir anma albümü yayınlanmıştı. So Amazing and All Star Tribute to Luther Vandross isimli bir albümdü bu. Daha önceki şarkıları Vandross'un sesinden dinlemiştik. Bu sefer bu albümden dinleyelim ve Beyoncé ve Stevie Wonder birlikte seslendirdikleri bir Vandross parçası var. So Amazing. Onu dinledikten sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim.

0: Nebula'da.
1: Evet, Vendros'tan dinledik. Son parçamızda Beyoncé ve Stevie Wonder seslendirdiler. So Amazing. Sözleri yine çok anlamlı şarkılardan biri. Sevilmek o kadar muhteşem ki seni gökyüzündeki aya kadar takip ederim demiş Vendros. Yine bu parçayı da bir kez daha dinlediğinizde dikkatle kulak kesilmenizi sözlerine tavsiye ederim. Evet Burcu, kaldığımız yerden devam edersek şimdi doğa oyunları evinden falan bahsettik. Oyundan biraz bahsedelim. Biz doğada oyunu çok önemsiyoruz ama oyunun kendisi de zaten çok önemli bir kavram. Ne söylemek istersiniz son olarak oyunla ilgili? Onları konuşalım ve programı tamamlayalım bugün.
2: Tamam, çok sevinirim hocam. Özellikle yapılandırılmamış oyunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem deneyimlerimiz de bunu gösterdi, hem araştırmalar da. Çocuğun doğayla kurduğu ilişkinin bilgi düzeyinden biraz çıkması gerekiyor. Ve oyunda deneyim düzeyine taşıyan en temel yoldaşlardan bir tanesi diyebilirim. O yüzden hani böyle oyun sayesinde doğa dışarıdan gözlemlenen, öğrenilen bir nesne olmaktan çıkıyor. Bedenini, duyularını, merakını sürece dahil edebildiği çocuğun doğayla karşılaşmayı doğrudan yaptığı bir hale getiriyor. Bu da bizim en temel, en başta konuştuğumuz doğayla bağ kurma hakkının somut olarak yaşandığı bir zemin oluşturuyor aslında. Oyun sırasında çocuk toprağa dokunuyor, rüzgarı hissediyor, canlılarla ilişki kuruyor ve bu deneyimler üzerinden anlam üretiyor. Kendinin yerini fark ediyor aynı zamanda. O bulunduğu yere aidiyet hissi değişiyor. Bunun ötesinde ikinci hak alanı olarak söylediğim afetlere karşı dayanıklılıkla da çok ilişkili olduğunu düşünüyorum oyunun hocam. Çünkü oyun belirsizlikle başa çıkma, riskleri sezme, uyum sağlama, birlikte hareket etme gibi becerilerin gelişmesine yardımcı oluyor. Bu açıdan da çok önemli. Dolayısıyla oyunu doğa eğitiminde ya da günlük hayatımızda hangi alanda olursa olsun bir yöntemden öte, yani hak temelli bir pedagojinin taşıyıcı bileşenlerinden biri olarak görmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu her yaş için öneriyorum. Ben şimdi çocuklar için yapıyoruz ama şimdi doğa oyunları evinde yaşlılar için de doğa oyunları geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunları söylemek isterim. Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için.
1: Ben teşekkür ederim. Aslında oyunla ilgili saatlerce konuşabiliriz. Çünkü gerçekten özellikle doğadan bahsedince yani doğa ben tabii yapılandırılmamış oyun dedin. Çok güzel bir noktaya değindin. Bu tabii her noktada yapılabilecek bir şey ama tabii doğanın içindeki özellikle çocuğun doğayı keşfetmesi, doğayla mücadele bile bir oyun aslında çocuk için. Yani o yapılandırılmamış oyunu tattıktan sonra çocuk aslında birçok örnekte de görüyoruz. Yani bir oyun parkı tabii onlar da kıymetli, onlar da ihtiyaç dahilinde kullanılması gereken yerler ama çocukların kendi senaryolarını yazdıkları, ki doğayı keşfederken kendi başlarına kendilerinin oyunu yönlendirdiği, oyun kurucu oldukları süreçlere baktığımız zaman hem daha sağlıklı bireylerin yetiştiğini hem de daha güçlü, daha dayanıklı, daha adaptasyon yeteneği yüksek hem de doğayı daha tanıyan, daha sahip çıkan, daha seven bireylerin oluştuğunu da ben son 10 yıllık süreçte özellikle bu işle ilgilenmeye başladığımdan beri çok net bir şekilde fark ettim. Onun için senin de söylediğin gibi oyun çok kıymetli. Aynı doğayla bağ kurma hakkı gibi oyun hakkı da çok üzerinde durulması gereken bir şey diye düşünüyorum.
2: Evet hocam.
1: Biraz daha vaktimiz var esasında 3-4 dakika daha. Söylemek istediğin, eklemek istediğin şeyler varsa özellikle çünkü çok farklı konulara değindik. Esasında eğitim tabii çok önemli. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde 4. sırada olan yani 4. sırada demeyeyim ama 4 numaralı hedefi diyelim. Nitelikli eğitim özellikle bunu kapsıyor senin anlattıkların. Onun dışında işte doğayla bağ kurma, doğa temelli eğitimden bahsettik. Başka
2: Çocuk
1: söyleyeceğimiz
2: katılımı diyebilir hocam. Çok önemli şeylerden bir
1: Evet.
2: tanesi de çocuk katılımı. Sizin de söyle işte yapılandırılmamış, hani kendisi kuruyor dediniz ya, bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz bunu unutuyoruz, ihmal ediyoruz ve her yaşta her çocuğun yaşadığını, yaşamını dönüştürmeye, değiştirmeye hakkı var ve bunun için katılım hakkı da en temel haklardan bir tanesi. Kararlara katılım hakkı, bilgi edinme hakları çok önemli. Biz seni çocukları böyle dışarıdan doldurulması gereken, yetiştirilmesi gereken varlıklar olarak, canlılar olarak adlandırıyoruz, şey yapıyoruz. Ya da onlar bizim geleceğimiz diyoruz ama onların bugün ihtiyaçları var ve yapabilecekleri var. Tabii ki gelişimsel özelliklerine dikkat ederek, çünkü bugünün sorunlarını onların üstlerine yıkalım, onlar çözsün demek istemiyorum burada. Aksine, tam aksine bir şey söylüyorum. Yani okulda, sınıfta, bahçede, mahallesinde alınan kararlara çocukların katılma hakları var. Ve bu çok göz ardı ediliyor genellikle. Onların ne bildikleri, ne ihtiyaçlarının ne olduğu, ne düşündükleri, ne önereceklerine pek bakılmıyor. Bu alanın mutlaka açılması gerektiğini düşünüyorum hocam. Bunu söylemek isterim. Çocukların katılım hakkını söylemek isterim özellikle.
1: Evet, çok doğru bir yerden girdik konuya. Bence de iyi bir son söz oldu. Ben de not almışım. Eğitimle başladığımız için senin bir cümlenle bitirmek istiyorum son yazından. Eğitim başlı başına temel bir insan hakkıdır. Bireylerin diğer insan haklarından yararlanmalarının ve haklarını arayabilmenin de temelini oluşturur diye bitirmişsin cümleni. Çok önemli bir tespit olduğunu düşünüyorum ve biz de bugünkü sohbetimizi bu tespitle bitirebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim tekrar vakit ayırıp bizimle bir araya geldiğin için. Umarım dua evinin katılımcıları da artar. Dua temelli eğitim konusunda CDEA dedik değil mi? Onun
2: Evet.
1: organizasyonu da çok başarılı ve daha çok katılımı sağlayacak şekilde devam eder. Ve sonuçta güzel bir sinerji oluşturup inşallah duayla bağ kurma konusunda çok önemli yollar kat edebiliriz.
2: Çok
1: Ümidindeyim.
2: teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Her birimizin birer dua dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
0: Dedektifi.
3: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fazıl'a Gürcan ve Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Kainatın tüm seslerini
9: Apaçık Radyo.
10: Apaçık Radyo.
11: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İlknur Aktunç'a teşekkür ederiz.
12: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Hazırlayan ve sunan Ahmet Güner.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu yayın döneminden itibaren Amerikana adlı yeni bir yayın dizisine başlıyoruz. Uzun bir süre devam edecek bu programımızda size Amerika'daki klasik müzik yaşamının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evreleri, yaklaşık 200 bestecinin yaşamları ve eserlerinden örneklerle sunacağız ve belki de ülkemizde ilk kez bu konuda yapılacak en uzun süreli bir yayınla bu gerçekten çok zengin kültürü yakından tanıma olanağını bulacağız. Genellikle Amerikan müziğinden bahsedildiğinde aklımıza ilkin folk müziğinden caza, rock'tan punk'a, rhythm and blues'dan bebop'a kadar çok çeşitli alanları kapsayan ve popüler kültürün bir parçası olan ve bugün dahi dünyanın tüm ülkelerinde pek çok dinleyicisi olan bir müzik yapısı gelir. Ancak bu popüler kültür yansımasının yanı sıra bu yapının gelişiminden çok evvel başlayan ve hem Amerika'nın yerli müziğini hem de Avrupa klasik müziğinin geleneklerini yansıtan çok büyük bir klasik müzik aktivitesinin bulunduğunu pek fark etmeyiz. Gerçekten de Amerika'nın ilkin İngilizler ve daha sonra da çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen göçmenler tarafından kurulan ve başlangıcından beri çok aktif bir görünen sergileyen klasik müzik kültürü, zamanına göre çok az bir nüfusa sahip olan bir ülke için kendine hedef aldığı çıtanın yüksekliği bakımından çok önemlidir. Bu göçmenler aracılığıyla gelen müzik o devrin büyük şehirleri olarak sayılabilecek Boston, New York, Philadelphia ve Charleston'da gerçek anlamda gelişme olanağı bulmuş ve hem kurulan küçük korolar ve orkestralarla yayılmış ve aynı zamanda da açılan konservatuvarlar, müzik yayımı ve müzikle ilgili konularda bilgi veren dergilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Popüler anlamdaki müzik kültürü ise bundan çok sonraları gelişmeye başlamıştır. Amerikan İç Savaşı'ndan önceki Amerikan müziği genel olarak 7 ayrı okul veya bölgesel stille açıklanabilir. Bunlar New England dini müziği, Atlantik Okyanusu'na kıyısı bulunan Boston, New York, Philadelphia, Charleston gibi şehirlerde yapılan kültür esaslı müzik, Apalaş ve Ozark dağları çevresindeki halk müziği, Kreol ve Karayip etkili New Orleans müziği, yerli Kızılderili halk şarkıları, güneydeki Afrika kökenli esirlerin yaptıkları müzik ve bireyler tarafından taşınan popüler baladlar. Daha sonraları Texas, New Mexico, Arizona ve Kaliforniya'nın da sınırlara dahil edilmesiyle yayılmaya başlayan İspanyol Kızılderili asıllı Meksika müziği de buna eklenmiştir. Amerikan müziğindeki en son etki ise 19. yüzyıl sonlarına doğru görülmeye başlayan Asya müziği etkisidir. Bütün bunları gözlemlediğimiz zaman başlangıcından neredeyse 1950'lere kadar Amerikan klasik müziğinin yukarıda belirttiğimiz türlerden beraber veya ayrı ayrı etkilendiklerini kolayca gözleyebiliriz. Bu da doğaldır ki Amerikan klasik müziğine büyük bir çeşitlilik getirmiş ve 20. yüzyılın birçok yeni tarzları Amerika'dan doğmuş ve dünya müziğini de etkilemiştir. Amerikan klasik müziğini incelemeye bu ülkenin en eski müzik geleneğini açıklamayla başlamamız lazımdır. New England dini müziğinin başlangıcı, hacılar da denen ilk göçmenlerin Avrupa'dan gelirken yanlarında getirdikleri ve 1612 yılında Amsterdam'da basılan Ainsworth Psalter'dır. Dini şarkıları içeren bu kitap Amerikan Protestan ilahilerinin başlangıcını oluşturmuş ve bugün bile resmi kilise ilahileri olarak kullanılmaktadır. Ancak kısa bir süre sonra birbirinden ayrı topluluklar kendi dini müzik geleneklerini Boston'daki Puritan rahiplere rağmen geliştirmeye başlamışlardır. Bu yeni ilahiler resmi ilahiler yerine çok daha serbest bir formdadırlar. Her birey söylediği satırları yorumlamada bazı özellikler ve süsler katabilmektedir. Bu haliyle de bu müzik tarzı ileriki yıllarda güneyde görülecek Afrika-Amerikan esaslı Baptist müzik geleneğinin de bir yerde başlangıcını oluşturmuştur. 1800 yıllarının sonuna doğru ise dini besteler yapan kişiler yavaş yavaş eski ahitin sınırlayıcı kalıplarını kırmaya başlamışlar ve yeni ahitten bölümleri bestelemeye başlamışlardır. Buradaki en önemli ivme ise Metodist mezhebinin kurucusu John Wesley'in 1735 yılında Georgia eyaletine yaptığı bir ziyaret olmuştur. Bu yeni tarzın kurucularından en önemlisi ise 1746-1800 yılları içinde Boston'da yaşayan William Billings'tir. Billings ve bazı çağdaşlarının o devirde yazdığı ilahilerin tamamı gerçek New England dini müzik geleneğini başlatmış ve bu ilahiler bugün bile Amerika'nın birçok yerinde kullanılan standart dini müzik parçaları olmuştur. Billings'in yanı sıra bu okulun diğer besteciler arasında Justin Morgan, Andrew Lowe, Supply Belcher, Jacob Kimball, Jeremiah Ingalls ve Oliver Holden gibi isimler de vardır. Billings o zamanın bütün bestecileri gibi amatör bir müzisyendir ve asıl mesleği deri işlemeciliğidir. Eserler arasında birçok şarkılar ve dini müzik parçaları vardır ve zamanının en çok söylenen birçok ilahisi ve şarkısı Billings'e aittir. Hatta Chester adlı ilahisi Amerikan devrimi sırasında ordunun resmi ilahisi olarak kullanılmıştır. Şimdi bu ilahiyi dinleyelim. Paul Hillier yönetimindeki His Majesty's Clerks topluluğundan dinliyoruz.

William Billings'in Chester adlı ilahisini dinledik. Şimdi Billings tarafından yazılan Bethlehem ve Shepherd's Carol, çobanın şarkısını Gloria Dei Cantores topluluğundan ve Shiloh'u da Pro Arte Singers topluluğundan dinleyelim.

oktav farkıyla eşlik etmelerinin istenmesidir. Bu da genelde yakın pozisyonlu akorlardan oluşan yoğun bir doku getirmiştir ki bu doku o zamana kadar hiçbir Avrupa kültüründe kullanılmayan bir ses yaratmıştır. Bu özellikle erken Amerikan müziğinin kendine özgü en önemli karakteridir. Şimdi yukarıda anlatmaya çalıştığım yapıyı en güzel yansıtan bir Billings bestesi dinleyeceğiz. Three Fugue Tunes. Üç bölümlü bu eserin bölüm başlıkları şöyle. Creation, yaratılış. When Jesus Wept, İsa ağladığında. Ve Be Glad Then America, mutlu ol Amerika. Gloria Dei Cantores topluluğundan dinliyoruz.

Billings'den Three Fuguing Tunes adlı eseri dinledik. Billings'den son dinleyeceğimiz eserler ise O Praise the Lord of Heaven, Cennetin Efendisine Kutlama, Jordan There is a Land of Pure Delight, Ürdün Mutluluklar Toprağı, Gloria Dei Cantores topluluğundan dinliyoruz.

Kuzeyde bu gelişmeler olurken Atlantik kenarı olarak tanımlayabileceğimiz ve o devrin nüfusunun yarısının yaşadığı Philadelphia, New York ve Charleston gibi şehirlerde kökü tamamıyla Avrupa geleneklerine bağlı bir müzik yaşamı gelişmektedir. Şehirlerde yaşayanlar genelde İngiliz kökenli olduklarından dinledikleri ve yazdıkları müzikte genelde o dönemin İngiltere'de en meşhur olan bestecileri Georg Friedrich Handel ve Samuel Arnold'dan etkilenmektedir. Bu akımın ilk önemli temsilcisi o devirde beyefendi amatörler olarak anılan besteciler grubundan Francis Hopkinson'dır. Onu Alexander Reinagle, Philip Feil ve Moravya doğumlu Johann Friedrich Peter izler. Bu geleneğin en önemli özelliği ise New England müziğinin koral beste yoğunluğuna karşın daha çok orkestra eserler yazılmasıdır. Yukarıda değindiğimiz bu beyefendi amatörlerin yarattıkları yeni gelenek, Lowell Mason adlı Boston'lı bir bestecinin aracılığıyla dini müzik üzerinde de büyük bir etki yapmaya başlar. Mason, kendi kurduğu Boston Müzik Akademisi ve üyesi olduğu Boston, Handel ve Haydn Derneği aracılığıyla Amerika'daki Protestan kilise müziğinin gelişimine büyük katkılarda bulunmuş ve ilk ve ortaokullarda müzik öğreniminin başlangıcı onun çabaları ile gerçekleştirilmiştir. Şimdi Lowell Mason'dan iki parça dinleyelim. Bunlardan ilki Watchmen, Tell Us of the Night, William Appling şarkıcılarından dinliyoruz.

Şimdi yine Lowell Mason'ın Joy to the World adlı ilahisini dinleyelim. İlkin bu ilahinin koro ve orkestra versiyonunu ve ikinci olarak da aynı parçanın gitar, keman ve flüt için düzenlenmiş şeklini dinleyeceğiz.

0: Mason'ın bu aktiviteleri Amerikan müziğindeki genel dönüşümün ve Avrupa müzik kültürünün bu ülke müziğini 20. yüzyılın ortalarına kadar etkilemesinin başlangıcıdır ve onu izleyen dönemdeki senfonik gelişiminde bir göstergesidir. Sevgili dinleyiciler, bu programımız burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta Amerikan klasik müziğinin kökenlerini irdelemeye devam edeceğiz. Tekrar beraber olana kadar hoşça kalın.
1: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: İşte bu gerekçelerle kendisini kovmayı, yüz kızartıcı sebeplerden dolayı bu merkezdeki görevinden atılmasını öneriyorum. Derhal en önemsiz bir alt merkeze transferi için başvurulmasını öneriyor, cezasının toplum için son derece faydalı olacak biçimde verilmesini ve önemli herhangi bir nüfus merkezinden mümkün olduğu kadar uzağa gönderilmesini talep ediyorum. İzlanda'da Fortsuzca davranışlarıyla başkalarını da yoldan çıkarma fırsatı bulamayacaktır. Müdür sustu. Sonra kollarını kavuşturarak etkileyici bir biçimde Burner'da döndü. "Marx," dedi. "Hakkınızda alınan bu kararı hemen şimdi uygulamaya koymamam için herhangi bir gerekçe gösterebilir misiniz?"
3: "Evet, gösterebilirim,"
2: dedi Burner çok yüksek bir sesle. Bir parça şaşalayan müdür yine de üstün bir ifadeyle,
3: "Öyleyse gösterin," dedi.
2: "Elbette. Ama gerekçem holde bekliyor.
3: Bir saniye."
2: Bernard koşarak kapıya gitti ve ardına kadar açtı.
3: "Gir,"
2: emrini verdi ve gerekçe içeri girerek kendini gösterdi. Herkesin nefesi kesilmişti. Şaşkınlık ve dehşetten mırıldandılar. Genç bir kız çığlık attı. Daha iyi görebilmek için sandalyeye çıkan biri spermle dolu iki deney tüpünü devirdi. Göbeği yağ bağlamış, her yeri sarkmış, genç ve sımsıkı bedenlerin pürüzsüz yüzlerin ortasında orta yaşlı, korkunç ve acayip bir yaratığı andıran Linda odanın ortasına doğru ilerledi. Aralıklı ve simsiyah dişleriyle cilveli bir şekilde gülümseyerek yürüyor, şehvetli bir şekilde kıvırtmaya çalıştığı kocaman kalçaları bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Bernard da Linda'nın yanı sıra yürüyordu. Müdürü işaret ederek,
3: "İşte kendisi," dedi.
2: İçerlemiş bir ifadeyle, "Onu tanımadığımı mı sandın?" dedi Linda. Sonra da müdüre dönerek,
3: "Seni tabii ki tanıdım Tomakin. Seni nerede görsem tanırdım. Binlerce insanın arasında bile olsa. Ama belki sen beni unutmuşsundur. Hatırlamıyor musun Tomakin? Hatırlamıyor musun? Benim boyundan."
2: Kafası bir yana eğik, gülümsemeye devam ederek ona bakıyordu. Ama müdürün yüzündeki taşlaşmış iğrenme ifadesine baktıkça gülümsemesindeki kendine güven giderek kayboldu. Titreyen bir sesle, "Hatırlamıyor musun Tomakin?" diye yineledi. Gözlerinde acı ve endişe okunuyordu. Leke içindeki sarkmış suratı, tuhaf ve gülünç bir şekilde buruşarak derin bir acıya büründü.
3: "Tomakin!"
2: Kollarını açtı. Kalabalıktan biri kıs kıs gülmeye başladı.
3: "Ne demek oluyor?"
2: diye başladı müdür.
3: "Bu canavarca Tomakin!"
2: diye koşarak ilerledi. Battaniyesi ardından sürükleniyordu. Kollarını müdürün boynuna dolayıp yüzünü göğsüne bastırdı. Önüne geçilmez bir kahkaha gürültüsü koptu.
3: "Bu canavarca eşek şakası!"
2: diye haykırdı müdür. Kıpkırmızı bir suratla kendini Linda'nın sarılışından kurtarmaya çalıştı. Linda çaresizce asılıyordu.
3: "Ama ben Linda'yım! Linda'yım!"
2: Sesi kahkahadan duyulmuyordu. Gürültüyü bastırarak,
3: "Senin çocuğunu doğurdum!"
2: diye haykırdı. Ani ve müthiş bir sessizlik oldu. Gözler rahatsız bir şekilde dolanıyor, nereye bakacaklarını bilmiyorlardı. Müdür birden sarardı. Mücadele etmeyi bırakıp, elleri Linda'nın bileklerinde dona kalmış, dehşete kapılmış gözlerle Linda'nın gözlerinin içine bakıyordu.
3: "Evet! Bir bebek. Annesi de bendim."
2: Bu müstehcen sözcükleri meydan okurcasına yenik düşmüş sessizliğe savurdu. Sonra aniden müdürden uzaklaştı. Utanmıştı. Yüzünü elleriyle kapattı. Hıçkırarak ağlıyordu.
3: "Benim suçum değildi Tomakin," Çünkü ben hep alıştırmalarımı yapardım, öyle değil mi? Değil mi? Hep yapardım. Nasıl oldu bilmiyorum, ne kadar zordu bilsen Tomakin. Ama çok da rahatlattı beni bu çocuk. Kapıya dönerek John diye seslendi. John. John hemen içeri girdi. Kapıyı geçtiğinde bir anlığına durdu, etrafına bakındı. Sonra mokasenli ayaklarıyla yumuşak bir biçimde hızla yürüdü, müdürün önünde dizlerinin üstüne çöküp net bir sesle konuştu. Babam benim. Bu sözcük, baba, müstehcen olmaktan çok çocuk doğurmanın tiksindiriciliği ve ahlaki çarpıklığından bir derece uzak bir kavramı ima ettiği için salt kaba sayılıyor, pornografik bir ahlaksızlıktan çok belden aşağı bir terim olarak görülüyordu. Bu komik ve edepsizce laf, dayanılmaz hale gelmiş olan gerginliği azaltmıştı. Kahkaha koptu. Neredeyse isterik, gürültülü bir kahkahaydı. Çan misali aralıklı olarak yükseliyor, hiç de duracak gibi görünmüyordu. Babam benim. Ve baba, müdürün ta kendisiydi. Babam benim. Ah Ford'um, Ford aşkına, gerçekten de dayanılamayacak kadar müthişti. Haykırış ve kükremenin arkası kesilmiyordu. Suratlar gülmekten katılıyor, gözlere yaşlar geliyordu. Sperm dolu altı deney tüpü daha devrilmişti. Babam benim. Rengi sararmış deli bakışlı müdür, sersemletici bir biçimde aşağılanmanın ıstırabıyla kıvranarak ters ters etrafını süzüyordu. Babam benim. Kesilme belirtileri gösteren kahkaha, hiç olmadığı kadar yüksek bir sesle patladı. Ellerini kulaklarına koyan müdür hızlı adımlarla odayı terk etti.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
5: Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esma Özmen'e teşekkür ederiz.
7: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

İşçi sınıfı, sermaye sınıfı karşısında sömürü unsuru açısından karşılıklı bir mücadele etme durumundaysalar, işçi sınıfının örgütü olan sendikanın görevi, işçinin örgütü olarak işçi sınıfının çıkarı açısından, yani sınıfsal açıdan konuya bakmak ve sermayeye karşı bir mücadele vermek suretiyle işçinin haklarını daha iyi koruyabilir ve daha ileri haklar alma imkanına sahip olabilir. Biz buna sınıfsal...

1960 ile 1980 arasındaki dönem tarihi kayıtlara Türkiye işçi sınıfının altın yılları olarak girdi. Türkiye işçi sınıfı bu yıllarda ortaya koyduğu örgütlenme ve mücadele pratikleriyle hem haklarını geliştirdi hem de gücünü ve varlığını dosta düşmana kabul ettirdi.

0: Kemal Türkler, sendika başkanı, işçi önderi kimliğiyle sürecin ilerlemesini etkileyen, biçimlendiren, yönlendiren, döneme damgasını vuran aktörlerin başında geliyordu. Kemal Türkler, bundan tam 100 yıl önce Denizli'de orman işçisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eli iş tutabilecek yaşlara vardığında ailenin yoksullukla mücadelesine destek olmak üzere terzi yamaklığı yaptı, lokantalarda çalıştı. Bir yandan da eğitimine devam etti, liseyi bitirdi. 1946 yılında yedek subay olarak zorunlu askerlik görevini tamamladı. Artık çalışma hayatına atılmak zamanı gelmişti. Türkler de o dönemde iş arayan pek çok emekçinin yaptığı gibi valizini topladı ve İstanbul'un yolunu tuttu. 1 Aralık 1948 tarihinde Emaye Taş fabrikasında 60 lira aylık ücretle işe başladı. Yazdığı şiirde yer alan dizesiyle henüz acemi yolcusuydu hayatın. ...1947 yılının Şubat ayında Türkiye, grev yasağının muhafaza edildiği grevsiz sendikalar kanunuyla tanıştı. Demir İş Sendikası da bu yasaya dayanarak 1947'nin Temmuz ayında Metal İş Kolu'nda kuruldu. Emaye Taş, Demir İş'in örgütlendiği iş yerlerinden biriydi. Kemal Türkler de 1951 yılında Demir İş Sendikası saflarına katıldı. Daha sonra Maden İş adını alacak Demir İş Sendikası'nda önce genel sekreterlik, 1954 yılından itibaren de genel başkanlık görevini üstlendi. Sendikaya, işçi mücadelesine verdiği ağırlık artıp, harcadığı zaman çoğalınca, 1956 yılında kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimini yarım bıraktı. Bu dönemde sendikanın üyelerden elden topladığı aidatlar giderleri karşılamaya yetmiyordu. Sendikaya para lazımdı. Türkler, genel sekreteri Ruhi Yümlü ile birlikte Sümerbank'tan aldıkları ayakkabı ve kendi diktiği gömlekleri pazarlarda sattı. Çalıştıkları fabrikadaki mesainin ardından yaptıkları pazarcılıktan elde edilen gelirle sendikayı ayakta tuttular. Kemal Türkler, 1940'ların ikinci yarısından itibaren günlük tutuyor, şiir yazıyor, karikatür çiziyordu. Sendikacılıkta karar kılınca, işçi basınında yer alan ürünleriyle işçilere ulaşmaya, yaşanan çelişkileri göstermeye çalıştı. Türklerin bu yaklaşımının bir uzantısı olarak 1960'lı yıllardan itibaren de sendikalar aracılığıyla işçilerin eğitimine özel önem verilirken edebiyat ve sanatla ilişkisinin gelişmesi de öncelendi. Kemal Türkler sendikacılık hayatı boyunca başında bulunduğu örgütleri büyütmek ve güçlendirmekle işçi haklarını geliştirmeyi amaç edinerek yürüdü. Bu amacın özünü ise sınıfsal bir bakış açısına sahip olması, sendikal mücadeleyi sınıf mücadelesi içinde görmesi oluşturuyordu. Bu yaklaşımın bir başka yansıması olarak 1961 yılında Türkiye İşçi Partisi kuruldu. Kemal Türkler, işçilerin siyasette gücünü ve ağırlığını koymak üzere yola çıkan tipin kurucularından ve kuruluşuna önderlik edenlerden biriydi. Kemal Türkler'in sendikacılık anlayışı, varlığını devlete ve sermayeye bağlayan güdümlü sendikacılığın karşısında özgür, demokratik, mücadeleci bir perspektife dayanıyordu. 1967 yılında DİSK'in kuruluşu, sendikal hareket içindeki anlayış farklılığının ülke ölçeğinde ayrı bir örgütlenmeye dönüşmesiydi. Türkler, DİSK'in kuruluşuna öncülük etti ve genel başkan oldu. Türklerin sendikal mücadelede izlediği çizginin köşe taşlarını kazanmak, korumak ve savunmak oluşturuyordu. 1961 Saraçhane mitingi ve 1963 Kavel grevi, grev hakkının kazanılması için girişilmiş ve başarılmış bir mücadeleydi. 15-16 Haziran 1970 yılında gerçekleşen direniş ise sendika hak ve özgürlükleri korumak amacını taşıyordu. 16 Eylül 1976'da gerçekleştirilen DGM direnişi ise demokrasiyi savunmak üzere yaşama geçirildi. İşçi sınıfının tarihinde iz bırakmış bu eylemler, Kemal Türkler'in genel başkanı olduğu Maden İş ve DİSK'in örgütlü gücüyle gerçekleştirildi. Keza 1 Mayıs kutlamaları, sektörel düzeyde uygulanan ve 3 dalga halinde gerçekleşen kitlesel MES grevleri de. Yine 70'li yıllara damgasını vuran çok sayıda grev, direniş, iş yeri işgalleri de. Türkler sendikal demokrasiyi önemseyen, tabanın söz ve karar sahibi olması gerektiğini benimseyen bir sendikacıydı. Bunun bir gereği olarak kritik aşamalarda alınan kararları işçilerle birlikte aldı. Örneğin Kavel grevinde fabrikada çalışan işçiler yapılan oylamayla karar verdiler. 15-16 Haziran direnişinde de eylem kararı fabrikalardan gelen temsilcileriyle yapılan toplantıyla alındı. Bu sendikal demokrasinin işletilmesi kadar eylemlerdeki başarının da anahtarı oldu. Kemal Türkler bazen ruhen, bazen de fiziken ama daima işçilerle birlikte mücadele eden bir işçi önderiydi.
1: Biz barikat kurmuşuz. Polis de barikatı yarıp kapıları açmaya çalışıyor ya. O arada işte Kemal Türkler geldi rahmetli, atın dizginden tuttu. Önce beni ezeceksiniz, üzerimden geçeceksiniz. Ondan sonra o işçinin üzerine yürüyeceksiniz demiştir o yürekli insan. O yürekli adam.
0: Egemenler, işçi sınıfının gelişen mücadelesini engellemeye karar verdiklerinde Kemal Türklerin de öldürülmesine karar verdiler. Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980 tarihinde, yani 12 Eylül darbesinden 52 gün önce Merter'de evinin önünde katledildi. Gecenin karanlığı, günün ışıklarına dönüşmesin diye.

0: Kadın Kemal, güneş şıdırının kalbindesin. Yolunu takip edeceğiz Kemal'im benim.
1: Bedenine sıkılan kurşunlar onu yaşamdan koparsa da açtığı bayrak, bıraktığı izler, yarattığı gelenek Türkiye işçi sınıfının hafızasında ve mücadelesinde yaşamdan.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Kemal Türkler'in 100. doğum günü yılı için hazırlanan belgeselden bir ses kaydı ile başladık. Belgeseli Fahrettin Engin Erdoğan hazırlamıştı. Birleşik Metal İş, Kemal Türkler Vakfı ve TÜSTAV 2026 yılını Büyük İşçi Önderi Kemal Türkler'in 100. doğum yılı vesilesiyle Kemal Türkler yılı ilan etti. Kemal Türkler yıl boyu yapılacak etkinliklerle anılacak. Bu hafta canlı yayında DİSK'e bağlı Türkiye Maden İş Sendikası eski genel sekreteri Halit Erdem ve sevgili arkadaşım, yazar, sendika uzmanı Kıvanç Eli Açık'la Türkiye'de sendikal mücadeleyi ve Kemal Türkler'i konuşacağız. Halit abi, sevgili Kıvanç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hoş. Kıvanç, izin verirsen Halit abiyle başlamak istiyorum. Halit abi, az önce dinlediğimiz ses kaydında Kemal Türkler'in yaşam hikayesini dinledik. İşte 1925 Denizli doğumlu. 1948'de işçi olarak işçi sınıfına dahil oluyor. Sizin hikayeniz nasıl başladı Halit abi?
2: Evet, benim hikayem 1949 doğumluyum. 49. Ben de Erzurum'da doğdum. Hı-hı. Ve Erzurum Sanat Enstitüsü'nün Torna Tesviye bölümünü bitirdim. Okulu bitirdikten sonra fabrikalarda çalışmaya başladım. 70-72 arası askerlik yaptım ve Maden İş Sendikası'yla tanışmam, daha doğrusu daha önce tanışmıştım ama içerisinde faaliyet gösterme yılları 1972 ile başlayan Otosan örgütlenmesidir. Otosan Koç'un fabrikalarından biriydi. Eskiler hatırlar, Anadolu otomobillerinin yapıldığı fabrikada çalıştım. Bu fabrikada maden iş örgütlenmesini yürüttük. 54 kişi işten atıldık o dönem ve Otosan'ın bu ikinci örgütlenmesiydi. Birinci örgütlenmesi 15-16 Haziran'da'nın sonucunda işçi çıkarmalarıyla kırılmıştı. İkincisi bizim başlattığımız hareket, o da başarıya ulaşmadı. Üçüncü örgütlenme 1980 darbesiyle sonuçlandı ama o zaman başarmıştık Otosan'da örgütlenmeyi ve yetki almayı. Şimdi daha sonra Singer Fabrikası'nda çalıştım. Orada çalışırken Maden İş Sendikası 4. bölge Pendik bölgesinde aşağı yukarı 15 bin işçinin çalıştığı bir bölgedir burası. Biz eskiden şubelere bölge temsilciliği diyorduk. Ve orada bölge temsilciliğine seçildim. 77 yılında da Maden İş Genel Kurulu'nda Maden İş Yürütme Kurulu'na seçildim.
0: Hangi yıl?
2: 1977.
0: 77'de.
2: Şimdi benim Kemal Türkler'le birlikte aynı masa etrafında ve yakın çalışma dönemim böyle başladı. Çünkü bunu niye söylüyorum? Çünkü Kemal Türkler'e ulaşmak kolay değildi işçi olarak. Biz onu böyle uzaktan ilah olarak görürdük adeta. Çok severdik. Daha doğrusu korkuyla karışık bir saygı duyardık Kemal Türkler'e ve o zaman tabii onu çok yakından tanımıyorduk. Ben 1977 ve 80 yılları arasındaki bu çalışma döneminde Kemal Türkler'i tanıma fırsatı buldum. Bu büyük bir onurdur benim için. 80 yılında o meşhum cinayetten sonra ben işte sendika içinde yapılan bir düzenlemeyle Mehmet Karaca genel başkanla ben de genel sekreterliğe seçildim. Ve öyle kaldı üzerimizde. Daha işte biliyorsunuz ondan sonra o darbe yılları falan yurt dışında 10 sene kaldım. Sonra dönüşte tekrar maden işi açtık ama üyesiz. 11 yıl geçmiş aradan. Davalar beraatle sonuçlanmış. DİSK davası, TKP davası, yani benim özel olarak yani ayrıca dahil olduğum davalar ama üyelerimiz yok. İşçiler o dönem yani ama üyelerimiz yok. İşçiler o dönem yani DİSK'in en büyük sıkıntıları da o dönem başladı.

0: örgütlülüğün sınırlı olması ve eylemlerde daha çok politik gruplar, yani gençlik ve kadın hareketlerinin ağırlıklı olmasıydı. 1980 öncesi işçi sınıfı eylemlerini anımsıyorum. Ben işte Küçükçekmece Lisesi'nde okuyordum. Sefaköy'deki işçi eylemlerini anımsıyorum. İşte işçi sınıfı sahnedeydi, grevlerde, mitinglerde. Adeta hayat dururdu. Bu yıl da işçi sınıfı sahnedeydi ama belirleyici değildi. İşte ayrı ayrı yürüyen kortejler, ayrı ayrı atılan sloganlar, işte aynı gökyüzüne farklı yönlerden bakan gözler. Sık duyulan kelimeler, geçim, yoksulluk, güvencesizlik, asgari ücret, artan kiralar, bitmeyen mesailer. Yani hayatın kendisi vardı meydanlarda. İşte kimileri dedi ki 1 Mayıs yeniden sınıfın dilini konuşuyor ama işte başka bir ses daha vardı, biraz daha böyle derinden, gerilerden. Peki ya güç? Yani alanlar doluydu ama fabrikalar boşalmıyordu. Sloganlar yüksekti ama örgütlü ses hala cılızdı. Yürüyüşler vardı ama hayatı durduracak o büyük güç henüz ortada yoktu. Yani kalabalık olmak mı yoksa güç olmak mı? Sendikaların ve işçilerin dönüştürücü bir güç olmaktan uzak olmasını, özellikle 1 Mayıs'larda görünürlüğünün azalmasını neye bağlıyorsunuz Halit abi? Uzun bir soru oldu ama.
1: Hayır, gayet güzel toparladınız. Bir sürü bilinen meseleyi bu şekliyle özce ortaya koymak önemliydi. Şimdi ben çok önemli, önem verdiğim bir konuyu dile getirmek istiyorum burada. Mesela Türkiye'de 1 Mayıs 1925'te Şehzat İsyanı, Kürt isyanlarının başladığı zaman çıkarılan takdiri tükür kanunuyla yasaklandı. 1925. 1925'ten 1976'ya 51 sene geçti. Bu 51 sene içerisinde 1 Mayıs'ı özel olarak yasaklayan bir yasayı ben bilmiyorum. Yani bir yasayla yasaklanmadı. Peki neden? Ha, 1 Mayıs kutlandı, 1 Mayıs'ta büyük sıkıntılar çekildi. İşçi sınıfının hayat mücadelesine inanan insanlar, devrimciler, komünistler, özellikle TKP'nin eski üyeleri çok sıkıntılar çektiler. Bunların hepsini biliyoruz, dinledik. Ben de 1972'de 1 Mayıs bildirisi dağıttım. Bildirilerle, salon toplantılarıyla başka neden ama yığınsal 1 Mayıs 1976'da diskin öncülüğünde kutlandı. Şimdi bunun nedenini çok iyi bakmak istiyorum ben. Ben bunu ortaya koymak istiyorum. Söylemek istediğim şudur. Bir kanun yoktu ama bu boyutta bir yığınsal mücadele ortaya konulamadı. Neden? Nedeni şu. İşte Kemal Türklerle birlikte Türkiye işçi sınıfının tarihini, emek tarihini, o yılları taşlarının döşendiği yıllara bakmadan bunu anlamak mümkün değil. 1976'da bir güç birikimi ortaya çıktı. Yani işçi sınıfı artık fabrikalardan çıkıp meydanlara döküldü. O güç birikimi, o özgüven, o kendine olan güven 1 Mayıs'ı yığınsallaştırdı. 1 Mayıs'ın 76'nın alma kararını da şöyle anlatırlar. Yaşayanlar, ben de o toplantıdaydım. 1976'nın 13 Şubat'ında DİSK'in 9. kuruluş günü kutlandı. Neydi adı o zaman? Spor Sergi Sarayı'nda. Bütün toplantılar, toplantılar orada yapılırdı. Çok coşkulu bir toplantı yapıldı. Binlerce işçi temsilcisi birikmişti ve Kemal Türkler bu toplantının sonunda işçilere bir öneride bulundu. Bu sene 1 Mayıs'ı meydanlarda kutlamaya var mısınız? Muazzam bir coşku, muazzam bir kararlılıkla işte 1 Mayıs o gün 1 Mayıs'ın kararı işçilerle alındı. Binlerce işçinin katılımıyla alındı. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu işçi sınıfının kendine olan güveninin açığa çıktığı ve biriktiği bir dönemdi, bir gündü. Ve rahmetli İbrahim Güzelce 1 Mayıs'ın kutlanması için çok çaba gösterdi. O günlerde hastaydı. Zaten 1 Mayıs

0: 76'yı göremeden vefat etti. Şimdi ben bugüne dönersem sizin söyledikleriniz doğru. Bütün işçi sınıfı, öğrenciler, kadınlar, Kürtler tabii, en başta tabii, ve bu Kürt evet, meselesine de hı-hı, değinmek lazım. Tabii. Çünkü artık Türkiye işçi sınıfının ayrılmaz bir bileşenidir Kürt işçiler ve Kürt işçi sınıfı. Kuşkusuz 12 Eylül'den önce de vardı Kürtler. Bizim fabrikalarda en önde mücadeleyi, eylemleri, grevleri yürüten insanlar Kürtlerdi. Ama onlar isimsiz. Onlar kendi isimleriyle, dilleriyle değil. Sadece bir mücadeleci olarak girdiler, varlardı. Oysa Türkiye'de hele 90'lı yıllardaki o korkunç baskıların, Kürdistan'daki baskıların, göçlerin sonucu olarak işçi sınıfı, Kürt işçileri turizmdeki alanlarda, efendim inşaat şantiyelerinde,
1: hizmet sektöründe
0: artık yığınsal olarak vardı. Mülksüzleştirilmiş, proleterleşmiş bir yığın vardı. Ama bu yeterince değerlendirilmedi benim kanaatime göre. Son 1 Mayıs'taki meydanlarda kendilerinin pankartlarıyla, dilleriyle var olması önemli bir kazanımdır. Şimdi esas meseleye gelince, kimi örgütlenmeler Taksim'e çıktılar. Kimileri Kadıköy'de buluştular. Başka illerde
1: Kartal'da
0: de.
1: Kartal'da
0: da oldu. Başka illerde de oldu. Evet. Demek ki 1 Mayıs yığınsal olarak kutlandı. Bunu söyleyebilirim. Ve gerçekten talepler haykırıldı. Bunlar doğru. Ama yasakları kıracak bir güç birliği ve güç birikimi yoktu. Ayrı ayrıydı. Ben o zaman bir başka programda şu çağrıyı yapmıştım. Herkes 1 Mayıs'ı istediği yerde kutlayabilir. Bu özgür bir seçimdir ve öyle olmalıdır. İleride de mutlaka öyle olacaktır. Ama şu yasaklar ortadan kalkmalıdır. Ve bunları kaldırmanın yolu taleplerle olmuyor işte. Kimseden talep ederek bu olmuyor. Bunu ortadan kaldırmanın yolu bir güç birikiminin, bir birliğin sağlanmasıdır. Ben bu 1 Mayıs'ı buna hizmet eden, buna adım atan bir süreç olarak kabul ediyorum, değerlendiriyorum. Umuyorum ki bir sonrakinde çok daha ileri boyutlarda olacak bu iş.
1: Şimdi Kıvanç'a sorayım. Kıvanç tabii genç kuşak sendikacılardan. Siz 72'de başladınız sendikal mücadeleye. Kıvanç, sen ne zaman dahil oldun DİSK'e?
2: Şimdi ben 2000'lerin başından beri çalışma hayatındayım. Sendika içindeyim. 2005'ten 2006'dan itibaren de sendikada çeşitli görevler alıyorum.
1: Bugünün genç işçileri 1 Mayıs'ın tarihsel ağırlığını hissedebiliyor mu Kıvanç? Sen alanda da deneyimli bir insansın.
2: Şimdi öncelikle iltifatların için teşekkür ederim. Şimdi hani genç sendikacı dediğin için. Şimdi her şeyden önce tabii Babil'den sonrayı hani güzel şarkılarıyla, müzikleriyle ben severek dinliyorum. Bu programı evet, hani Kemal Türklere ve sendikacılığa, işçi sınıfına ayırman çok önemli oldu. Hani Halit abiyle ben farklı kuşaklardan evet, sendikacılarız ama artık bizim arkamızdan da hani Z kuşağından emekçilerin olduğu bir başka bir işçi sınıfı kuşağı var. Sorunu hani genç işçiler adına değil ama dışarıdan gözlemleyen biri olarak neydi? Evet diye hani güçlü bir evetle cevap vermek istiyorum. Bu sene hem Türkiye'de, İstanbul'da, farklı ülkelerde, farklı şehirlerdeki 1 Mayıs gösterileri bunun bir ispatıydı, göstergesiydi. Hani biz burada iki farklı kuşaktan sendikacı yan yanayız stüdyoda ama 1 Mayıs günü sokaklarda bizden çok daha genç işçiler, işçi sınıfı ailelerinden gelen gençler sokaklardaydılar. Yani yeni kuşak gençler de aslında 1 Mayıs 150 yıllık bir gelenek. Hani 1800'lerin sonundan itibaren evet, başlayan bir mücadele. İşte 8 saat iş günü, daha iyi çalışma koşulları, daha iyi ücretler, bir yandan bağımsızlık, anti-emperyalizm tavrının bir karşılığı ve bugün de genç kuşaklar aslında sahiplenmeye devam ediyorlar.
1: Peki şey, Türkiye'de işçi hareketi hafızasını taşıyabiliyor mu, yoksa her kuşak mücadeleye sıfırdan mı başlıyor Kıvanç?
2: Ya arada önemli kesintiler oluyor hani, evet. 12 Eylül başta olmak üzere ama yani hafızanın taşındığını düşünüyorum. İşte 77, 76, 77, 78, 1 Mayıs'ı ve Taksim Meydanı'yla özdeşleşen bu mücadele tarihi sendikalar tarafından sürekli tekrarlandı ama özellikle mesela Gezi Parkı zamanında o Taksim Meydanı'na verilen sembolik anlam devam etti. Bugün de 77 yılında, 78 yılında hayatta olmayan, hatta Gezi Parkı günlerinde çok genç olan, çocuk olan eylemciler, aktivistler, işçi olsun olmasın, Gezi Parkı'ndaki hafızaya sahip çıkmaya devam ediyorlar.
1: Eskiden şey, Halit abinin sendikacılık yaptığı dönemde şalter indirmek diye bir şey vardı. Ben de hatırlıyorum çocukluk yıllarımdan. Bugün böyle bir güç gerçekten yok mu? Yoksa sadece biçim mi değiştirdi? Yani bugünün şalteri sence nerede? Fabrikada mı, server odasında mı, yoksa kuryenin motorunda mı?
2: Evet, belki şimdi bu Z kuşağından gelen işçiler, emekçiler şalter kelimesini bilmiyor olabilirler. Hı. Ama offline olmayı biliyorlar. Dolayısıyla bugün kuryenin aplikasyonu kapatması, offline hale gelmesi, uçak moduna geçmesi bir dönemlerin şalter kapatması anlamına geliyor. Ya biraz işte 1 Mayıs yürüyüşleriyle ilgili işte kitlesel mi değil mi, işte nicelik nitelik tartışması yapabiliyoruz ama şimdi en nihayetinde hem Türkiye'de hem dünyada toplumların büyük bölümü işçi sınıfından oluşuyor. Türkiye'de ücretli çalışanlar, yaşamak için çalışmak zorunda olanlar Türkiye nüfusunun yarısından çok daha fazlası. Dünya genelinde böyle, yani işçi sınıfı dünya nüfusunun büyük bölümü. Ama esas gücümüz burada değil. Esas gücümüz kalabalık olmamızı değil, üretimden gelen gücümüzde, hizmetlerden gelen gücümüzde. Eğer üretimi durdurduğumuzda, hizmetleri durdurduğumuzda dünyayı etkileyebiliyoruz. Dünya ekonomisini, evet, siyasetini etkileyebiliyoruz. Bugün de farklı biçimlerde çalışanlar, hani fabrika işçileri, sanayi işçileri hala gücünü koruyor, ağırlığını koruyor ama farklı biçimlerde çalışanlar, beyaz yakalılar, işte güvencesizler, hizmet sektöründe çalışanlar hala üretimden gelen güçlerini, hizmetten gelen güçlerini şalteri indirerek, offline olarak, telefonu kapatarak, bilgisayarı kapatarak hissettirebiliyorlar.
1: Üretim durmasa bile sistem durabiliyor değil mi? Yani lojistik, veri, platformlar vesaire.
2: İşte bu da üretimin, evet, parçası ve mesela bu sene 1 Mayıs'ta ABD'de 1 Mayıs'ların sloganı şuydu: İşe gitme, okula gitme, alışveriş yapma. Yani ABD'deki sendika hareketi, normalde 1 Mayıs'ın çıkış noktası, çıkış yeri ABD'dir, Chicago'dur ama ABD'de güçlü bir 1 Mayıs geleneği yoktur. Son yıllarda güçlenmeye başladı. Bu seneki slogan: işe gitme, yani bir grev, okula gitme, boykot, alışveriş yapma, bir tüketici boykotu. Böyle yaparak bir siyasi ve ekonomik mesaj vermiş oldular ve yaklaşık 3000 merkezde ABD'de çok büyük 1 Mayıs gösterileri oldu.
1: Yani bak, aynı şirket için çalışan ama hiç birbirini görmeyen işçiler. Bu durumda bu sınıf bilinci nasıl kurulacak? İşte freelance çalışan var, uzaktan çalışma diye bir şey var. Yani bunlar özgürlük mü yoksa örgütsüzlüğün yeni adı mı Kıvanç?
2: Çoğu zaman bu uzaktan çalışma, freelance, işte kendi hesabına çalışma, bunlar özgürlük değil. Aslında denetim mekanizmaları olarak karşımıza çıkıyor. Bazen özgürlük olarak pazarlanabiliyor. Ama işte çalışma saatlerini, çalışma biçimlerini, çalışma yoğunluğunu kendin seçemiyorsun. Ve çoğu zaman işte bu esnaf kurye modelinde gördüğümüz gibi aynı kişi aynı patron için, aynı şirket için düzenli olarak çalışıyor. Çalışma saatlerini kendisi belirleyemiyor. Kendisini esnaf, iş insanı, girişimci, işte startup sahibi sayabiliyor ama aslında 1800'lü yıllardaki maden işçileri kadar, fabrikalardaki demir çelik işçileri kadar, işte Jack London'ın İşte Demir Ökçe'deki, işte Germinal'deki koşullarda çalışıyorlar. Yani beyaz yakalı olması, bir ofiste olması, evde bilgisayar başında olması fark etmiyor. Yani sömürü biçimleri açısından, zamanın değerlendirmesi açısından, hatta iş güvenliği, iş kazaları açısından 150 yıl önceki kötü çalışma koşullarında çalışıyoruz. Dolayısıyla işte Germinal romanındaki maden işleri gibi bugünkü beyaz yakalıların da sendikalara ihtiyacı var.
1: Peki şey, algoritmaların yönettiği bir iş yaşamında patron kim?
2: Şimdi patron Şimdi Göte'ye veya işte Almanlara yakıştırılan bir söz var. Şeytanın en büyük marifeti var olmadığına inandırmasıdır diye. İşte algoritmalar üzerinden patron işçilere var olmadığını inandırmaya çalışıyor. Patron yokmuş gibi gözüküyor. Şimdi bir kuryenin patronu cep telefonundaki uygulama mı, yoksa siparişi götürdüğü kişi mi, yoksa siparişi gönderen kişi mi? Patron görünmez olmaya çalışıyor. İşte taşeron halkaları üzerinde, küresel tedarik zincirleri üzerinde patron görünmez olmaya çalışıyor. Bir haksızlığa uğradığınızda hakkınızı kimden isteyeceğinizi bilemiyorsunuz. Aslında orada bir patron var ama zaten bu algoritmalar üzerinden küresel kapitalizm bütün dünyayı tek bir iş yeri gibi yönetmeye çalışıyor. Tek bir patron ve tek bir iş yeri gibi yönetmeye çalışıyor. Farklı iş kollarında, farklı ülkelerde. Dolayısıyla bizim de hani kağıt üzerinde yazılı patron kim olursa olsun tek bir patron varmış gibi davranmamız, tek bir sendikaymış gibi davranmamız gerekiyor.
1: Anladım. Peki bu grev kırıcılar vardı eskiden değil mi? Sendika kırıcılar. İşini kaybetme korkusu çağımızın en büyük sendika kırıcı gücü mü?
2: Şimdi işsizlik çok yoğun bir olgu, çok güçlü bir olgu. Herkesin, işte demokrasinin kılıcı gibi herkesin başının üstünde sallanıyor. Herkes işini, gelirini kaybetmek için bakması gereken bir ailesi varsa onları tehlikeye atmamak için yoğun kaygı içinde. İşte grev kırıcılar işin başka bir boyutu ama herkes kendi vicdanıyla baş başa kalabiliyor işsiz kalmamak için, gelirini kaybetmemek için ama biraz risk almamız, biraz cesaret göstermemiz evet. gerekebiliyor.
1: Halit abi yeraltı işçilerinin haklarını savundu ama şimdi işte kuryeler de var. Yer altındaki bir işçiyle platform çalışanı bir kurye arasında bir bağ kurulabilir mi? Sendikalar bunu başarabiliyor mu bugün, büyük sendikalar en azından?
2: Şimdi biraz önce de söylemeye eski çalıştım aslında ben hani işte bir kurye ile bir işte bilgisayar başında çalışan bir freelance ile 150 yıl önceki maden işçisinin, demir çelik işçisinin koşullarını benzetmeye çalıştım. Ama patronlar sürekli bölmeye çalışıyorlar. Sendikalar bu konuda oldukça yetersiz ama sendikaların aslında işte 150 yıllık mücadelelerinde önemli deneyimler var. Bu deneyimler ışığında bu bağlantıyı kurmamız gerekiyor. Bazen işte bir firmada farklı mesleklerden bazıları teknolojik, bazıları kas gücüne dayalı işçiler beraber çalışıyorlar. Örneğin bir işte kurye grevinde başarılı olabilmek için belki de yazılımcıların bilgisayarı kapatması gerekiyor. Hı hı. Kuryenin telefonu kapatması yeterli olmayacak. Yazılımcının kapatması gerekiyor. Bazı yerlerde şalter işte bir bilgisayar programındaki bir sinyalden, butondan ibaret. Sendikaların bu bağlantıyı işte küresel gibi. Tedarik zincirlerindeki bu bağlantıyı kurması gerekiyor.
1: Bu son işte Doruk madencilerin eylemini konuşacağız. Halit abiye soracağım ama öncesinde bir şarkı dinleyelim mi? Sen bir 1 Mayıs marşı getirmiştin yanında. Anlatır mısın? Bu şey Ozan Çoban
2: ve Güneş Demir'in.
1: Güneş Demir'in evet. yaptığı.
2: Şimdi Halit abi biraz önce bahsetti. İşte Türkiye'de 1 Mayıs'lar bilebildiğimiz kadarıyla işte 1908'den itibaren kutlanıyor. Yani belgelere dayanarak konuştuğumuzda daha önce 1905'te Zonguldak'ta bir 1 Mayıs anıtı var. Fransızca yazılmış demir yolu inşaatında. Muhtemelen orada çalışan Fransız işçiler bir 1 Mayıs kutlaması yapmışlar. Onun anısına bir demir yoluna bir yazılama, mermer yazı var. Belki ilerleyen yıllarda başka arşivler çıkacak. Daha eski tarihli 1 Mayıs kutlamalarını da bulacağız. İşte 1925'te yasaklanıyor Halit abinin dediği gibi ama yasaklamalara rağmen farklı biçimlerde kutlanıyor 1 Mayıs. Nazım Hikmet işte 1950'lerdeki bir 1 Mayıs kutlaması üzerine bir şiir yazmış. 1 Mayıs şiiri. Ama bu şiiri Osmanlıca yazmış. Yakın zamanda TÜSTAV arşivinde bulunan bu evrak Banu İşlet tarafından transkripsiyonu yapıldı. Yani Osmanlıcadan bugünkü Türkçe'ye çevrildi, tercüme edildi ama yani transkripsiyonu transliterasyonu yapıldı. Banu İşlet tarafından TÜSTAV arşivindeki bu belge. Çok özel bir şiir. Yıllarca saklı kalmış, gizli kalmış. Pandemi zamanında 1 Mayıs döneminde şimdi pandemiden dolayı geleneksel o kalabalık mitinglerimizi yapamayacağımız için nasıl bir alternatifle 1 Mayıs'ı kutlayabiliriz diye düşünürken bu şiir karşımıza çıktı. Şimdi müzisyen arkadaşlarımız Ozan Çoban ve Güneş Demir çok kısa süre içinde, hani 48 saat içinde bu şiiri bestelediler. Nazım Soylu arkadaşımız yine çok kısa bir süre içinde güzel bir klip hazırladı. Bu bir 1 Mayıs şarkısı. Nazım Hikmet ve arkadaşlarının o dönemde yasa dışı koşullarda, gizlilik koşullarında 1 Mayıs'ı nasıl kutladığını, İstanbul'daki işçi sınıfının yürüyüşünü, İstanbul'daki patronlara olan öfkelerini anlatıyor. Bir meşhur bir 1 Mayıs marşımız var. Herkesin diline pelesenk olan. Bence bu 1 Mayıs şarkısı da en az o marş kadar kıymetli, değerli bir şarkı.
1: Peki, o zaman Nazım'ın bugün 1 Mayıs şiiri üzerine Ozan Çoban ve Güneş Demir'in yaptığı besteyi dinliyoruz.

dikensiniz. Zırnık kadar bile vermedi bize hürriyeti. Yıkıl karşımızdan. Yangınlara haykıran yangın kulesi. Tepeden bakma bize.

0: Nazım Hikmet'in Bugün 1 Mayıs şiiri üzerine Ozan Çoban ve Güneş Demir'in yaptığı bir şarkıyı dinledik. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında canlı yayında diske bağlı Türkiye Maden İş Sendikası eski genel sekreteri Halit Erdem ve yazar sendika uzmanı Kıvanç Eleaçık'la Türkiye'de sendikal mücadeleyi ve Kemal Türkleri konuşuyoruz. Halit abi, Türkiye'de kaç maden var? Tahminen 3000 civarında bir maden olduğu söyleniyor.
1: Yeraltı madenlerinden bahsediyorsun.
0: Evet.
1: Bilemiyorum. Öyle diyorsan öyledir. Yani ben bir bilgim yok.
0: Doruk madencilik işçileri geçen günlerde ödenmeyen maaş ve tazminatlar için direndi. İşte 9 gün açlık grevi yaptılar. Bakanlıkların devreye girdiği görüşmeyle maaşların ödenmesi ve hakların tamamlanması için garanti alındı. Yani direnerek, kamuoyu yaratarak ve siyasi mekanizmayı harekete geçirerek kazandılar. Bugün sık sık işçi sınıfı artık güçlü değil deniyor. Ama bu direniş kazanımla sonuçlandı. Bu neyi gösteriyor Halit abi? Güç hala var mı? Yoksa doğru kullanıldığında mı ortaya çıkıyor?
1: Şimdi fevkalade önemli bir konu. Bir defa bu mesele üzerinde durulması lazım. Az önce siz, doğrusu benim de çok fazla anlamadığım kelimeler kullanarak, böyle hepsine tamamen vakıf olamadığım kelimeler kullanarak günümüzdeki işçi sınıfının durumunu ve mücadele boyutlarını falan anlatmaya çalıştınız. Bunlara epey yorulmak lazım, yani bunları anlamak lazım, bu bir. Ama bir başka mesele de şu, bugünlere nasıl gelindi? Yani ben belki de çok yoğunlaştığım için söylüyorum, işçi sınıfı tarihiyle, tarihte yaşananlarla onlardan nasıl ders çıkarılabilir ve bugüne nasıl uyarlanabilir meselesini kısaca bir ve iki örnek vererek bunu anlatacağım ve ondan sonra da sorunuza cevap vereceğim.
0: Tamam.
1: Şimdi Kemal Türkleri anıyoruz. Kemal Türkler 1954'te sendika, o günkü demir işte çalışmaya başladı. Bizim sendikal tarihimizde, Kıvanç da iyi bilir bunu, 1950'li yıllara ait çok derinlemesine bir araştırma yapılmamıştır. Ve onun tarihi yazılmamıştır bana göre. Aziz Çelik'in çok kapsamlı ve ayrıntılı bir kitabı vardır, gelenekten geleceğe diye, ve fevkalade önemlidir. Fakat bunu neden söylüyorum? Kemal Türkler 1963 yılında kanunlar, bu grev ve toplu sözleşme kanunları kabul edildiği zaman iki tane görüş ortaya çıkar. Birincisi, işte 60 darbesi oldu, özgürlükçü bir hava geldi, o günkü profesörler ve o kanunları yazanlar bu böyle işte hakların, özgürlüklerin olması gerektiğini söylediler ve yazdılar, kanunlar öyle çıktı. Hayır, öyle çıkmadı. Bunun arkasında 10 yıllara dayanan, en azından 1950'li yıllara dayanan bir birikim var, bir mücadele var. Şimdi Kemal Türkler yapan özelliklerden bir tanesi şudur. Çok bilinmez ama şudur. 1936 kanununda da olan, 1947 kanununda da devam edilen bir işçi mümessilliği kavramı vardır. Müessesesi vardır. Kanunda der ki, işçiler temsilcilerini seçerler, onlar muhatap olur işverenle ve haklarını böyle alırlar, almalıdırlar diye. Evet, kanunda şekil olarak tarif etmiş ama o gün o işçi mümessillerini, adayları da patron gösteriyor, onların seçilmesini de o sağlıyor, karşısında muhatap olarak onları görüyor ve ona istediği gibi her şeyi kabul ettirebiliyor. Böylece kanunu yerine getirmiş oluyor. Böylece bir Kemal Türkler o gün bir kavram, sendika temsilciliği kavramını getirdi. İşçiler kendi adaylarını kendileri belirleyecek ve öteki işçiler de o işçileri, o temsilcileri seçecek. Böylece işçi sınıfı, yani patronun karşısında bir güç ortaya çıktı. Bir özgüven yaratıldı. Bu işçi sendika temsilciliği o kadar önem verildi ki bunlara. 1960'ın gelecek yıllarında DİSK bu kadar başarılar gösterdiyse, o günden başlayarak hem işçilerin önüne geçen, önünde olan bu temsilcilik kurumu, hem de o sayede bir özgüven kazanmış olan işçi sınıfının desteğiyle o direnişler başarıya ulaştı. Bu mesele üzerinde çok dikkatli sınıf, peki sınıf ön sezesiyle Kemal Türkler bunları yaptı. Şimdi aynı şey 15-16 Haziran içinde. Evet. Onu da söyleyeyim ve bitireyim bu bölümü. 15-16 Haziran'da nereden doğdu? Türk İş'ten DİSK doğduktan sonra Türk İş'ten tepkiler oldu. Devletten de tepkiler oldu. Onu Türk İş'e görev verdiler. Bunları durdurun diye. Fakat öyle bir büyük bir dalga kabarış vardı ki, bu aksine Türk İş'ten DİSK'e geçmeye başladı işçiler. Bunu kanunla durdurmaya çalıştılar. Ama kanun, bildiğimiz 15-16 Haziran olaylarını biliyoruz. Kanunu kabul ettiler mecliste, ama öyle bir ilişkiler ağı, ilişkiler sistemi ve çok yönlü bir mücadele verildi ki, o kanun, kabul edilen kanun kadük kaldı. Kabul uygulanamadı. Ve işçiler örgütlerini korudular. Şimdi bunu nereye bağlamak istiyorum? Belki küçük bir örnek. Ama maden işçileri büyük bir özveriyle Ankara'ya geldiler. Ankara'ya kadar yürüdüler. Her türlü eziyete, soğuğa, baskıya karşı. Ankara'da açlık grevi yaptılar. Mücadele verdiler. Mücadele verdiler. O mücadelenin sonucunda harekete geçen dayanışmalar ortaya çıktı. Destekler ortaya çıktı. Ve onu durdurmak için, onun daha da gelişmesini önlemek için, ben Ankara'da bir gezinin ilk adımları diye heyecanlanmıştım o şeyleri, o savaşı, o eylemi görünce. Ve bu başarıya ulaşacak demiştim ve de ulaştık. Şimdi oradan bağlar kurulması lazım. Bugüne nasıl gelindiğin bağlarının buradan kurulması lazım.
0: Bu direniş bağımsız maden iş öncülüğünde yürüdü. Yani bu bize şunu mu söylüyor? Küçük ama kararlı örgütlenmeler daha mı etkili? Büyük sendikalar neden bu tür mücadelelerde yeterince görünür değildi? Yani benim gördüğüm kadarıyla bu, tabii siz...
1: Bakın şöyle, sendikacılığı fabrikaların sınırlarıyla hapsedip, eğer sadece ve sadece daha iyi çalışma, daha iyi koşullar, daha çok ücret çerçevesine sıkıştırırsanız, işte bugün Türkiye'deki müesses sendikal nizam böyle ortaya çıkar. Değil. DİSK bunları yıktığı için, DİSK'in iki tane kuralı vardı. Bir ayağımız, öyle derler, bir ayağımız iyi işçi hakları uğruna mücadele, ama bir ayağımız demokrasi mücadelesi. Bugün öbür küçük sendika veya büyük sendikalar keşke buna girse. Mesela buna Birleşik Metal İş girdi. Grev yasaklandı, yasağı tanımıyoruz dedi. Yasağın rağmen grev yaptılar. Yani sonuç olarak söylemek istediğim şu, sendikaların küçük ve büyük değil, bağımsız olması, kendi kararlarını vermesi, işçinin haklarını koruyacak bir çerçeve önüne koyması ve onu demokratik haklarla, mücadeleyle, ilişkilerle büyütmesi lazım. Evet.
0: Programın sonuna geldik. Tabii çok konuşulacak şey var. Koca bir işçi sınıfı tarihini, sendikal mücadeleyi bir saate sığdırmak mümkün değil. Ben de en azından bu Kemal Türkler yılı boyunca zaman zaman sendikacı dostlarımızı ağırlamak istiyorum. 15 Haziran'da Zafer Aydın katılacak programa. Tabii o zaman daha geniş konuşacağız. Programın sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Halit abi, sevgili Kıvanç.
1: Ben de teşekkür ediyorum bunu programınıza aldığınız için, bu kadar keyifli, yoğun bir program yaptığınız için. Eyvallah. Sağ olun.
0: Şey, devam edeceğiz tabii Kıvanç.
2: Çok teşekkürler.
0: Yani sen artık konuk değilsin bence. Zaman zaman bu mikrofonlarda işçi hareketini ve mücadelesini konuşalım isterim. Bugün bize işçi sınıfı zayıf deniyor ama bir grup maden işçisi açlık greviyle, dayanışmayla ve kamuoyu yaratarak kazandı. Yani o zaman asıl soru şu: işçi sınıfı gerçekten güç kaybetti mi, yoksa biz onun yeni gücünü henüz tanımlayamadık mı? Yani Türkiye'de emek mücadelesi yeniden yükselebilir mi? Umudu nerede görüyorsunuz diye sorsam son olarak Kıvanç, Halit abi.
1: Ben sorunuza evet derim kısaca. Evet. Çünkü gerçekten o umut kaybolmaması lazım.
0: Değil mi?
1: Ve büyüklü küçüklü bu çaba, ama
0: birlik olmak belki
1: en
0: de
1: başta söylediğim o bir güç biriktirmeyi, bir birlik olma düşüncesini öne koyarak bunu yapması gerekli diye düşünüyorum.
0: Bir zamanlar binlerce işçi aynı kapıdan çıkardı, işte aynı sloganları atardı, aynı meydanda buluşurdu. Bugün bir avuç işçi var işte bir şehirde, bir meydanın kenarında, sessiz ama kararlı. Eskiden güç kalabalıktı, bugün güç direnç. Yani eskiden fabrikalar dururdu, bugün vicdanlar harekete geçiyor. Eskiden sloganlar yankılanırdı, bugün bir haber yayılıyor ve bir ülke haberdar oluyor. Ama özünde hiçbir şey değişmedi. Birileri hakkını istiyor, birileri bekle diyor ve birileri vazgeçmiyor. Kemal Türklerin dönemiyle bugün arasında fark var ama direnen işçinin kalbi aynı atıyor. İşte burada 1 Mayıs bizi aynı tutuyor. Kalabalık var, irade var, öfke var ama güç. Belki de mesele şu: 1 Mayıs artık sadece bir gün değil, bir anımsatma, bir eksiklik duygusu, bir çağrı. Yeniden birleşmeden, yeniden örgütlenmeden, yeniden durdurmadan hiçbir kalabalık gerçek güce dönüşmüyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Yani çünkü bu ülkenin toprağında direniş bir kez filizlendi mi tamamen yok olmuyor. Bir maden ocağında, bir atölyede, bir sokakta yeniden başlıyor. Ve belki de bu yüzden 1 Mayıs her yıl bize aynı şeyi fısıldıyor. Henüz olmadı ama olabilir. Kalabalık olmak kolaydır ama güç olmak tarih ister, örgüt ister ve en çok da birlik ister. Program destekçim Sayın Esma Özmen'e çok teşekkür ediyorum. Bu canlı yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andrea Griscu'ya da çok teşekkür ediyorum. Programı kapatmadan bir anımsatma yapmak istiyorum. Katledilen arkadaşımız, yaşam ekoloji mücadeleleri eylemcisi, gazeteci, belgeselci Hakan Tosun'un davası Bakırköy Adliyesi'nde görülmeye başlanacak. Hakan'ın ailesi ve arkadaşları Hakan için adalet talebimizi yükseltmek adına hepimizi 6 Mayıs Çarşamba günü saat 13'te Bakırköy Adliyesi'ne bekliyor. Biraz sonra programcılarımız Foti Benlisoy ve Doğan Çetinkaya madencilerin zaferinin moraliyle 1 Mayıs'ın tarihine odaklandıkları bir programla mikrofonu bizden devralacaklar. Radyonuzun başından ayrılmayın, Apaçık Radyo'da kalın. Ben Ercüment Gürçay, konuklarım Halit Erdem ve sevgili Kıvanç Eli Açık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramınızı yeniden kutluyoruz. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Babil'den sonrayı Blues grubundan dinleyeceğimiz 1 Mayıs marşıyla kapatıyoruz. Esen kalın.
2: Çok teşekkürler, hoşça kalın.
1: Sağ olun. Teşekkürler.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esma Özmen'e teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Alper Mertoğlu'na teşekkür ederiz.
8: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fotih Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Yine bir Hakikatin Hikayesi programında birlikteyiz. Bugün tarih ve toplumda 1 Mayıs konuşacağız. Ben Doğan Çetinkaya.
2: Ben Fatih Bennisoy.
1: Bugün 1 Mayıs'ı eda ettik tabii. Biraz üstüne konuşmuş olacağız. Üzerinden biraz geçti. 1 Mayıs geçen haftaydı. Bunu vesile bilerek biraz 1 Mayıs hala ülkemizde, dünyada da birçok yerde tartışmalı bir mevzu. Birçok çatışmaya neden oluyor, konu oluyor. Bazen fikri düzeyde, bazen sokaklarda. Ülkemizde de biraz bugün tarihinden bahsedeceğiz. Kutlanması çok kolay olmayan, resmi ve izinli hale geldiği zamanlarda bile bugünlerde birçok çatışmaya vesile olan, sınırlandırılmaya, yasaklamalara neden olan bir gün hala. Bunun neden aslında böyle olduğunu, sembolik olarak 1 Mayıs'ın neyi ifade ettiğini, işçi sınıfı için, sendikaları için, politik insanlar için ya da devlet için, egemen sınıf için 1 Mayıs'ın ne olduğunu biraz konuşup biraz tarihsel serencamına bakacağız. Değil mi Fadi?
2: Evet, yani 1 Mayıs'ın tabii uzun bir tarihi var 1890'lardan bugüne. Erik Hobsbawm şey diye bahseder, yani aslında seküler bir toplumsal hareketin daha çok dini nitelikteki bayram günlerine yaptığı en büyük, ne diyeyim, müdahale ya da en büyük böyle bir oyuk olarak nitelendiriyor 1 Mayıs. Gerçekten 1890'lardan itibaren bir işçi sınıfının dayanışma ve mücadele günü olarak ciddi bir mücadelenin konusu haline gelmiş durumda. Türkiye'de hani biz daha çok İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul'u ister istemez Taksim meselesi de bu sene de öne çıktı. İstanbul'da ilk 1 Mayıs kutlaması 1911, hani ilk resmi kutlama diyelim, yani sokakta görünür olan kutlama. 1910'da da bir kutlama var ama daha belirgin olan kutlama 11. O da ilginç. Ben geçen gün biraz böyle eski gazetelere bakarken Prodos gazetesi var, İstanbul'da çıkmakta olan, Terakki diye Türkçe'ye çevirebilirim.
1: Rumca.
2: Orada bir köşe yazısına rastladım. Bir köşe var, bir sütun. İkotis polis ya da işte şehrin sadası diye çevirebileceğim. Orada 1 Mayıs'a denk gelen, çünkü takvim meselesi var. 19 Nisan 1911 günü şöyle bir yorumda bulunmuş gazete. Diyor ki bizde sosyalist örgütler, işçi sınıfı sendikaları, işçi merkezleri çok gelişkin olmadığı için Batı Avrupa'daki gibi, bizde 1 Mayıs bayramı hala ailevi niteliğini, temiz niteliğini muhafaza etmeye devam ediyor diyor. Bizde 1 Mayıs çiçeklerin, kırların ve işte kahkahaların temiz bayramı olarak kaldı deniyor. Böyle bir yorumda bulunuyor.
1: Çiçek böcek, o zamandan beri çiçek böcek olayı var yani, bahar bayramı.
2: Tabii ama bak, bu çiçek böcek meselesi önemli bir mesele. Niye?
1: Evet.
2: Çünkü 1 Mayıs aynı zamanda tabii ki bir tür bahar ya da yaza geçiş bayramı. Çeşitli pagan geleneklerden,
1: Pagan gelenekler,
2: çeşitli
1: aynen.
2: coğrafi alanlarda bu şekilde kutlanan bir bayram. 1 Mayıs aslında biraz bununla birleşecek tabii. O ayrı bir hikaye. Ama İstanbul'da çok güçlü tabii, özellikle Rum toplumu içerisinde de bu bahar bayramı olarak ya da yaza geçiş bayramı olarak, çiçek böcek bayramı olarak 1 Mayıs çok kuvvetli. Annem şey derdi bana, parantez açayım. Nereden çıktı bu işçileri, nereden çıkarttınız, biz bahar bayramı diyebilirdik diye. Gerçekten bu bilgi var. Neyse,
1: Zaten
2: ama aynı gün, aynı gün
1: öyle.
2: Gazetede, yani şöyle bir hata yapılmış, aynı gün aynı gazetede İstanbul'daki ilk 1 Mayıs hakkında biz malumat ediniyoruz. 1 Mayıs kutlamaları hakkında işçilerin bugün işte Taş Kışla'nın karşısında Gezi Parkı civarında olarak nitelendirebileceğimiz Bellevue'de bahçesinde yaptıkları büyük toplantıdan bahsediliyor. İşçiler çeşitli konuşmaları dinliyorlar, birlikte fotoğraf çekiyorlar, çeşitli marşlar, şarkılar söylüyorlar ve sonra da Cadde-i Kebir üzerinde bir yürüyüş yapıyorlar kırmızı bayraklarla. Dolayısıyla aslında biz İstanbul'da ilk 1 Mayıs'ı, ilk en azından resmi olarak kutlanan ilk 1 Mayıs tartışırken bile karşımıza Taksim çıkıyor. Bunu hatırlatmak istedim özellikle çünkü 1976 tarihi tabii haklı olarak insanların kafasında, bu sene işte 50. yılı Taksim'de ilk kutlanan 1 Mayıs diye sözü ediliyordu. Hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. 1911 aslında ilk Taksim'deki 1 Mayıs kutlaması. Dolayısıyla hani Taksim ve 1 Mayıs ilişkisini tartışırken bu bilgiyi atlamamak gerekiyor.
1: Evet.
2: Aslında 1 Mayıs'ın ilk kutlandığı alan Taksim,
1: Evet, aynen.
2: İstanbul'da.
1: Tabii Osmanlı İmparatorluğu mevzu bahis olunca biraz hızlı geçeriz bu bahsi ama tabii değinmeden geçmeyelim. Prodos da tabii daha sağcı bir gazete olduğu için işçilerin mevcut durumunu azımsamaya çalışıyor. Oysa Osmanlı İmparatorluğu'nda 1870'lerden itibaren grevli, gösterili, çok canlı bir işçi sınıfı hareketi ve hayatı var. Bundan dolayı da zaten 19. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, aslında İstanbul'dan da önce, özellikle Ermeni devrimci örgütlerinin ya da Balkanlardaki Makedon Bulgar devrimci örgütlerinin işçi kutlamaları var ki zaten Osmanlı'daki ilk resmi kutlamalardan bir tanesi de bilineni 1909 Üsküp'tür ki İştirak dergisinde daha sonra onun bir fotoğrafı vesaire de yayınlanmıştır. Ama İstanbul mevzubahisi olduğunda senin bugün, aslında bugün söylediğin birçok insan için çok yeni bilgi. Çünkü daha çok demin de bahsettiğin gibi Bellevue'de kapalı bir mekanda yine İştirak gazetesinde bir fotoğrafının olduğu kutlama bilinir. Bugün sen bunu bir sene öncesinden bir haberle Prodos, tabii sen demin söylerken biraz andın ama belki anlamayanlar vardır. Rum Ortodoks cemaatinin önemli gazetelerinden bir tanesi. Rum Ortodoks cemaatinin Tanini belki denilebilir. Popüler gazetelerinden bir
2: Evet.
1: tanesi. 1910 yılına böylece yürüyüşlü vesaire
2: Ya
1: bir kutlamayı.
2: şunu eklemek istiyorum tabii sen 1909'u andın. Ya aslına bakarsan Osmanlı İmparatorluğu'nda 1 Mayıs'ın kutlanılır hale gelmesi hani çok geç bir tarih değil. Çünkü 1890'la başlatıyoruz biz 1 Mayıs tarihini tabii
1: Evet.
2: doğal olarak. Yani hani dediğim çok kaba bir ifade olacak ama Batı dışı dünyada zaten 1 Mayıs'ın bir mesele haline gelmesi, bir işçi bayramı haline gelmesi, bir Mayıs mücadelesi oluşması aslında kabaca bu tarihlere denk düşüyor. Yani biz 1900'lerin ikinci yarısından itibaren 1 Mayıs'ın çok geniş bir coğrafi alanda yayılmaya başlandığını görüyoruz. Dolayısıyla hani Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bizim topraklardaki 1 Mayıs'ın öyle çok da geç gelmediğini söylemek gerekiyor. Dolayısıyla hali aslında köklü bir 1 Mayıs tarihinden bahsediyoruz.
1: Tabii, o çok önemli bir şey söyledin. Yani sanki hani orada karar alındı, ikinci enternasyonelde 1 Mayıs önemli bir gün ortaya çıktı da bütün dünyada, her yerde, batıda bile her 1 Mayıs'ta büyük kutlamaların yapıldığını vesaire varsaymamak lazım. Bu dediğin gibi 20. yüzyılın başında özellikle 1905 devrimlerinin öncesi ve sonrasında yaygınlık kazanmaya başlayacak. Onun için evet, yani 1910 Osmanlı İmparatorluğu bağlamında kutlanması, daha öncesinde Doğu vilayetlerinde devrimci örgütlerin vesaire kutlamaya başlaması olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun bir latecomer, sonradan gelen, takip eden bir imparatorluk olarak kabul edemeyiz elbette. O da önemli bir vurgu.
2: Evet. Ve şunu da görüyoruz tabii ki hani biraz günlere getirmek için hızlanalım diyorum. Yani 1 Mayıs tabii sürekli olarak aslında çeşitli nedenlerle yasaklanan, kutlanması engellenen bir gün. Yani 1-2 sene sonra hemen Mahmut Şevket Paşa suikasti, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı falan derken 1 Mayıs kutlamalarına rastlamamaya başlıyoruz. Hani mütareke dönemini beklemek gerekecek. 1 Mayıs'ların yeniden kutlanabilir hale gelmesi için ama yani 1910'lardan bugünlere 1 Mayıs nedense çok farklı iktidarların çok farklı yani İttihat Terakki'den bugüne diyelim çok farklı iktidarların çok farklı nedenlerle diyemeyeceğim aslında benzer ve aynı nedenlerle
1: Aynen.
2: işçi sınıfı hareketine olan düşmanlık nedeniyle diye kabaca ifade etmek mümkün. Onun güç gösterisi ya 1 Mayıs yani 1 Mayıs aslında 2. Enternasyonel bir gün olarak bir mücadele ve dayanışma günü olarak ortaya atması aslında işçi sınıfının bir gün için kentsel mekana el koyduğu bir gün olarak gücünü göstermesi için ortaya atılmış bir gün.
1: Evet.
2: Dolayısıyla tam da bu güç gösterisine mani olmak açısından 1 Mayıs sıklıkla yasaklanan, baskılanan, kutlanmasına izin verilmeyen bir gün oluyor
1: Tabii. Çünkü
2: topraklarda da.
1: işçi sınıfının, ezilenlerin hafızasını da artık bugün de geldiğimiz noktada temsil ettiği için bu yüzyıla aşkın geleneğin sembollerini, taleplerini, bu yüzyıla aşkın mücadelenin bakiyesini temsil ettiği için, onu sembol bir şekilde kent meydanlarında ifade ettiği için, tabii egemen sınıf için, devlet için, egemen sınıfların örgütleri için bir hayalet tabii, bir korkulu rüya, bunun gerçek bir alternatif olarak ortaya çıkması, kolektif bir direnişin hafızasının ortaya konulması, egemen sınıflar ve egemen sınıfın çeşitli ideolojileri tarafından kendi milli ve muhafazakar günlerine de tabii bir alternatif
2: Evet.
1: görmeleri
2: Çok doğru, çok doğru bu
1: onların
2: dediğin.
1: bir korkulu rüyası haline getiriyor.
2: Hatta bu hayalet metaforundan devam edeyim. Yani çoğu zaman tabii şey atlanıyor. Yani 1925'ten sonra mesela diyelim Takrir-i Tükrüm'den sonra 1 Mayıs uzun zaman kutlanmayacak Türkiye'de.
1: Çok
2: Ama
1: uzun.
2: buna rağmen ilginçtir. Yani Türkiye'de 1 Mayıs hayaleti kol gezmeye devam ediyor. Yani mesela 1930'ların gazetelerine baksan şöyle bir 1 Mayıs'a yakın günlerde ve 1 Mayıs günü hemen sonrasında aslında 1 Mayıs'ın mesele edildiğini görüyoruz biz, sürekli olarak görüyoruz. Bir kere zaten Türkiye Komünist Fırkası'nın, Türkiye Komünist Partisi'nin çok ciddi faaliyetleri 1 Mayıs'ı bir işçi günü olarak, bir işçi dayanışma ve mücadele günü olarak anmaya, kutlamaya dönük bir faaliyet, bir çaba, bir ısrarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu ısrar bugün çoğu zaman hatırlanmıyor. Ben müsaadenle, hatta 1933 yılından önümde bir başka gazete kupürü var. Bu sefer Milliyet Gazetesi. Kısaca bir şey okumak istiyorum. Yani bu hayalet nasıl kol geziyor görmek açısından. Diyor ki gazete, Milliyet Gazetesi, 3-5 senedir moda oldu. 1 Mayıs yaklaştı mı, bu 17 Nisan olması gerekiyor bu kupüründe, 17 Nisan 1933. 1 Mayıs yaklaştı mı bazı komünist taslakları gizli gizli birleşirler. Taslak yani Türkçe, yeni Türkçeleşiyor dil. Komünist müsveddeleri diyecek ama komünist
1: Evet.
2: taslakları diyor. Gizli gizli
1: Aynen.
2: birleşirler. Matbu veya el ile yazılmış bir takım beyannameleri öteye beriye gönderirler. Sokaklara asarlar. Gene 1 Mayıs yaklaştı ya, işte bir takım komünist taslakları meydana çıktı. Son 1-2 gün zarfında bilhassa ameli muhiti olan Cibali, Ortaköy, Çapa gibi yerlerde tütün işçilerine komünist propagandasını taşıyan beyannameler gönderilmiş, duvarlara asılmıştır diye devam eden bir haber. Sonrasında şey diyecek, yani bu işte komünist müsveddelerin yaptığı, bu cahil komünist müsveddelerin yaptığı bu faaliyetin temiz, samimi, hakiki Türk işçisiyle elbette hiçbir
1: Elbette
2: alakası
1: bir
2: yoktur diye
1: alakası
2: bir
1: yoktur diyecekler tabii.
2: haber. Ama şeyi görmek açısından önemli diye düşünüyorum. Hani sonrasında bu haberler devam edecek. Bu yakalanan bir takım komünistler olacak bu beyannameler dolayısıyla. 1 Mayıs tam senin ifadenle hayaleti dolaşmaya devam ediyor. 1 Mayıs kutlanmasa da bu atladığımız bir şey diye düşünüyorum çoğu zaman.
1: Aynen.
2: Bir
1: Yani
2: süreklilik var
1: bak
2: yani.
1: güzel bağlamış olduk. Yani 1 Mayıs bir şekliyle çok erken zamanlardan itibaren ortaya çıkıyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bastırılmaya çalışılıyor ve bastırılan yerlerde de işte senin söylediğin gibi özellikle Balkan savaşları, işte suikast, Babali baskını gibi olaylar mütareke döneminde tekrar ortaya çıkması, elbette ki farklı iktidar odaklarının işgal İstanbul'u devletin içerisinde işgal kuvvetleriyle birlikte bir işte şey olması, iktidar boşluğu ortaya çıkmasıyla birlikte tekrar gündeme gelmesi aslında bir tesadüf eseri değil. 23'ten sonra da 23'te tabii kutlanacak ama 25'te hemen işte Şeyh Said'dir vesaire Takrir-i Sükun Kanunu siyasi başka nedenlerle bastırılıyor olması da yine bir tesadüfün eseri değil. Ta senin dediğin gibi bu 1930'lardaki çeşitli girişimler vesaire işçi hareketlilikleri de çeşitli zaman aralıklarında ortaya çıkacak ama 1975 aslında yani böyle adam akıllı kutlandığı tarih tepe başında o da kapalı bir mekanda düğün salonu yine Taksim. Daha sonra 76'da senin de demin ifade ettiğin gibi 3 yıl üst üste açık alanda meydanda toplanacak ama 4 sene boyunca 1 Mayıs'ın Taksim merkezli olarak ortaya tekrar ancak ve ancak 70'lerde ortaya çıktığını göreceğiz.
2: Tabii yani 70'ler derken 60'ların ve 70'lerin ilk yarısının o güçlü işçi hareketinin eserini unutmamak gerekiyor. 1 Mayıs'ta her zaman
1: Düşün.
2: ve her yerde sanırım öyle
1: Tabii.
2: işçi
1: Ama ona
2: hareketinin ve
1: rağmen meydana çıkılması aslında beklenenden daha geç denilebilir yani 76. Çünkü
2: doğru.
1: Ankara'da çok ciddi bir toplumsal hareket var. 15-16 Haziran işçi direnişlerini vesaire düşündüğümüzde de aslında geç bile kabul edebiliriz 76'yı o
2: Tabii,
1: hareketin.
2: tabii, tabii. Ama Taksim meselesi tabii, yani siyasal iktidarlar açısından da Taksim şehrin tabii en önemli meydanı. Dolayısıyla 1 Mayıs'ın aslında işçi sınıfının, dolayısıyla gücünün, toplumsal gücünün ve dayanışmasının şehrin en büyük mekanına kitlesel bir biçimde yansıması iktidarları korkutan bir şey. Şimdi hani uzun uzadıya tartışmak mümkün değil. Daha yani 76 oluyor, 77'de ciddi bir provokasyon. İktidarları korkutan bir şey. Şimdi hani uzun uzadıya tartışmak mümkün değil. Daha yani 76 oluyor, 77'de ciddi bir
1: Provokasyon.
2: provokasyonla
1: Evet.

0: Ancak toplumsal mücadelelerin belki yükselmekte olduğu ya da işte çeşitli nedenlerle iktidarı oluşturan klikler arasında bir takım çatışmaların yaşandığı bir takım ara dönemlerde diyelim 1 Mayıs hakkıyla kutlanabilen bir gün.
1: Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Bundan dolayı hem işçi sınıfının mücadelesinin toplumsal alanda ezilenlerin, muhalif hareketlerin güç kazanması ve devlet içerisindeki kliklerin özellikle kendi aralarındaki çatışmaya dalmalarında çatlaktan fırlar gibi ortaya çıktığını görüyoruz. 78 çok büyük bir tedirginlikle tabii bir sene önceki katliamın verdiği tedirginlikle biraz korkuyla kutlanıyor. 79'da yasaklandığında tabii hatırlayalım yine özellikle Behice Bora'nın Merter'de diskin merkezinden yapmaya çalıştığı bir yürüyüş var. Yine ben buradan o yaşında işte Taksim'e kadar yürüme iradesini gösterecek. Fakat tabii ki de engellenecek. Daha sonra ciddi anlamda yine işçi hareketinin 80'lerin ikinci yarısında darbeden sonra yükselmeye başlanması, yani 87-88'de öğrenci hareketlerinin, öğrencilerin üniversitede işgallerinin başlaması, işte özellikle Zonguldak işçi hareketi, işçi yürüyüşleri vesaire, bu bağlamda 88-89'da yine politik hareketin hem işçi sınıfının, kamu emekçileri hareketinin, öğrenci hareketinin yükselişte olduğu bir dönemde sokakta çatışa çatışa 1 Mayıs'ı kutlamaya çalıştıklarını göreceğiz ki bu ünlü 89'da Mehmet Akif Dalcı'nın öldürülmesi, açık ateş, polis ateşiyle öldürülmesi de tam da bu aralığa denk gelecek zaten.
0: Evet, kesinlikle yani 1 Mayıs 1989 zaten işte bahar eylemlerinin
1: Bahar
0: olduğu.
1: eylemleri, evet.
0: Yani bir sene sonra işte şey olacak. Bir sene sonra dediğim birkaç ay sonra aslında 6 ay sonra falan işte Zonguldak Büyük İşçi Yürüyüşü başlayacak. Dolayısıyla yine orada şeyi görüyoruz tabii ki yani toplumsal mücadelelerle 1 Mayıs'ın kutlanması militan bir biçimde ve kitlesel bir biçimde kutlanması arasındaki bağı görüyoruz. İktidarları, değişik siyasi iktidarları korkutan da sürekli bir bağlantı zaten aslına
1: Evet.
0: bakılırsa.
1: Evet ve bu dönem tabii 80'lerin sonu 12 Eylül rejiminden yavaş yavaş çıkılmaya başlanıyor ülkede. İşte bir takım referandumlar yapılıyor, yasaklı partiler yeniden siyasete giriyorlar vesaire bir açılım ama aynı zamanda tabii güvenlik aygıtı da hala bugün bildiğimiz güvenlik aygıtından önce kameraların vesaire olmadığı, öğrenci hareketinin çok farklı mahallelerde korsanlar koyduğu vesaire hatta 70'lerin politik ikliminin ve tarzının devam ettiği bir aralık. Yani 70'lerin havası bir şekilde aslında ülkede politik olarak da sürüyor. Bu da yansımasını 89-90'lardaki sokak çatışmalarında bir şekliyle buluyor. Daha sonra 90'lı yıllarda ise 1 Mayıs artık daha sistematik bir şekilde kutlanmaya başlayacak. İşte daha çok da ön plana Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı çıkacak. Ekseriyetle orada toplanacak. Yani devlet izin verdiği oranda mümkün mertebe Taksim'den uzak tutmaya çalışacak 1 Mayıs kutlamalarını. Bir ara Pendik'te önemli 93'te Pendik'te yine milletvekillerine o zaman SHP var. SHP'nin milletvekillerine saldırıda bulunduğu bir Mayıs var. Farklı yerlerde salonlarda toplanıyor ama 93-94'ten itibaren Şişli daha çok. Arada Kadıköy var. 96 Kadıköy'ü de önemli. O büyük 90'lı yılların Şişli kutlamaları arasındaki 96 Kadıköy girişimi önemli. Orada da çok ciddi yine insanların 3 kişinin de yanlış hatırlamıyorsam hayatını
0: Dört
1: kaybetti.
0: kişi Aziz
1: 4.
0: Çelik dördüncü yani
1: Evet.
0: orada yaralanan birisi daha sonra hastanede 20 gün kadar sonra hastanede ölüyor.
1: Evet,
0: Aziz
1: artık
0: Çelik geçen gün bir yazısında belirtmişti.
1: senle de jenerasyon olarak artık katılımcı olarak 1 Mayıs'ların artık şahidi olarak bu tarihten itibaren
0: Evet.
1: anlatmaya başlıyoruz tabii. Biz de o gün oradaydık. Üniversite öğrencileri olarak sabah 3 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya bizzat gözlerimizle
0: Evet,
1: şahit.
0: 96 1 Mayıs tabii çok kitlesel yine bir Mayıs. Yani yine senin bahsettiğin aslında kamu emekçileri hareketi, öğrenci hareketi var o dönem. Yani yine aslında toplumsal hareketlerdeki bir canlanmanın söz konusu olduğu
1: Yeni
0: işçi
1: sol
0: hareketinin.
1: siyasal hareketlerin de birçok gelenekte ortaya çıkmaya başladı.
0: Tabii. O yüzden de yani o kitleselliği yansıtan büyük bir Mayıs. Ama hani Kadıköy örneğinde şunu görüyoruz. Yine bir başka provokasyon söz konusu.
1: Aynen,
0: Yani illa
1: aynen.
0: Taksim değil. Kadıköy'de olsa hani büyük bir Mayıslar, kitlesel bir Mayıslar, militan mücadeleci bir Mayıslar diyelim öyle söyleyelim. Aslında sürekli olarak muktedirlerde bir korku yaratıyor. 1 Mayıs'a dönük bu kadar provokasyon girişiminin

0: başka açıklaması yok diye düşünüyorum.
1: Evet. Az vaktimiz kaldı galiba. 3 dakikamız olması lazım. Onun için biraz daha günümüze doğru geliriz. 96'dan sonra zaten yeniden Kadıköy olması biraz daha geç bir tarihte olacak. Ama hemen şunu bugünkü tartışmalarla bağlayarak devam edelim. Daha sonra Yenikapı Kadıköy şeyleri var ama en önemli girişim daha sonra yine Taksim bağlamında 2007'de gelecek. Süleyman Çelebi'nin bu sefer DİS başkanı olduğu bir ortamda 3 sene üst üste DİSK özellikle Taksim'de kutlamayı bastıracak ve o dönemin derin devlet geleneği açısından da önemli isimleri var. Tabii Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Vali Muammer Güler. Onlarınla tam bir aslında toplumsal hareketin bir didişmesiyle 2009'da nihayet büyük bir kitle olarak Taksim'e çıkılacak ki sonra ertesi yıl zaten AKP hükümeti bunu resmi bir gün daha
0: 2010'da evet, yani o tam referandum zamanı AKP'nin böyle bir tür kendisine de o dönemin koşulları itibariyle daha demokratik bir ne diyeyim
1: meşruiyet kazandırmak için.
0: şey vermeye çalıştığı bir dönemde Taksim'de birkaç yıl üst üste çok kitlesel, çok coşkulu 1 Mayıslar gerçekleşecek. Sonra 2013 yılında Taksim Meydanı yeniden işçi sınıfına ve işçi sınıfının bayramına kapatılacak.
1: Evet, yani 2008'de aslında hükümet resmi bir gün haline getirecek 1 Mayıs'ı. 2009'da tatil ilan edecek ama 2 senede de Taksim'i açmayacak bunu yapmasına rağmen. Aslında bu DİSK'in 2007'den sonra başlattığı mücadeleyle 2010'un, 2011 ve 2012'nin kazanıldığını söyleyebiliriz. 2013'te tekrar yasakladığında da zaten Gezi ayaklanması yine Türkiye'nin son dönemdeki en büyük ayaklanmalarından bir tanesinin de aslında öncesinde bir haberci olarak ortaya çıktığını göreceğiz 1 Mayıs'ın.
0: Evet, yani tabii işte bugünlere de getirmek mümkün ama 1 Mayıs yani Türkiye'de bu kadar çok bastırılması, onun böyle bir tür nasıl diyeyim resmileşmesi ve soğurulmasını da engelleyen bir faktör haline geldi. Yani 1 Mayıs tabii Türkiye'de hiçbir zaman böyle formal bir işte öğretmenler günü ya da ne bileyim işte bir böyle resmi bir gün olarak şey yapılan bir kıvama hiçbir zaman gelmeyecek aslında.
1: Çok çok çok güzel söyledin çünkü ben de kapatırken bunu mutlaka söylemek istiyordum. Demin söylediğimiz gibi hani bu Takrir-i Sükun örneğinde olduğu gibi darbe girişiminden sonra da 2015'te 1 Mayıs biliyorsun ta Bakırköy'e atılacak. Yani sadece Taksim'e izin verilmemekle kalmayacak. Bakırköy'e atılacak ve aslında izin verilse bizim beklentimiz belki soğurulduğu, işte çok vakayı adi haline geleceği ve bizim buradan belki bir başka 1 Mayıs tahayyülünü eleştirel bir şekilde ortaya çıkarabileceğimiz bir ortam oluşmuyor. Bundan dolayı biz hala 1 Mayıs'ı kutlamanın mücadelesini verme aşamasında kalıyoruz, değil mi?
0: Evet, ama yani şunu tabii muktedirler buna daha hakimler. Yani 1 Mayıs'ın çok daha formalleştiği, resmileştiği, dolayısıyla böyle tehlikesiz addedildiği, bir gün olarak addedildiği yerlerde bile büyük toplumsal mücadelelerin yaşandığı konjonktürlerde 1 Mayıs birdenbire tehlikeli hale gelebiliyor. Aklımda geçen gün okuyordum, şey örneği var. Yani bu İngiltere'de 80'lerin ortasındaki madenci grevi büyük bir işçi sınıfı mücadelesi. Bir mağlubiyetle sonuçlansa bile çok büyük bir işçi sınıfı seferberliği. Mesela 1 Mayıs orada birdenbire hatırlanan önemli bir böyle mücadele ve dayanışma günü olarak hatırlanıp önemli bir güne dönüştürülen ve iktidara ve sermayeye karşı bir güne de dönüşebiliyor. Dolayısıyla hani o 1 Mayıs'ın soğurulması her zaman tek yönlü bir süreç değil, onu ifade etmeye çalışıyorum.
1: Çok iyi. Aslında kapatırken de güzel bir final oldu. 1 Mayıs ne olursa olsun her zaman ezilenlerin mücadelesinde önemli sembolik bir gün olmaya devam ediyor. Ezenler içinde, egemenler içerisinde aslında hala korkulması gereken bir gün olmaya devam ediyor. Bundan dolayı da biz her 1 Mayıs'ta bu tartışmaları vesaire tekrar yaşıyoruz ama vaktimizin sonuna geldik. Bir başka hakikatin hikayesi programında görüşmek üzere diyelim efendim.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hakikatin hikayesi.

0: pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Erhan Koru, Ayşe Koru ve Hüseyin Keskin'e teşekkür ederiz.
2: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Sevgili dinleyiciler merhaba. Apaçık Radyo'da klasik müzik programımız Opus 94.9'a hoş geldiniz. Evet, bugün yine klasik müzik tarihinin dahi bestecilerine yer vermeye devam ediyoruz. Bugünkü programımızda ünlü Fransız besteci, ülkesinde oda müziğinin öncüsü Gabriel Fauré'ye ayırdık programımızı. Tarzında klasist bir hava sezilen ancak majör ile minör arasında kesin bir sınır tanımayan akıcı armonisiyle empresyonizmin etkisine işaret ediyor Fauré'nin besteleri. Şimdi eserlerine geçmeden önce kısaca sanatçının yaşam öyküsünden bahsedelim. Fauré bir okul müfettişinin 6 çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya geldi. Ailesi müzik yeteneği olan bu çocuğun özel bir şekilde yetiştirilmesi için Paris'te kilise müziğini öncelik tanıyan bir müzik okuluna yazdırdı. Fauré burada Camille Saint-Saëns'ın gözetimi altında barok ve Viyana klasikleri konularında eğitim gördü. 20'li yaşlarının başında orgçu olarak çalışmaya başladı. O dönemin şarkılarını besteledi. Özellikle keman ve piyano için yazdığı bir sonatla başarıya ulaştı. Yazdığı oda müzikleri içinde en popüler yapıtı sayılan Do minör piyano dörtlüsünde olduğu gibi salt müziğe daha çok eğilmeye başladı. Ardından 30'lu yaşlarında bir dizi küçük piyano parçası yazmakla beraber orkestra yapıtlarına yöneldi. Ancak senfonik müziğe her zaman yabancı kaldı. 1896'da yani 50 yaşındayken Paris Konservatuarı'na profesör olarak atandı. Burada Nadia Boulanger ve Maurice Ravel öğrenciler arasındaydı. 54 yaşında giderek artan bir işitme kaybı başladı bestecide ve gittikçe büyüdü. Lozan'da yaşamaya başladı. Aynı zamanda Le Figaro gazetesinde müzik eleştirmenliği görevini yürüttü. Ardından konservatuara yönetici olarak atanınca çalışma gücü yeniden canlandı ve en güzel parçalarını bu dönemde yazmayı sürdürdü. Bir dizi şarkı, opera ve sonatlar besteledi. 75 yaşındayken devlet tarafından gelen baskılar üzerine Fauré yaşlandığını ileri sürerek konservatuar yöneticiliğini bıraktı. Bunu izleyen yıllarda sağlığı giderek bozuldu. Hemen hemen sağır olmuştu ve gözleri de giderek zayıflıyordu. Buna rağmen besteci bir yıl sonra 1921'de bir kez daha orkestra şefi olarak halkın karşısına çıktı ve Paul Duca'ya ithaf ettiği Piyano ve Yaylı Çalgılar Beşlisi'yle büyük bir başarı elde etti. Sanatçı 79 yaşında Paris'te geçirdiği zatüre sonucu hayata gözlerini yumdu. Bugün dinleyeceğimiz Fauré parçalarından ilki en bilinen eseri Opus 50 Pavan. Fauré önce orkestra eşliğinde koro için bestelediği bu eseri daha sonra askeri bando için uyarlamış, ardından korosuz orkestra eserine çevirmiştir. Eserde dolanarak yansıyan melodi sanki hayal alemine bir yolculuk gibidir. San Francisco Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz şimdi.

Gabriel Fauré'nin Pan isimli eserini dinledik. Şimdi bestecinin Opus 24 Do minör tonda violonsel için Eleji isimli parçasını dinleyeceğiz. Ağıt anlamına gelen eleji sözcüğü eski Yunanca'da genellikle bir gencin zamansız ölümünden sonra yakınan ve hüzünlü havada söylenen bir şiir biçimine verilen isimdir. Jacqueline Dupré ve Gerald Moore'dan dinliyoruz şimdi.

Gabriel Fauré'nin Opus 24 Do minör violonsel için eleji, Ağıt isimli parçasını dinledik. Besteci 1900'lerin başında tam da işitme kaybı yaşamaya başladığı dönemde Pelia et Mélisande dramı için bir suite besteler. Eserin prelüt bölümünü Seattle Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Forey'nin Pelia Emelisan dramı için bestelediği suite'in prelüt bölümünü dinledik. Şimdi aynı suite'in Sicilien ismini verdiği 3. bölümünün violonsel uyarlamasını Fransız virtüöz Gauthier Capuçon'un yorumuyla dinliyoruz.

Fauré'nin Pelia Amélisande suitinin 3. bölümünü ünlü Fransız cellist Gauthier Capuçon'dan dinledik. Şimdi bestecinin gittikçe artan sağırlık yıllarında bestelediği bir diğer eseri, Opus 16, Keman ve Piyano için Berceuse, Ninni isimli bestesini dinleyeceğiz. Seattle Senfoni Orkestrası çalıyor.

Sevgili dinleyiciler, Gabriel Fauré'nin eserlerini dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi bestecinin 4 el piyano için yazdığı eseri Dolly Suite'e geldi sıra. Kibar ve zarif stiliyle asilzade olarak tanımlanan ve kendine özgü beste tarzı olan Fauré'nin şakacı yönünü gösteren Dolly Suite'inin 1906'da Henry Rabaud tarafından orkestra uyarlaması yapıldı. Şimdi eseri 6 kısa bölüm halinde Seattle Senfoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

Gabriel Fauré'nin Opus 56 Dolly Suite'ini dinledik. Şimdi son olarak bestecinin Barcarolle isimli piyano eseriyle veda ediyoruz programımıza. Pierre-Alain Volo da yorumuyla Barcarolle geliyor.

0: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, bir Opus 94.9'un daha sonuna geldik. Haftaya tekrar pazartesi 14.30'da buluşmak üzere. Hepinize mutlu haberlerle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Erhan Koru, Ayşe Koru ve Hüseyin Keskin'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
7: Evet.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sinem Demiröz Teker ve Dinçer Teker'e teşekkür ederiz.
3: Eksik Mecaz.
1: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Merhaba, Eksik Mecaz'dayız. Apaçık Radyo'da ben Zeynep Uysal.
1: Ben Murat Gülsoy.
0: Bu hafta biraz geçmiş yüzyıllara gideceğiz. Böyle 16. yüzyıla kadar uzanmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla Osmanlı İstanbul'unu konuşacağız. Sevgili İpek Hüner'le Boğaziçi Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi İpek Hüner. 2018 yılında University of Chicago'da doktora tezini bitirdi. Doktora tezi toplumsal cinsiyet, mekan ve mensur hikayeler üzerineydi. Aslında Osmanlı hikayesine baktı. Genişçe bir aralık değil mi İpek? Önce hoş geldin.
1: Hoş
0: Hem aslında
1: bulduk.
0: oraya da bir bakacağız. Çünkü bugün konuşacağımız meseleler de bir yandan hep toplumsal cinsiyetle bağlantılı olacağız. Ama tabii şehri de, mekanın kendisini de merkeze alacağız. Belki bir parça sen tezde yaptığın, kurduğun bağlantıdan da söz edersin. Çünkü bugün konuşacağımız özellikle ilk meseleyle çok alakalı. Aslında son dönemde de yakın zamanda şehir üzerine, İstanbul üzerine, İstanbulluk üzerine çeşitli makaleler yayınladın. Bu yine Osmanlı kurgusunun imkanları başlıklı makalende Yahya Çelebi, Evhat Çelebi gibi isimlerin hikayelerinde bir yandan işte yine toplumsal cinsiyeti düşündün, bir yandan da o mekanla ilişki merkezdeydi. İstersen önce öyle başlayalım. Yani bir kere bu ilişkiyi nasıl kuruyoruz? Yani toplumsal cinsiyet deyince sadece kadınları değil tabii, o toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl dağıtıldığını ve bu anlamda da yaşadıkları mekana nasıl ilişki kurduklarına da bakıyorsun. Oradan başlayalım istersen. Ve sonra İstanbul'a nasıl ilişki kuruyor bu insanlar bu hikayelerde, onu konuşalım.
2: Öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Burada olmak çok güzel. Şimdi hikaye aslında ucu bucağı olmayan bir konu ve hikaye türünün birazcık doğası gereği her zaman böyle tarihlendirmek, bir mekana oturtmak, bir zamana oturtmak ve anlamlandırmak mümkün olmuyor. O yüzden ben çok fazla hikayeyi ne yapacağımı bilemezken aslında tezde mekanı başta sadece hikayelerimi düzenlemek için kullanmaya başladım. Dolayısıyla tez evde geçen hikayeler, mahallede geçen hikayeler, çarşıda geçen hikayeler, mezarlıkta geçen hikayeler ve uzak ülkelerde geçen hikayeler olarak sınıflanmış oldu. Ama hikayeleri böyle gruplamaya başladığımda aslında hikayelerin mekanlara dair, gerek ismi olan İstanbul gibi mekanlara, gerek ismi olmayan mekanlara dair de bir sürü şey söylediğini fark ettim. İşte toplumsal cinsiyet de aslında biraz orada işin içine giriyor. Hem hikayelerdeki farklı karakterler mekanlarla çok farklı ilişkiler kuruyor. Hem de yakından okuduğumuzda hikayeleri aslında düşündüğümüzün hep daha fazlasını gördüğümüzü fark ettim. Hani örneğin yine kısaca şehre bakarsak, kamusal alan görünürlüğünün hep aslında kadınlar için bir mesele olduğunu öncelikli olarak varsayarız. Ama erkekler için de bir mesele. Sınıf işin içine giriyor, eğitim işin içine giriyor, nereden şehre geldikleri işin içine giriyor, nereye gittikleri işin içine giriyor. Ve bu şekilde bunların peşine düşe düşe mekanı anlamlandırmaya çalıştım. Ama daha yapılacak çok şey var, onu da söylemem gerek herhalde.
1: Bu az önceki sınıflandırmada ev, mahalle, uzak ülkeler derken mezarlık dedin. Yani bu laf olsun, yani örnek olarak mı yoksa hakikaten mezarlık diye bir kategori açmayı gerektirecek kadar çok sayıda hikaye mi var?
2: Tezimin bir çaptırı mezarlık üzerine gerçekten. Çok fazla hikaye olduğu için değil, birkaç hikaye var ama hikayelerden biri Antik Yunan'a kadar giden çok meşhur bir hikayeydi. Widow of Ephesus ve hikayenin Osmanlıca versiyonlarıyla çalıştım ben. Ve hikayenin Osmanlı özelinde nasıl yerelleştiğine baktım. Hani o mezarlık bir Osmanlı mezarlığı olduğunda hikayede nelerin değişmesi gerekti? İşte bir kadına rastlayacağız örneğin, tek başına bekleyen bir kadına mezarlıkta. Bunun için neler gerekiyor gibi. Aslında şehirle şekil alan, örneğin 16. yüzyıldan bir versiyonunda başında o şekilde mezarlık işte insanların idam edildiği yerin yakınındaydı gibi bir açıklama olmak zorunda. Çünkü İstanbul'da yani hikayenin okurları için bu hiç böyle değil. Dolayısıyla hikayelerde şehir ismi verilsin verilmesin aslında hep bir hedef okur olduğu için bir şekilde yerelleşip o temelde İmparatorluk merkezindeki okuru hedef aldıkları için ismi verilmese de İstanbul arka planda biraz da kalıyor.
0: Bu yani özellikle kadınlar, işte bu kadınların hileleri diyeceğimiz türe dair hikayelerde aslında yani kadınları biz yine de çoğunlukla evde görüyoruz, değil mi? Dolayısıyla aslında şehri doğrudan deneyimleyenler erkekler. Böyle bir ayrım yapmak mümkün mü?
2: Genellikle evet. Yani bu benim elimdeki hikaye setlerinin de bir sonucu olabilir ama kadın genelde çoğu hikayede evde ve kadının evde olması hikayenin kilit noktalarından birini oluşturuyor. Yani kadın o evin sınırına ister fiziksel ister mecazi olarak nasıl çıkacak ya da evin içine birisini nasıl alacak? Çünkü hikayeler genelde şehirli. Hikayelerin şehirli olmasının anlamı şu. Evdeki erkek bir dükkanda. Dolayısıyla kadın evde. Şimdi köyde geçen hikayelerde bambaşka bir çalışma dinamiği oluyor. Yani herkesin tarlaya gittiği bir yerde bu mekansal gerilimi yaratamıyorsunuz. Orada hikaye başka türlü işliyor. Ama özellikle kadının evde olduğu ve işte kadınların hilelerinin doğduğu hikayeler şehre özgü. Belli bir burjuva sınıfının kadının çalışmadan evde durabildiği, işte suyunu getirecek başka birisinin evde olduğu, alışverişini yapacak başka birisinin evde olduğu. Hani başta dediğim sınıfsallık meselesi de biraz bu yüzden de. Mekansal kullanım kişinin neye kadir olduğuyla çok ilişkili. Ama tabii kadınlar hamama da gidiyor, dışarıda çıkıyorlar. Mezarlığa da gidiyorlar işte ilk örnekte olduğu gibi. Bir şekilde şehirle bir ilişki de kuruyorlar. Ama kadınların şehirle kurduğu ilişki, daha bu hafta sonu kadın kadına tarihte tam bunun üzerine konuştuk hatta. O da müthiş bir gerilim yaratıyor. Yani görünür olan kadın evin dışında ne yapabilir, ne yapacak? Ve bu gerilim her türlü mensur metne yansıyor. Hikayelerde de karşımıza çıkıyor, tarihlerde de karşımıza çıkıyor, mahkeme kayıtlarında karşımıza çıkıyor. Yani o kadar çok aman kadınlar dışarı çıkmasın, çıkarken şu renk giyinmesin diye mahkeme kaydı var ki. Yani anlatsak bayağı bir bölüm konuşmamız gerekir.
0: Demek ki çıkıyorlar kadınlar
2: Yani
0: dışarı, öyle ya da
2: kesinlikle.
0: böyle çıkıyorlar.
1: şehir o zaman kadınların asıl sistematik kapatıldığı mekana dönüşüyor, değil mi? Yani şimdi köyle kıyasladığın zaman hani iş ve bölümünün hep herkesin tarlada çalışması veya dışarıda çalışmasının mümkün olduğu köyle kıyaslanınca şehir iyiden iyi aslında kadınlar için negatif bir şeye dönüşmüş durumda, mekanı öyle yorumlayabilir miyiz? Yoksa
2: Yani
1: kendi imkanlarını
2: şu
1: barındırıyor mu?
0: değil öyle.
1: Tamam.
2: Yani aslında yine o da imkanlara göre değişiyor ve sorunun cevabı çok standart değil, çok normatif. Şimdi Osmanlı'da muhaddere diye bir kavram var. Kadınlar için kullanılan çevirisi çok zor. Şimdi önce Müslüman olmanız gerekmiyor. Herhangi bir dinden bir kadın muhaddere olabilir. Ve örneğin muhaddere bir kadın olabilmek için yani belli bir perdenin arkasında yaşayan, belli bir ahlaki standardın üstünde yaşayan diyelim kadın olabilmek için hakikaten çeşmeden suyunuzu kendiniz alıyorsanız, işinizi kendiniz görüyorsanız muhaddere olamazsınız. Yani hukuki statünüz muhaddere değil. Ama örneğin yine fetvalara baktığımızda hamama giden bir kadın muhaddere mi sorusunun cevabı eğer yanında işte başka insanlarla ve kendi ırzını koruyarak işte haşmetle ırzıyla giderse hamama gitmek bir sorun değil, düğüne gitmek bir sorun değil. Dolayısıyla gidecek ama nasıl gidecek? Evden kapıyı çekip tek başına çıkarsa çok bir ihtimal yok. Ama işte çevresindeki o hane halkıyla beraber gidebiliyorsa, kendini dış gözden sakınabiliyorsa hala aslında şehirde hareket edebiliyor. Burada şeye de referans vereyim. Ne zaman bunun hakkında konuşsam aklıma o geliyor. Meşhur İstanbul'a gelen seyyahlardan Lady Mary Montagu örneğin. Aslında İstanbul'dan ziyade İngiltere üzerine yazdığını iddia eden araştırmacılar var ki ben de buna katılıyorum. İstanbul'da kadınların kamusal alandaki görünürlüğünden bahsederken çarşafın ve örtünmenin onlara sınırsız bir özgürlük kazandırdığını söyler ve bu sayede istedikleri her yere tanınmadan gidebildikleri söyler. Şimdi bizim bildiklerimize göre bunun çok doğru olma ihtimali yok ama o bunu sürekli devam eden bir karnaval, perpetual masquerade diye tanımlıyor. Yani bizim gibi değiller, tamamen örtünüp tamamen anonim bir şekilde istediklerini yapabiliyorlar gibi bir kıyaslaması var. Hani birazcık kimin nereden baktığına göre özgürlük mü, zindan mı sorusunun cevabı aslında sık sık değişiyor.
0: Bir de burada muhtemelen onun gördüğü de yani senin söylediğinden de anladığımız aslında sınıfsal olarak daha işte alt sınıfta olan, çalışmak zorunda olan veya işte kölelik statüsü yani cariye, halayık gibi statülerde olan kadınların dışarı çeşitli biçimlerde çıktığını ama daha üst sınıftan olan işte evlenmiş bir konakta yaşayan bir kadının tek başına çıkamadığını belki söylemek lazım değil mi? Yani onlar belli kurallar dahilinde ancak çıkabiliyorlar ve şehri ne kadar deneyimleyebiliyorlar? Çok sınırlı alanlarda deneyimleyebiliyorlar.
2: Kesinlikle. Bir de tabii şey de var. Hani biz örneğin dışarı çıkmayı bir özgürlük olarak görmeye daha teşneyiz.
0: Aha.
2: Ama bir de dışarı çıkmak zorunda olan kadınlar
0: Tabii.
2: var. Örneğin yine yakın zamanda atıfta bulunduğum bir mahkeme kaydında bir oda başı mahalleden birisi gelip işte Katerina için bu Katerina evde oturmuyor. Neden evde oturmuyor? Sorulsun talebinde bulunuyor. Katerina da diyor ki benim kocam bana bir habbe bir kuruş bırakmıyor ve ben onu kazanmak için her gün evden çıkmak zorundayım. Dolayısıyla hani evden çıkmanın da aslında kadınlar için farklı seviyeleri var. Hani mesireye gitmek, hamama gitmek, eğlenceye gitmek gibi daha böyle Osmanlı kadınını tahayyül ettiğimizde hani geçmişe dair derler ya kimse kendini köle olarak düşünmez, herkes kendini zengin olarak düşünür diye.
0: Evet.
2: Bir böyle keyif almak için işte vakit geçirmek için sosyalleşmek için çıkma ihtimali var. Bir de hakikaten hani şehirde bir şekilde para kazanmak için çıkanlar var. Örneğin Osmanlı'da bir sürü ekonomik ticari mesele aslında şeylere bağlı. İşte gedikli oluyorsunuz bu guildler var ve onların çorbacıların yanlış hatırlamıyorsam Süreyya Farke'nin çalışmasındaydı. Kadınlarla bir alıp veremediği var. Diyorlar ki çorba satıyorlar. Bununla bizim hakkımız var aslında. Kadınlar da diyor ki ya bizim kocalarımız sanırım Galata'daki işçiler yeterince kazanmıyor. Biz bu paça çorbasını satmak zorundayız. Hani aslında görünür olan ve sokakta olan birçok kadında olmuş olmalı.
0: O zaman o deneyim aslında
1: Tam
0: daha çok
1: burada şey geliyor aklıma aslında, rüyada terakki vardır ya, böyle Osmanlı ütopyası. Ya yani çok geç dönem tabii, ama orada da hayal ettiği şeyi, toplumsal yapıyı hatırlıyorsun. Yani zil çalar ve erkekler içeri girer, kadınlar kendi dükkanlarını açmak için dışarı çıkarlar. Yani en ultra modernleşmiş halinde Osmanlı ancak bunu hayal ediyor rüyada terakkide, değil mi? Öyle hatırlıyorum.
2: evet yani çok kısa bir saat içinde sadece bir görev değişimi gibi
1: Evet.
2: hayal ediyor. Dükkanlardaki satıcılar kadın olacak. İşte kadınlar sokağa çıkacak. Orada bana samimi olarak en yani vizyonsuz demek istemiyorum ama vizyonsuz gelen şey de şimdi kadınların bu kamusal alana çıkıp dükkanlarda iş yapıp sosyalleştiği anlarda erkeklerin hepsinin uyumaya çekilmesi. Yani günün geri kalan kısmında muhtemelen o sırada sosyal alana ya da kamusal alana çıkan kadınlar uyumuyordu. Ama işte o kadınlara verilen birkaç saatte bütün erkekler kendilerine ayrılmış otellere, hücrelere falan gidip zamanı uyuyarak geçiriyorlar. Ve bu o romanda bana hep çok şey ilginç geliyor. Hani nasıl bir kadına ait alan yaratıyoruz ki o süreyi erkekler sadece dinlenerek geçirmeyi tahayyül edebiliyorlar acaba diye.
0: Şimdi bu biraz Yahya Çelebi ve Hat Çelebi'nin hikayelerine gelelim istersen. Çünkü belki şunu da söylemek lazım. Yani şiirde biz tabii, yani klasik şiirde, divan şiirinde daha biraz daha ne diyelim, daha sembolik, çok da gerçekçi olmayan bir mekan tasavvuruyla karşılaşırken, hikayelerde bayağı somut bir mekan ve şehir deneyiminden söz etmek mümkün. Yani bütün bu konuştuklarımızdan da anladığım böyle değil mi diye başlayayım ve sonra bu Yahya Çelebi, Evhat Çelebi öykülerinde neler var biraz onu konuşalım.
2: Kesinlikle. Yani her öyküde değil elbet. Yani çünkü hikayelerin bazıları gerçekten İstanbul için bu çok olmuyor. Ama örneğin diğer metropollere baktığımızda hani Şam'a, Bağdat'a, Kahire'ye bunlar böyle birbirinin yerine kullanılabilen yerler Osmanlı hikayesinde. Yani aynı hikayenin ben Bağdat'ta geçen versiyonunu da Kahire'de geçen versiyonunu da okusam hikayenin dinamiğinde hiçbir şey değişmiyor. Çünkü hikaye yazarına kalabalık bir klasik İslami şehir yapısı gerekiyor. Ama İstanbul'da geçiyorsa hikaye genelde İstanbul'a dair bir şeyler oluyor. Bu genelde mekansal olarak detaylar olabiliyor. Benim çok üzerinde durduğum kalabalık olabiliyor. Ve bir şekilde o şehrin ritmi hikayelere yansıyabiliyor. Ve işte Yahya ve Ebhat Çelebi hikayeleri. Yani aslında bir hikayenin iki versiyonu demek daha doğru muhtemelen. Çünkü temel hatlarıyla hikayenin olay örgüsü aynı ilerliyor. Çok İstanbullu hikayeler ve gerçeklikle yine çok grift bir ilişkisi olan bir hikayeler. Şimdi Osmanlı hikayelerinin gerçeklikle serencamı aslında bitmeyen bir şey. Hani klasik anlamda Osmanlı mensur hikaye literatürüne baktığımızda şöyle bir kurgu var tarih yazımında. Ne kadar gerçekse bir hikaye o kadar iyi gibi ele alıyor bunu hem edebiyat tarih yazımı hem tarihçiler. Dolayısıyla külliyata çok aslında dar bir çerçeveden bakıyoruz. Ve bu bahsedeceğimiz hikayelerin mekan ve zaman kullanımları gerçekten çok gerçekçi. Ama hikayede uyuyabilmek için insanların canlı canlı kalbini yiyen bir şeyh var ve bu İstanbul'un tepesinde geçiyor. Şimdi buna gerçekçi dememiz muhtemelen çok olası değil ki ben hiçbir hukuki kayıtta böyle bir şeye rastlamadım. Yani kanibalizmin İstanbul'un tepelerinde nasıl görüldüğü tamamen konunun dışı. Ama şimdi örneğin bu hikayeye gerçekçi der misiniz, demez misiniz? Çünkü İstanbul gerçek bir 16. yüzyıl İstanbul'u. Şehrin bütün dinamikleri hikayede gerçek deyince var. Şimdi bununla ne kastediyorum? İşte Boğaz'dan geçmek için bir kayıkçıya ihtiyacınız var. Gece geçemezsiniz. Gece fenersiz sokağa çıkamazsınız. Gece fenersiz sokağa çıktığınızda Aseshpaşı'ya polise yakalanmaya giderken o testileri saklamak zorundasınız. Sokakları bildiğiniz yerde polisten kaçabilirsiniz. İşte kayıkçıyı kapı kapı kapı kapı İstanbul'un kapılarında dolaştırabilirsiniz. Veya kayıkçı işte yardım istersen benle kürek çekmezsen kendimizi adalarda buluruz gibi notlar ekleyebilir. Hani o İstanbul, Üsküdar, Narlıkapı arasını bu hikayelerde gerçekten adım adım o Üsküdar'ın tepesindeki bağa çıkmak, Miskinler Tekkesi'ni geçmek yani haritalandırılabilir bir hikaye var elimizde. Ve bütün zaman kullanımı, şehir kapıları, bunların cezaları İstanbul'da zaman ve mekanın ilişkisiyle çok ilgili. Ve işte gerçekliğe yeniden dönersem, hikayenin Nevhat Çelebi versiyonlarından bir tanesi gerçekten İstanbul'da yaşamış bir Nevhat Çelebi'ye atıfta bulunarak bitiyor. Ve Evhat Çelebi'nin bir camii işte ve camisinin çevresinde bir külliyesi var ve bu hala bugün var. Zeytinburnu taraflarında Evhadüddin Camii olarak gezilebiliyor. Bazı yapılar kalmış, bazısı değil. Ve aslında hikaye de hala yaşıyor. Camiyi gezmeye gittiğimizde işte anlattım ben Evhat Çelebi üzerine çalıştığımı, mezarları görmek istediğimi, camiye girdim. Çünkü hikayenin sonunda karakter çok zengin olunca aslında bu camiyi ve külliyeyi yaptırıyor. Ve rivayete göre, tabi elimizde o kopya yok, bu hikayenin bir kopyasını da ibret olsun diye yazıp camideki kitapların arasına bırakıyor. Yani ben bunu bulma umuduyla gitmedim tabi ama görmek için gittim. Ve şöyle bir şey dikkatimizi çekti gittiğimizde kediler çok güzeldi. Yani İstanbul'un bütün cami avlularında kediler vardır ve kediler güzeldirin ötesinde güzellerdi. Ve sorduk yani kediler çok güzel diye. Evhat Çelebi'nin vakfiyesindeki vakfiye şey, biri öldüğünde bıraktığı mülk ve cami gibi yerlerin nasıl işleyeceğine dair aslında bir yönetmelik diyebiliriz çok kabaca. Kendisi kasap Evhat Çelebi'nin. Hikayede Debba, gerçekte kasap. Arşivde belgelerini de bulabiliyoruz bu kasabın çeşitli işlerini. Vakfiyesinde de şöyle bir şey var. Kedilere her gün 10 kilo ciğer dağıtılması gerekiyor. Ve şu an ciğer değil ıslak mama olarak vakfiyeyi devam ettiriyorlar.
0: Harika.
2: Yani bizim bir 18. yüzyıl hikayesinde okuduğumuz karakter, o karakterin 16. yüzyıldaki tarihsel gerçekliğinin bugünün İstanbul'unda hala devam eden ve bir grup kedinin çok rahat bir hayat sürmesini sağlayan da bir vakfiyesi var aslında.
0: Müthiş, çok
1: Çok
0: güzel.
1: güzel. Yani o şey demek ki İstanbul'un kedilerine dair olan bütün herkesin gözlemlediği durumun arkasında böyle hikayeler var demek ki. Bu çok hoşmuş. Bir de bu az önce söylediğin hani hikayenin her şeyi çok gerçek Ama yani kalp yiyen, yürek yiyen bir şey var. Yani bir yamyam hikayesi aslında. Hemen aklıma şeyi getirdi. H.G. Wells iyi bir fantastik hikaye yazmak istiyorsanız diyor. Her şeyi gerçek hayattaki gibi tutun. Her şey gündelik gerçekliğe son derece uysun. Ama bir tane olağanüstü unsur kullanın. Yani görünmez adam yazıyorsanız bir tek görünmezlik ilacı olsun. Başka hiçbir şey olmaz. İşte aynen burada da aslında o etkiyi artırmanın yollarından biri. Çünkü öteki türlü yapsa sanki bin bir gece masalları gibi
0: O
1: olacak.
0: masal olur.
1: Masal
0: Burada
1: olacak.
0: artık fantastik hikayeye dönüşen bir şey var, evet.
1: Evet, burada bir müzik arası verelim mi? Tam yeri gibi geldi bana.
0: Olur.
1: Kimi çalacağız? Şimdi A Story of the City, Konstantinopol, İstanbul. Mehmet Ali Sanlıkol, değil mi? Bir şeyler söylemek ister misin? Pek onunla ilgili sen kullanıyorsun galiba, derslerde dinletiyorsun. Çok
0: Evet.
1: hoş şeyleri var.
2: Yani çok kısaca şöyle söyleyebilirim. Hani bizlerin metinlerle yapmaya çalıştığı şeyleri Sanlıkol aslında müzikle yapıyor. Hani geçmişe bugünden nasıl bakabiliriz ve nasıl seslendirip dönemi müzik üzerinden nasıl anlayabiliriz sorusunun bence çok iyi bir cevabı. Kısaca bunu söyleyeyim.
1: Tamam, o zaman Buse'lik Aşiren Beste'yi dinliyoruz Mehmet Ali Sandıkoğlu'dan.

0: Evet, Uselik Aşiran Beste'yi dinledik Mehmet Ali Sandıkoğlu'dan. Aslında İstanbul hikayeleri anlatan bir albüm bu, ta Bizans'tan bu yana. Şimdi tekrar Evhat Çelebi ve Yahya Çelebi versiyonlarına dönersek, burada yani bir parça tabii hikayelerden de bahsedelim. Mesela bu kadın, bir kadın karakter var. İşte tabii birçok erkek karakter var. Tam neler oluyor? Yani sadece tabii şehrin sokaklarında gezmiyorlar. Başka nasıl bir şey var orada, hikaye var arkasında? Yani senin özellikle üzerinde durduğun şey ne burada?
1: Yani benim yaptığım şey genelde hikayelerde bir hikayenin peşine düşüp o hikayenin farklı versiyonlarının karakterleri, olay örgüsünü ve detayları nasıl değiştirdiğine bakmak. Ve Yahya ve Evhat Çelebi hikayeleri bu konuda çok malzeme veren iki kaynak. Çünkü şimdi elimizdeki Yahya Çelebi versiyonu aslında Fransa'da, Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde Fransızca çevirisiyle beraber ciltlenmiş bir metin. Ve bir dil oğlanının İstanbul'da Doğu dilleri üzerine uzmanlaşmakta olan bir oğlanın bitirme ödevi diyebiliriz buna. Yani bir hikayeyi çeviriyor ve ciltleniyor, gidiyor. Evhat Çelebi versiyonları ise bu hikayenin muhtemelen hali hazırda İstanbul'da dolaşımda olan versiyonları. Şimdi aradaki ilişkiyi birebir tespit etmek mümkün değil ama olay örgüsü aynı. Olay örgüsünde de şöyle bir şey var. İşte Yahya ya da Evhat Çelebi, işte hangi Çelebimizi alırsak, Narlıkapı'da yaşayan bir Debba ve Üsküdar'da bir arkadaşı var. Arada ona gidiyor. Ona gittiği akşamlardan birinde arkadaşlarıyla bir düğüne gidiyor. Orada onlara eşlik ediyor. Bir versiyonda sünnet düğünü, bir versiyonda standart bildiğimiz anlamda düğün. Ve içkiyi almak için dışarı çıktığında bir şeyhe rastlıyor. Artık doğru yolu bulup kendini şeyhe adamaya karar verdiği yerde işte şeyhin aslında bu yamyam şeyh ya da başka bir versiyonda yamyam bir şehzadeye hizmet eden şeyh olduğunu anlıyor. Ve işte tam aydınlanıp doğru yolu bulacakken bu aslında şeyhten kaçma, sonra da ondan öç alma hikayesine dönüyor. Ve şeyhten kaçmasını sağlayan aslında şeyhin evindeki cariyelerden biri. Her versiyonda ismi yok, Meymune. Ama Meymune aslında bütün kaçışı da sonra o zenginliği nasıl kullanacaklarını da regüle eden kişi. Burada belki ilginç olarak şunu söylemek gerek. Hikayenin Fransızca el yazması çevirisi aslında Osmanlıcasıyla neredeyse birebir. Ama daha sonra bu çeviri 18. yüzyılın sonlarında Fransızca matbu bir metin olarak çeşitli külliyatlarda işte demin söylediğimiz gibi Binbir Gece'nin falan da çok popüler olduğu ve Avrupa'da Doğu hikayelerinin çok okunduğu bir dönemde bu hikaye başka külliyatların içine giriyor. Ve orada hikaye işte Yahya ve Evhat Çelebi'nin değil aynı zamanda Meymune'nin hikayesi olmaya başlıyor. Ve karakter tamamen değişiyor. Ve bu değişimde aslında şehri kullanması da değişiyor. Kendine çarşıya gidip erkek kıyafetleri yaptıran, silah alan, erkek kılığına girip sokakta dolaşıp şeyhi öldürmeye giden bir kadın çıkıyor karşımıza. Ve yine işte diğer Evhat ve Yahya versiyonlarında da hani sokaktayken hep erkek kılığındaydı. Genç bir erkekti Meymune. Ve hep o şekilde aslında kamusal alanda var olabiliyor. Burada belki bir anekdotu eklemesem olmaz. Hani Fransızca çevirisi, matbu çevirisi aslında bir yeniden yazım. Ve oryantalist bir yeniden yazım. Şu derece oryantalist hatta. Rumi'den alıntı yapıyor konuşurken Meymune. Ve bunu bir Osmanlı hikayesinde görme ihtimal, yani
0: Asla.
1: yerli bir Osmanlı hikayesinde görme ihtimaliniz Rumi de zaten şöyle der diye yok. Ama bu hani daha çok 20. 21. yüzyıl için konuşulan işte metalaşma meselesinin aslında köklerinin ne kadar geriye gittiğini de görebiliyoruz. Ama bir yandan da o İstanbul'un işte Boğaz'da karşıdan karşıya geçmenin ve o daha piktüresk şehrinde her hikayenin arka planında ne kadar yaşadığını da görebiliyoruz bir bakıma.
0: Bu kılık değiştirme meselesi tabii önemli, çünkü biz aslında bunu yani ta işte Binbir Gece'den bu yana gördüğümüz bir şey, kadınların, erkeklerin de kadınların da kılık değiştirmesi, o trans, cross gender, karşı tarafın kılığına, diğer cinsiyetin kılığına girmesi gibi versiyonlar. Hatta işte Shakespeare'de de var. Yine sık sık gördüğümüz bir şey. Dolayısıyla aslında herhalde hem Batı hikayelerinde hem Doğu hikayelerinde çok alışa geldiğimiz bir şey. Ama tabii burada yani Osmanlı versiyonlarında tamamen o şehri yine deneyimleyebilmenin de bir yoluna dönüşüyor galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Kılık değiştirmek.
1: Kesinlikle. Ama yine işin böyle hani her şeyi bulandırıyorum ama aslında
0: Bulandı.
1: tersten baktığımızda da yani örneğin devlete giden arzuhal kayıtlarına falan baktığımızda hani kurguda daha romantize bir yerden okuyoruz. Ama bu yöntemi kadınları kaçırmak için de çok kullanıyorlar. Yani kadını kaçırdıklarında özellikle yoldan kaçırdığında işte yolda eşkıya, haydut falan genelde kadını erkek kılığına sokuyor zorla. Ya da cariye gibi gözüksün diye saçını kesiyor. Hani bir yandan karşımıza hikayelerde çıkan evet kadın erkek genç bir erkek gibi gözüküyor ve artık serbestçe hareket edebiliyor gibi bir kadın var. Bir yandan da daha böyle arşiv ve devlet kayıtlarına baktığımızda kadınları böyle kaçırıyorlar var. İşte Leventlerin gittiği takkelerden giydiriyorlar, saçını kesiyorlar ve hani o kadının erkeğe benzemesinin yarattığı kamusal alanda rahat dolaşma biraz yine çift yönlü işliyor.
0: Evet, ve yine erkeklerin lehine de işliyor anladığım kadarıyla bu verdiğin örneklerde.
1: Kesinlikle. Orada da şu da var. Erkekler de çok özgür değil. Yani kadınlardan muhakkak daha özgürler. Ama örneğin hava karardıktan sonra kimsenin sokakta olmaması gerekiyor. Sokakta olacaksanız çok iyi bir nedeniniz olmalı. Ve hakikaten bunun kanıtlanabilir bir neden olmalı. Bir tane araya çok küçücük bir hikaye sokuşturayım bununla ilgili. Hikayenin geçtiği yeri hatırlamıyorum ama İstanbul için de kesinlikle geçerlidir. Bir adam zempareliğe yani zamparalığa çıkmış ve su başına rastlıyor ama sokakta olmaması gerekiyor. Çünkü yatsı namazından sonra hava karanlık. Aa diyor ben de sizi arıyordum işte su başım işte bizim mahallede bir evde bir kadın evine bir adam aldı ben bunu şikayet edecektim gelin falan ben sizi götüreyim diye. Gidiyor kendi evine götürüyor. Ben diyor duvardan atlayıp içeriden size kapıyı açayım. Evine giriyor yatıyor. Subaşı ve yanındaki adamları bekliyorlar. Bekliyorlar uzun süre. Kimse şey yapmayınca kapıyı tak tak çalıyorlar, açıyorlar. İnsanlar kalkıyor falan ve adam içeriden çıkıp siz benim evimde kendi özel alanımda nasıl rahat edersiniz ben mahremimle evdeyken diye subaşını kızıp onu kovalıyor. Hani hikayelerde genelde gördüğümüz şey zaten kamusal alan ve şehrin nasıl kullanıldığına ilişkin kimse sistemi değiştirmeye çalışmıyor. Ama herkes sistemin mevcut kurallarını acaba kendime nasıl çevirebilirim diye bu şekilde böyle bireysel küçük direniş alanları
0: Küçük,
1: yaratıyor.
0: evet, kendilerine hakikaten direnebilmeleri için bir takım imkanlar yaratmışlar. Peki yani biraz İstanbul'u, ya kim kendisini mesela İstanbul'da biz kimleri görüyoruz? Yani tabii bu kimleri derken hani hangi yüzyıl, ne zamandan ne zamana belki değişir ama eminim bir takım ortaklıklar da vardır. Çünkü sen İstanbullu olmak, İstanbullu kim sorusunu da araştırıyorsun bir taraftan. Nasıl bir manzara ile karşılaşıyoruz bu soruyu sorduğumuzda?
1: Yani bu sorunun cevabı gerçekten hangi 50 yıllık döneme baktığımıza göre çok değişiyor. Ama 1500'lerin başından itibaren baktığımızda İstanbul kalabalık artık. Yani fetih sonrası, yani Osmanlılar İstanbul'u fethettiğinde şehir gerçekten çok küçülmüş durumda, çok boş, kimse yok ve zorunlu iskan politikalarıyla sürekli şehri doldurmaya çalışıyorlar. Ve bu böyle bir kerede olan bir süreç değil. Şehir doluyor, insanlar beklediklerini bulamıyor, kendi topraklarına geri dönüyor, tekrar zorunlu göçler başlıyor ve zorunlu göç dendiğinde genelde aklımıza gelen bir şekilde hani bir yeri işgal ettik halkı oraya alıyoruzdan ziyade nitelikli bir zorunlu göç de var İstanbul'a. Zanaatkarlar, tüccarlar, ilim ehli hani özellikle bu Konya'dan, Karaman'dan bir şekilde İstanbul'u ihya etmek için çok ciddi bir çaba var. Fetih'ten sonraki özellikle 50 yıl ve 16. yüzyılın başında artık İstanbul örneğin Latifi'nin Evsafı İstanbul'unda gördüğümüz gibi hakikaten kalabalık bir yer olmaya başlıyor ve bu kalabalık gerçekten kaynaklarda başka hiçbir yerle kıyaslanmayacak kadar kalabalık olarak anlatılıyor. Yani bir mahşer yeri gibi. Ve bu mahşer yeri aslında İstanbul'a özgü kılan şey başka hiçbir yerde olmayan bir anonimlik vermesi. Çünkü büyük şehir. Hani bugün nasıl büyük şehirde hani kimse kimseyi bilmez, komşunuzu bile tanımazsınız, sokakta istediğinizi yaparsınız. Kaynakların İstanbul'u anlattığı hatlardan biri hep burası. Burada sokakta kimse kimseden haberdar değil. Kimse kimseyi bilmiyor, tanımıyor. Ve bu bir yandan bir hayranlık ve dehşet de bir yandan da bir acayiplik olarak yansıyor. Ve tabii bunun daha gündelik ya da vicdani bir tarafı da var. Hani komşunuz aç mı tok mu onu bile bilmiyorsunuz. Yanınızdakinin neye ihtiyacı var bilmiyorsunuz. Böyle bir şehir ve 16. yüzyıldan itibaren burası hep kalabalık. Bir yandan eğitimin merkezi, yani Osmanlı'nın en iyi medreselerinin olduğu, en iyi pozisyonlarının olduğu, herkesin atanmayı beklediği, atamalar arası durduğu yer. Bir yandan dışarıdan gelenlerin hep çok görünür olduğu bir yer. Bunu yine bir sürü metinde görebiliyoruz. İşte gelmiş bu kadar zaman önce hala uyum sağlayamamış. Bu gerek aksanından duyuluyor, gerek telaffuzundan duyuluyor, gerek adab-ı muaşereti bilmemesinden duyuluyor. Bir yandan da müthiş kozmopolit bir şehir. Yani fetih anına baktığımızda ya da sonraki işte 10 yıllara baktığımızda şehrin sadece yarısı Müslüman. Ve bu kozmopolitliği de hep koruyor. Hani biz daha geriye dönüp baktığımızda Osmanlı İstanbul'unu daha Müslüman bir şehir olarak düşünmeye teşneyiz. Ama aslında karma karışık bir nüfusla oldukça kozmopolit bir yer.
2: Evet, 1915'e kadar da %50'si ancak Sünni Müslüman diye, ya Müslüman diye kayıtları gördüğümü hatırlıyorum. Yani değil mi? Kalanı da böyle %30 Rum, %15 Ermeni, %5'in içi de bayağı Avrupalı,
0: Levantenler
2: Levanten
1: var.
2: Yahudi toplulukların olduğunu, ama tabii değişiyordur herhalde bu zaman
1: Evet.
2: içinde.
1: Yani hem yerleşik olarak öyle hem de geleni gideni de çok. Yani geçen, uğrayan, kalan, bir süre gelip İstanbul'da yaşayan ve o açıdan hani benim argümanlarımdan biri aslında Osmanlı'da şehirlilik ve İstanbulluluğun hiçbir zaman tam olarak aynı olamayacağı. Yani İstanbulluluk da bir tür şehirlilik ama daha fazlasını da içeren bir aidiyet ve işte kaynaklar kime İstanbullu diyor meselesinde hep örneğin gayrimüslim de olabilir elbet bir İstanbullu ve en azından böyle 16. yüzyıla baktığımızda doğduğunuz yerle çok da bir ilgisi yok. İstanbullu olunuyor. Gelmekle, yaşamakla, belli bir eğitim seviyesine ulaşmakla, doğru sosyal çevrelerin içinde olmakla ve bir yandan da kaybedilen de bir statü. Yani bir yere gidip atandığınızda artık isteyin istemeyin atandığınız yere mensup olarak belli bir ne bileyim şair çevresinde size atıfta bulunmaya başlıyorlarsa bundan kurtulamıyorsunuz da.
0: Peki bu bana mesela ilginç geliyor şundan, yani o hani hemşehrilik meselesi bugünün Türkiye'sinde ya da işte yani Cumhuriyet Türkiye'sinde çok belirleyicidir ya, yani kimin hangi şehirli olduğu özellikle sorulan bir şeydir, nereden geldiği insanların ve yani nereli olmak, bir yerli olmak. Yani bu bir yerli olmak, şehir, bu şehre ait olmak fikri o zaman aslında tam olarak yok ya da çok daha belki akışkan bir şey mi buradaki kimlik meselesi? Yani acaba daha milliyetçilikle birlikte bu bir yere ait olmanın güçlendiğini söyleyebilir miyiz, yoksa hiç ilgisi yok mu?
1: Yok daha önce çok daha önce var. Yani bence İstanbul'un özel bir durumu var. Çünkü İstanbul merkez ve herkes sonradan da bir şekilde İstanbullu olabiliyor. Ama örneğin tezkirelerde şey de var. Ferzendi İstanbul, İstanbul çocuğu bir sürü kişi için geçiyor. O muhtemelen doğum yeriyle de ilişkili artık örneğin Aşık Çelebi tezkiresine ve sonraki dönemlere baktığımızda. Ama kendisinde İstanbullu olmak örneğin yine ben İstanbulluyum iddiasında bulunanlara baktığımızda bazılarının doğum yeri başka. Ama o İstanbullu işte entelektüel hayatın ve çevrelerin içinde olmak. Hemşerilik çok ciddi anlamda işleyen bir şey Osmanlı'da da. Yani rahmetli Metin Kunt'un örneğin bu cins solidarity diye Yeniçerilerin içinde yaptığı bir araştırma vardı ve ondan sonra da böyle birçok tarih araştırmasında da mesele edindi bu. İşte bir yerden İstanbul'a gelenlerin ay kendi köylerinden insanları getirmesi ya da ne bileyim Yeniçerilerin devşirilmesini biz daha dramatik bir yerden düşünürüz. Hani insanları ailelerinden koparıyorlar, getiriyorlar, asker yapıyorlar gibi. Metin Hoca şeyi anlatırdı. Arşivde şu köye giderseniz mutlaka şunları alın gibi notlar bulduğunu. Çünkü aslında müthiş bir sosyal ve toplumsal ve ekonomik sınıf atlama imkanı. İstanbul'a gideceksiniz, Yeniçeri olacaksınız. Enderun'a seçilirseniz o şehirde sizin için müthiş bir idari ve kariyer imkanı var. Dolayısıyla herkesin memleketlisini getirmesi, memleketlisi sayesinde bir yere gitmesi 15. yüzyıldan beri işleyen bir sistem. Hem
0: Harika.
1: farklı ticari kollarda hem sarayda.
0: Bir de tabii biz mesela herhalde Evliya Çelebi'de de çok altı çizilen bir şey değil mi? İstanbulluluk ya da işte İstanbul'un kendisi zaten.
1: Evet, yani işte alanda ve Evliya Çelebi ile en çok çalışan akademisyen Robert Dankoff, Evliya Çelebi'nin dünyası için İstanbul'un merkez olduğunu söyler. Gerçekten öyle. Çünkü her şeyin karşılaştırma noktası İstanbul. Yani birinci cildin tamamı İstanbul'a ayrılmış. Diğer bütün ciltlerde İstanbul'a referanslar var. Ve İstanbul Evliya Çelebi'nin normu. Ve muhayyel okurunun da normu. Bunu en iyi şey örneği verir herhalde. Yine Dankoff'un çok kıymetli bir çalışması var, Ayıp Değil diye. Evliya Çelebi ayıp değil sözünü İstanbul'un içi için hiç kullanmaz. Çünkü yani orada bu ayıp değil diye. Çünkü burası İstanbul zaten. Herkes yani merkez, herkes biliyor. Ve ilk kullandığı yerin Bursa olduğunu söyler. Yani çok uzağa gitmeniz gerekmiyor. Ne bileyim Mısır'a, Şam'a, bambaşka bir yere. Bursa'dan itibaren ha burada şunu şöyle yapıyorlar. Ama bu burada ayıp değil demeye başlıyor. Ama o İstanbul'un merkezliği örneğini çok iyi veriyor. Ve şey tabii biraz ironik. Hani Evliya Çelebi hem İstanbullu, yani birine İstanbullu diyeceksek gerçekten Evliya
0: Evliya.
1: Çelebi. Ama bir yandan da işte pader mader ve kardeş kahrından kurtulmak için de İstanbul'da duramıyor. Hani İstanbul'u çok seviyor ama o içindeki gezme şevki, heyecanı, arzusuyla beraber bir şekilde İstanbul'un dışında bir hayat kuruyor kendine ve bunu kelime anlamıyla hakkını vererek yapan yine nadir insanlardan biri.
2: İstanbul hem kendine çekiyor hem insan ondan kaçmaya da çalışıyor. Biz bunu Sait Faik programlarında
0: Evet.
2: aslında konuştuk. Sait Faik de bunu tabii çok geç dönemde ama çok benzer bir şekilde yaşıyor ama onun adası var tabii. Burgazı var böyle bir daha bir ara mekan olarak onu kullanıyor ama yani İstanbul cennet mi yoksa bir şey mi cehennem mi? Kim, nereden baktığımıza göre değişiyor herhalde değil mi? Duruma göre değişiyor. Ya bir yandan da
1: Evet.
2: tekinsizlikler de var. Yani her an dolandırılabilirsiniz, her şeyinizi kaybedebilirsiniz ya da çıkabilirsiniz değil mi? Böyle bir durumu da var İstanbul'un.
1: Evet, buna üç tane örnek vereceğim. Dolandırılmaktan başlayayım. Yine Latife'nin Evsaf İstanbul'un da tam kelime olarak hatırlamasam bile mealen verebilirim. İşte bu insanları İstanbul'un özellikle tüccarlara ne yaptığına dair çok tatlı bir deyim kullanıyor. Dükkanı muşa yani fareye bekletir, sermayeyi kediye yükletir diye.
0: Ha,
1: Ha,
2: oradan geliyor.
0: sermaye kediye yükleme.
2: Biz o kısmını
1: Evet işte.
2: hatırlıyoruz. Lafın başını bilmiyordum. İlginç.
1: İşte yani böyle daha uzun bir paragrafta hani İstanbul'u tüccarın ticarete gelenin başına öyle bir yani aklına öyle bir başından alır ki işte dükkanı fareye bırakırsınız sermayeyi de kediye yüklersiniz gibi bir durum. Bu İstanbul'un işte bir cennet mi cehennem mi olduğu da sıklıkla metinlerde var. Yine Zati'nin çok sevdiğim Zati'den küçük bir şiir örneği verebilirim burada. Şehri İstanbul'u sorarlar ise 6 ay toz, 6 ay balçık. Durayım deme sakın içinde, ola bir dilberin dahi alçık. Yani şehrin toz toprağı, bir yerden bir yere gitmenin zorluğu, kalabalığı yine hep bulabildiğimiz bir şey. Bunlardan yine benim çok sevdiğim bir örnek ve çok kendimi yakın hissettiğim bir örnek diyeyim. Nefsül Emirname diye bir tür var. En bilinen örneği Risale-i Garibe. Bir tür alaşağı edilmiş nasihatname türü gibi. Yani neyin yapılması gerektiğini söylemiyor da yanlış yapanlara küfür ediyor metin. Dolayısıyla İstanbul'da neyin nasıl işlediği konusunda aslında hani denenlere baktığınızda çok ciddi bir resim elde ediyoruz. Ve orada Eminönü tarafında dükkanı olup kavağın ilerisinde evi olup her gün işte kekerle koyunda o evine ulaşmaya çalışanlar. Hani İstanbul'da iş sonrası eve gitme yolunun uzaklığı derdi ve 18. yüzyıldayız ve metnin ilk örnekleri 16. yüzyılda. Dolayısıyla bu şehirde bir yerden bir yere gitmek, tozu toprağı,
0: Evet, mesela.
1: yolu, hani trafik doğru kelime mi ama trafik işte trafiği aslında hep metinlerde karşımıza çıkıyor.
2: O sonraki dönemlerdeki şehir mektupları diye yazılan, değil mi? O gazete yazılarında falan hep
0: Tabii.
2: aynı sorunlar. Toz, toprak, çamur,
0: Ya 11.
2: kışın.
0: yüzyılda da
2: 20.
0: yaşıyor.
2: yüzyılda da var trafik ve susuzluk tabii, buna da eklenen başka tabii kalabalığın başka sorunları.
0: Peki biz yani son olarak herhalde değil mi? Şeyi de birazcık böyle bir yani şehir tasviri dediğimiz, şimdi biz mesela işte şehir gravürlerini görüyoruz. Yani çizimleri epey geriye götürebiliyoruz. Şehrin ya tezkirelerde, işte seyahatnamelerde ya da şehrin gizlerde mesela herhalde İstanbul'un tasvirini, daha böyle olabildiğince gerçekçi tasvirlerini ne zamandan beri görüyoruz?
1: Yani yine Evsaf-ı İstanbul'dan itibaren, hatta daha öncesinden, yani 15. yüzyılın ortası, 16. yüzyılın başından itibaren var. Ve bir yandan hani daha kuş bakışı, şehirdeki daha böyle büyük yapıları, Ayasofya'yı, büyük camileri, büyük külliyeleri anlatan, mesire yerlerini anlatan hem şiirler hem metinler var. Hem daha sonra bunun daha işte böyle surnameler, şehirde düzenlenen düğünler ve onların anlatılmasıyla beraber, işte Çiğdem Kafesçioğlu'nun da yazdığı gibi, daha böyle halkın gözünden görünen şehrin nasıl olduğuna dair fikirlerimiz var. Onun dışında da aslında hani başınızı kime çevirirseniz, işte bir şairi mi okuyorsunuz, onun İstanbul'u. Örneğin yine Suyon Kim'in çalışmalarında olan Zati'nin dükkanı ve o dükkana gelen şairler, gelen giden, size hem dönemin şiir ve o şairler arası ağlarını veriyor ama aslında bir yandan da İstanbul'u veriyor. İşte başka bir sufinin metnini okuduğunuzda şehirdeki farklı ibadetgahları okuyorsunuz. Bir seyahat metninden İstanbul'un seyyahlar için kıymetli görülen yerlerini okuyorsunuz ama eldeki parçaları birleştirdiğimizde oldukça çok boyutlu bir İstanbul aslında karşımıza çıkıyor. Ve yine zannedilenin aksine diyeceğim, aslında yüzyıl yüzyıl nasıl değiştiğine dair de fikrimiz olabiliyor. Hani hep beylik, standart, böyle aynı şekilde tasvir edilen bir şehir değil. Örneğin 18. yüzyıldan itibaren çok daha fazla semt giriyor metinlere. O şehrin büyümesiyle, o boğaz hattına yerleşmeyle ve semtlerle yaşayanlara dair farklı stereotipler oluşmaya başlıyor. İnsanların kamusal alanları kullanmasına dair bilgilerimiz değişiyor. Ama hep yaşayan ve oldukça hızlı yaşayan bir şehir olduğunu da söyleyebiliriz.
0: Şiirde bu 17. yüzyılda hani özellikle bu Sepkihindi ile hani yerelleşme denen öyle öğrendiğimiz bir şey vardı. Yani o semtlerin falan şiire girmesi sanki daha ziyade 17. yüzyılla birlikte karşımıza çıkıyor. Ondan
1: Yani
0: önce
1: çok hakim olmamakla beraber evet, diğer metinlerde de kesinlikle o şekilde. Ama örneğin şeyi düşünüyorum, şimdi tarihini çok hızlıca hatırlayamadım ama meşhur Yahudi Gelin metni var. Armanatör Kiş bir metin ve İstanbul'un Yahudi cemaati meşhur Yahudi Gelin metni var. Armanatör Kiş bir metin ve İstanbul'un Yahudi cemaati ve Hristiyan cemaati arasındaki bir gerilim

0: yerine baktığımızda İstanbul yine arka planda oldukça mücessem bir şekilde hep var. Ben bir sabit de var mıydı ne vardı diye düşündüm. Hani onda yine çok etten kemikler her şey diye ama aklıma gelmedi.
1: Evet, peki
2: Evet, peki
1: harika.
2: çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Tabii ucu bucağı yok.
1: Evet, konuyu.
2: İstanbul'un da yok, onun da yok, sohbetin de yok. İstanbul, evet, herkesi hem kendine çekiyor hem de bazen pişman ediyor. Şimdi daha anonim bir parçayla veda edeceğiz. Erkan Oğur'dan dinleyeceğiz. Neden geldim İstanbul'a?
1: O
2: Teşekkür
1: senin öyle bir
2: ederim.
1: öyle bir
2: Evet.
1: vardı değil mi? Belki onu hatırlatmakta fayda var bu İstanbul'a gelmekle ilgili. Nereden geliyordu senin karakter?
2: Neden geldim İstanbul'a?
0: Hangisinde başını kaçırdım?
1: Bu İstanbul'a gelmekle ilgili bir şey vardı şeyde Yahya Çelebi'de miydi? Neyse
0: Onu
1: yani
0: hatırlayamadım şimdi bir şey.
1: sana bir gönderme yapmış
2: Ama
1: oldum.
2: bu, evet, yani
1: Peki.
2: İstanbul'a gelip pişman olanın şarkısı,
1: Hikayesi
2: hikayesi.
1: diyelim.
2: Neden
1: Çok teşekkür
2: geldim
1: ediyoruz
2: İstanbul'a?
1: İpek.
2: Evet,
1: Ben çok
2: teşekkür ederim.
1: teşekkür ederim. Çok keyifli bir
2: Görüşmek
1: sohbetti.
2: üzere. Hoşça
1: Hoşça
2: kalın.
1: kalın.
2: Hoşça kalın.

0: eksik mecaz.
1: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Hariçten Sanat programında bu hafta 17 Kasım 2025 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
2: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İsmet Değirmenci'ye teşekkür ederiz.
2: Merhaba, ben programcınız Çelenk Bafra. Bugün sanatçı Vahap Avşar'la birlikteyim. Nedense neredeyse 10 yıldır yapmakta olduğum bu programda dünyanın pek çok yerinde, uluslararası pek çok sergiye ve yayına imza atmış olan Vahap Avşar'ı hiç konuk etmediğimi fark ettim. O yüzden size kısacık Vahap'a sözü verip kendisini tanıtmasıyla başlamak istiyorum. Vahap hoş geldin öncelikle.
3: Hoş bulduk.
2: Yani sen tabii ki Türkiye'deki pek çok sanatçı gibi uluslararası nitelikte projeler yapıyorsun ama çok uzun yıllardır da yurt dışında yaşıyorsun ve projeler yapıyorsun. Tam o anlamda hariçten sanat bağlamında aslında seni şimdiye kadar konuk etmeme vesile pek çok şey olabilirdi. Yakın dönemde de bir kitabın yayınlandı. En azından o yeni kitabının yayınlanmasından yola çıkarak kısacık kendinden bahsetmeni ve bu kitaptan bahsetmeni rica edeceğim. Sonra odağımızda bu yılın belki de en çok konuşulan etkinliklerinden biri olan Buhara Bienali'ne katılımın olacak.
3: Evet. 1965 doğumluyum. Ve gençlik yıllarım burada, eğitim Türkiye'de geçmesine rağmen son 30 yıldır New York'ta yaşıyorum. Resmi olarak New York'ta yaşıyorum. 1995 yılından beri. Fakat 2010 yılından beri yarı yarıya İstanbul, New York arası gidip geliyorum. Ve hem burada hem New York'ta atölyelerim var ve iki tarafta da sergilemeye devam ediyorum. Bu kitap, bahsettiğim kitap çok yeni çıktı. O Espas yayınlarından çıktı. Bu ise son 15 yılın işlerini içeren bir kitap. Bayağı derli toplu iyi bir çalışma oldu. Küçük bir ekiple burada çalıştık. İstanbul'da ve New York'taki benim işlerimi bilen insanlarla yazılıp tasarlandı ve burada yayınlandı. Kitapçılarda şu anda var, müzelerde var bu kitap.
2: Kimler yazdı? Çok değerli yazılar da var içinde.
3: 7-8 kişi var en az. Bunlar New York'ta çoğunlukla Christian Rottemeier diye bir küratör var. Aynı zamanda yazılar yazan. Christian'ın bir yazısı var. Sarah Reisman diye bir küratör. O da güzel bir yeni bir yazı yazdı. Eski Queens Müzesi'nin müdürü olan Laura Rajkowicz var. Laura yeni bir yazı yazdı işler üzerine. Türkiye'de Merve Ünsal'ın yazısı var. Daha önce bu yeni bir yazı. Daha önce yayınlanmış iki yazı daha var dahil ettiğimiz. Bu da Selçuk Çelik var. Psikoloji ile, psikanalizle çalışan. 3 yıl önce benim işler üzerine çok güzel derin bir analize olan bir yazı vardı. Onu kullandık. Bir de Lexi Funk, onun bir sergimde, İstanbul'daki bir sergim için yazdığı Katranlıhan diye bir yazı var. Velhasıl 7 ya da 8 yazı var. Bir de söyleşimiz var orada.
2: Oldukça kapsamlı, şimdiden de söyleyelim. Yani ilgilenenler için İstanbul Modern Salt gibi pek çok sanat kurumunun zaten kütüphanesine de erişilebilir ya da satın alınabilir durumda, değil mi?
3: Evet, kitapçılarda şu anda var bahsettiğim.
2: Vahap Avşar 2011-2024 olarak geçiyor adı. Buradan duyurmuş olalım. Bir de tabii Bienal döneminde pek çok sergi düzenlendi İstanbul'da. O yüzden görülmemiş olabilir. Belki onu da hatırlatmak lazım. Art Retko ile Beyoğlu'ndaki bir grup sergisinde. Grup sergisi diyemeyiz onu aslında. Hemen geri alıyorum. Solo sergiler serisi içerisinde sen de yer almış oldun, değil mi?
3: Doğru. Şu an devam eden bir sergi. Şişhane'de bir binada 7 sanatçı 7 kat diye bir sergi açıldı. Orada da bana bir kat verdiler. Şu an bir solo projem var orada.
2: Bugün odaklanmak istediğimiz ise hariçten sanat programında, programın da kavramsal çerçevesine uygun olarak Buhara Bienali. İlk kez düzenleniyor Vahap. Sen davetli sanatçılardan birisin. Ben de gitme fırsatı bulmadım. Hala bir niyetim var, bakalım. Ama görmemiş, sadece üzerine okumuş, fotoğraflara bakmış biri olarak seninle bu söyleşiyi gerçekleştireceğim. Bildiğim kadarıyla Türkiye'den sen ve Hera Büyüktaşçıyan davet edilen ve yeni işler üreten sanatçılar arasındasınız. Buhara'nın yer aldığı Orta Asya coğrafyasından ama genel olarak küresel güneyden çok sayıda sanatçı olduğunu görüyorum. Sanat-zanaat ilişkisinin çok vurgulandığını, tarihi yapıların, antik kentlerin, o Buhara'nın kendi yaşam kültürünün çok ön plana çıktığı bir bienal olduğunu görüyorum. Arkasında çok büyük bir kaynak olduğunu görüyorum ciddi olarak. Yani benim dışarıdan izlenimlerim seninle şöyle bir ortaya serpiştiriyorum. Sonra derinlemesine konuşalım. Gerçekten yani kamu otoritelerinin de benimsediği, bizdeki bienal için örneğin bu geçerli değil. Ciddi kaynaklar ayrılan, ciddi olarak ilk edisyonu olmasına rağmen uluslararasılaşmış ve büyük ölçekli, oldukça iddialı olarak sahneye çıkması tercih edilmiş olan bir bienal var. Küratörü de tabii ki burada çok belirleyici. Yani Diana Campbell hem uluslararası anlamda Avrupa ile, Amerika Birleşik Devletleri ile, Asya ile çok bağlantıları güçlü olan bir isim. Çok genç bir isim. 1984 doğumlu aslında baktığım zaman, ama çok enerjik, çok aktif, pek çok alanda çalışan, bölgeyi de iyi bilen ve araştırmasını iyi yapmış bir isim. Ve de aynı zamanda mimarlık kreatif direktörü olarak Vael Avar'da çok aktif bir şekilde çalışıyor. Ve Özbekistan'ın bir sanat ve kültürü geliştirme vakfı bu 70'ten fazla katılımcıyı ilk edisyon olan bu bienalde çoğu da zanaatkarlarla bir araya getirerek böyle yepyeni, oldukça iddialı, mekana özgü, farklı yerlerde işler ortaya çıkmış. Şimdi şuradan girmek istiyorum konuya. Sen bu bienale nasıl dahil oldun? Hangi aşamada davet edildin? O diyalog süreci nasıl gelişti? Bunu özellikle bizi dinleyen sanatçılar ya da bu tarz bienalleri bir ucundan tutanlar olarak da çok merak ettiğimiz bir şey oluyor genelde. Nasıl, sana ilk davet nasıl geldi? Git oraya araştırmaya mı gittin? Nasıl gelişti süreç?
3: Evet, şimdi çok iyi özetledin bienalin şeklini, şemalini aslında. O konuda söylenecek şeyler var da, ekleyebileceğim şeyler de var. Ama sorunun cevabı, doğrusu ben Biennale son dakika dahil oldum diyebiliyorum. Çünkü Diana Campbell benim işlerimi görüp bir arkadaşın sayesinde, bir arkadaş gösterdiğinde bana bir mesaj attı. İşlerini yeni gördüm. Ben ilk Buhara Biennale'nin küratörüyüm. Biennale neredeyse hazır ama senin işlerini mutlaka göstermek isterim. Konuşabilir miyiz diye bir acil bir mesaj attı. Onun üzerine bir Zoom toplantısı yapıp kısaca konuştuğumuzda olur dedim. Becerebilirsek, dahil olabilirsem, ki sanıyorum 2 ay kalmıştı açılışa. Olur, yapabilirsek katılmak isterim dedim. Anlattı çünkü bana Biennale'in de ne yapmak istediklerini. Ne zaman gelebilirim Buhara'ya dedim. Yarın dedi. Hakikaten 3 gün falan sonra New York'tan kalkıp Buhara'ya gittim.
2: New York'tan Buhara'ya. İstanbul aktarmalı mı gidiliyor?
3: İstanbul aktarmalı tabii ki. Böyle bir avantajımız var. Türk Hava Yolları'nın bağlantılı seferleri çok becerikli şeyleri olduğu için, bağlantıları olduğu için burada bir gece dinlenip öyle geçtim. Gittiğimde, ya bana davet böyle geldi ve gittiğimde muazzam, farklı ve yeni bir şey, model, yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni bir proje önüme çıktı ve heyecanla birkaç ay çalışarak, 2 ay neredeyse çalışarak işi yaptım.
2: Peki Buhara, yani aynı zamanda geçmiş programları takip edenlere belki bir hatırlatma. Hakikaten şu anda Orta Asya olarak tarif edilen bu coğrafyada çok büyük bir hareketlilik var. Yani Buhara Bienali belki bunun çok merkezinde ses getiren bir biçimde duruyor. Ama Özbekistan'ın başkentinde de var, Taşkent'te müzeler, sanat merkezleri açılıyor. Bienal Türkçe'de kırık kalpler için tarifler olarak geçebilecek. Türkçeleştirebileceğim bir başlıkla 70'ten fazla katılımcıyı aslında ağırlıyor. Ve pek çok iş benim takip edebildiğim kadarıyla, sen bana kitapçığı da getirmişsin, teşekkür ederim, böyle mekana özgü işler var. Yeni üretimler çok var. Farklı disiplinler var. Örneğin zaten tarifler kelimesinden de anlayabileceğimiz üzere yemek kültürünü çok net bir şekilde işin içinde görüyoruz. Performans, kamusal program, müzik, farklı disiplinler işin içinde çok entegre ve zanaat tabii ki. Sanatçılarla zanaatkarları bir araya getirdikleri de bir yaklaşım olduğunu görüyorum. Ve kırık kalpler için tarifler de zaten modern tıp, hani tıbbın böyle ilk kurucularından İbn-i Sina'dan da kaynaklanıyor. Oradan bir efsaneden de yola çıkıyor onun da dahil olduğu. Dolayısıyla sen Sana geçiyorum şu anda, yani Vahap Avşar'a geçiyorum. Sen kavramsal çerçeveyi oldukça hızlı bir şekilde değerlendirip nasıl ele aldın? Nasıl işbirlikleriyle nasıl bir iş ortaya çıkardın?
3: Evet, bu şimdi çok farklı bir format diğerine. Dediğin gibi ben onu biraz açmak istiyordum. İsmi çok farklı. Hani Kemeraltı'nda, İzmir Kemeraltı'nda işportacıların söyledikleri şeyle yarattıkları cümle gibi kırık kalplere reçete satıyormuş
2: Aynen öyle.
3: gibi çok güzel bir şeyi var, şiirsel bir tarafı var. Bunu bir yerde okudum fakat sonra sildiler sanıyorum. Aslında çok kısa bir iki kelimelik bir şeyden yola çıkıyor. Onun İbn Sina'nın bir kavramından yola çıkıyor ama açılımı İngilizce'de çok uzamış. Aslında orijinali deva gibi bir şey. Der derde
2: Anladım.
3: deva,
2: Gibi öyle bir
3: derde deva
2: anlamı.
3: gibi. O yüzden başlangıçta ismiyle birlikte zaten ilginç bir yaklaşım. Artı bildiğim kadarıyla çok yeni farklı bir format. Çünkü her işi orada Özbekistan'da yapılmasını, üretilmesini istiyorlar. Bir, her işin bir Özbekistanlı zanaatkarla veya atölyede yapılmasını istiyorlar. İki, ki bu %90 bunu becerdiler. Bir de yani lokal var, zanaatkarlık var işin içinde. Bu nedenle benim çok ilgimi çekmişti. Evet demiştim. Zanaatkarlarla ve atölyelerle çalışmayı çok sevdiğim için.
2: Senin pratiğinde yeri var yani. Sen hakikaten bunu yaptın.
3: Bunu çok yapıyorum. Her fırsatta yapıyorum. O
2: Marangozlarla,
3: kolaborasyon,
2: demir ustalarıyla.
3: sürekli onlarla çalışıyorum. O demir ustalarından bir şey öğreniyorum. Ve bu hep süregelen bir çalışma metodu ya da metodu diyebiliriz. Evet. Fakat bana yabancı olan şey vardı. İşin içinde bir de kulineri var. Yani yemek meselesi var, yemek kültürü var. Ona da çok büyük önem veriyorlar. Hala anlamadığım bir sebeple. Çünkü Özbekistan'ın kuzini aslında o kadar ilginç bir mutfağı da yok. Hiç yani benim gördüğüm kadarıyla o kadar gelişmiş bir mutfak değil. Türk mutfağına, Çin mutfağına, Fransız mutfağına karşılaştırırsan çok zayıf aslında. Fakat nedense bir yeme kültürüne, yemek kültürüne karşı bir şeyleri var, ilgileri var ve onu Biennale'de yapmaya çalışıyorlar. Birçok projede de bunu aslında işin içine koydular. Benim projem de dahil.
2: Biraz kültürel turizmi tetiklemek için olabilir o. Sonuçta oraya artık günümüzde hakikaten yemek turizmi, yemek kültürü çok ön planda, yeni gittiğiniz bir coğrafyada. İkincisi herhalde bu edisyonda kavramsal çerçevedeki o yine reçete, tarif konusuyla çok özdeşleştirdikleri için belki özellikle vurgulamak istediler. Her edisyonda belki böyle devam etmeyecek diye düşünmek istiyorum.
3: Eminim etmeyecek. Bu çok spesifik bir yaklaşım ve Diana Campbell'ın uydurduğu bir kavram aslında. Yani yaptığı bir kavram. Eminim değişecektir. Benim işime geldiğinde onu biraz anlatayım. Nasıl
2: Lütfen.
3: olduğunu, nasıl bir iş yaptığımı. İlk gittiğimde beni en çok etkileyen şehirdi. Şehrin mimarisi, Buhara'nın mimarisi. Muazzam bir yer. Dediğim gibi çölde kurulmuş. 10. 12. 13. yüzyılda yapılmış binalar, medreseler ve kervansaraylar halihazırda ayaktalar ve merkezi de bu. Bu İpek Yolu'nun kesişme yerinde böyle bir ticaret ve bilim ve de entelektüel merkez varmış, bu kesin. 60 küsür medreseleri varmış fakat Ruslar yani Sovyetler bombalayarak 20 küsüre inmiş. 25 medrese filan kalmış ve sistematik bir şekilde yıkmaya, o kültürü yok etmeye çalışmış bir, dediklerine göre, oradaki Özbeklerin bana anlattığına göre böyle bir durum var. 20 küsur medrese de az değil. Merkezde yan
2: Tabii tabii
3: yana
2: tabii.
3: bir takım medreseler var, bir takım kervansaraylar var. Bir kısmı bunların, ben ilk gittiğimde birçoğu yıkık dökük haldeydi ve kullanacağız bu mekan dediklerinde ben pek şey vermedim.
2: Gerçekçi gelmedi, değil mi?
3: Gerçekçi gelmedi. 2 ay sonra hakikaten muazzam bir restorasyonla o kervansarayları, medreseleri hazırladılar ve o işleri de kurdular. Öyle büyük bir proje, büyük bir yatırım, büyük bir emek var orada bir kere. Onu söylemek lazım. alanları, meydanları düzenlediler, medreseleri tamir ettiler. Velhasıl bu medrese ve kervansaraylardan sanıyorum 6-7 binayı kullandılar. İlk izlenimim, ilk beni etkileyen buydu. Bu mimari yapıydı.
2: Evet, evet.
3: Ve orada hızla kafamda böyle bir imge gelişti. Ne yapacağıma dair bir şey hızlı gelişti. Çünkü Diana Campbell'la ilk konuşmamızda, Zoom toplantımızda bana şey dedi. Senin bu yaptığın arıcılık ve arı aktivizmi, ki ben bir arı aktivizmi geliştirdim son yıllarda. O arı aktivizmini bir şekilde işe dahil edebilir misin dediğinde ben böyle bir sınırlama ve hedefle gittim.
2: Hı hı.
3: Bu mimari yapıları gördüğümde, bu duvarları gördüğümde aklımda ilk fikir oydu. Ortaya çıkan fikir şuydu. Bu New York'ta, Upstate New York'ta ve Kuşu Köyü'nde, Malatya'nın bir yaylasında yapmakta olduğum bir şey var. Kısaca onu anlatmam
2: lütfen,
3: lazım.
2: Lütfen, tabii,
3: olması
2: tabii,
3: için.
2: Tabii ki, kesinlikle.
3: Şöyle, bal arılarının çok büyük bir ortadan kalkma tehlikesi var. Bir takım insani faaliyetlerden dolayı çok zor durumdalar ve bizim için de hayati bir şey aslında. Bal arılarının polinasyon yapması hepimizin bildiği gibi çok hayati bir durum. Ben 16-17 yıldır arıcılık yapıyorum. Ve son 3-4 yılda da bu arıcılık meselesi, bal üretmek, arı beslemek değil, sadece o değil, arıların çoğalmasını ve sağlıklı olmasına dair bir projem var. Bu da şöyle kısaca, gittiğim, yaşadığım yerlerde bir takım arı kovanları yerleştiriyorum ağaçlara, binalara ve bahar ve yaz aylarında yeni yuva, habitasyon yapmak üzere mekan arayan arılara yuva yapıyorum. Bu neden önemli? Çünkü arıların ihtiyacı var, yerleşecekleri yerlere ihtiyacı var. Normalde doğada ağaç kovuklarına gidiyor, yerleşiyorlar. Büyüdükçe, koloni büyüdükçe. Fakat şehirleşme, kentleşme nedeniyle genellikle bir, özellikle Upstate New York'ta bir evin duvarına ve çatısına yerleşiyor bu koloniler. Yeni yere ihtiyaç.
2: Evet.
3: Yani buldukları kovuk bir uygun bir boşluğun içine yerleşiyorlar. Fakat bina sahipleri bunu hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde hoş karşılamadıkları için ya yakarak ya kimyasal malzemelerle öldürüyorlar. Müthiş bir şey kaybı var. Koloni kaybı var. Bunu şeyin üzerine, hali hazırda yaşadıkları zorlukların üzerine. Böyle olunca ben bunlara bir takım bir düzinelerce kutular asarak tanıdıklarımın bahçesine, evine, köyüne, dağına, ben bu yeni habitasyona ihtiyacı olan arıları topluyorum, yakalıyorum bir anlamda oğul verdiklerinde ve bunları kendi arılığıma getiriyorum. Bir rehabilitasyondan, bir ıslahtan geçiriyorum. Bir iki ay bakıp da onları sağlıklı hale getirdikten sonra 5 yıldır yapmakta olduğum arıcılık kurslarım var. Birebir arıcılık kursları veriyorum. Arıcılık öğretiyorum. Arıcılık yapmak isteyen insanlara. Ve arıcılık yapmayı öğrettiğim insanlara da bu oğuldan yakaladığımız kolonileri veriyorum. Arılıklarına yerleştiriyorum ve düzenli olarak onların bakımlarına yardım ederek bu kolonilerin muhtemelen yok olması beklenen bu koloni, bu yeni oğuldan koloniden 5-10 kasa, 5-10 kutu ya da koloni üretiyoruz. Böylece büyük bir şey arı üretmeye katkı bulunuyorum. Yaptığım böyle bir iş var.
2: Hı hı.
3: Bunu nasıl
2: uygularım
3: diye düşündüm. Yani çok uzun anlattım hikayeyi ama önemli çünkü bilinen gündelik hayatta bildiğimiz ettiğimiz şeyler değil. Arıcıların da yaptığı bir şey değil. Çünkü arıcılar kendi arılarını ıslah edip onlara bakıp onlardan bal alma. İnsanların böyle bir menfaat şeyi var. Yani arıcılığı yapmanın çok büyük, en büyük sebebi, belki de tek sebebi bal almak.
2: Tabii.
3: Bu bir şey, kaynak. Bende ise böyle bir kaynak değil. Zaten balı da satmıyorum. Arıcılık öğrettiğimde de ücretli değil, gönüllü bir şekilde arıcılık öğretiyorum. Ve bu şekilde bir aktivizme doğru gitti benim arıcılık hikayem. bunu bu arada nasıl yaparım diye düşününce şey düşündüm. Ya bu buraya bu duvarlara kutular koyayım, arıları yakalayıp ıslah edip buradaki arılara bir faydam olsun, bir katkım olsun diye. Ve çok kısa zamanda bir iki gün içinde düşünürken bir hayvan şeklinde formu, bir hayvan formunu düşündüm. Bu arı kovanlarının tuzak diyoruz aslında arıcılıkta. Bu tuzakların bir hayvan formunda olmasını düşündüm hızla. Ve araştırdığımda Orta Asya'da en tehlikeli, en büyük tehdit altında olan hayvanlar dan birisi, en önemlisi kar leoparı. Hı hı. Kar leoparını araştırdım birkaç gün ve kar leoparının Orta Asya'da çok önemli bir hayvan olduğunu ve bir takım mitolojilerde sürekli kullanıldığını görünce tamam dedim, ben bir leopar yapmak istiyorum. İlk şey buydu. Hemen çizimlerini orada yaptım. İkinci aşamada zanaat meselesini nasıl yaparız diye. Orada da şöyle bir güzel bir taraf var. Oymacılık diyorlar. Çok, tabii, orada da Özbek dilinde de oymacılık diye bir şey var. Eski evlerin muazzam kolonları var. Sütunları pardon. Ahşap sütunları var. Bunlar işlemeli, oymalı. İslami motiflerin oyulduğu, işlendiği bir takım sütunlar var. Bu sütunlarda kabaca bir leoparın vücuduna yakın boylarda sütunlar. Buna karar verdim. Bu sütunlardan yapalım dedim. Ve bana araştırdılar. Çok iyi bir oymacı buldular. Buhara'nın en iyi ahşap oyması yapan bir adam buldular. Ve çok güzel bir atölyesi var şehir dışında. O adamla 3 gün içinde başladık çalışmaya. Projeyi anlattım. Hemen anladı. Tamam dedi, yaparız dedi. Ki zor bir iş. Benim düşündüğüm şekilde yapılması, yani bir leopar heykeli yapacağız.
2: Evet.
3: Gövdesi, karnı oyuk olacak. Onun içinde bir takım bal petekleri, arı petekleri koyacağız. O arı peteklerine girmesi için bir kanal açacağız ve oraya arılar taşınacak. Aslında o kadar kolay değil. Basit bir kutu değil.
2: Değil tabii.
3: Fakat anlattığımda usta çok iyi anladı. Deneyimli bir heykelden gelen bir oymacı usta. Ve biz bir hafta sütun aradık. Buraya kadar kavram böyleydi. Nasıl yaptığımıza gelince, neden sütunlar deyince de ben işlerimde hep şeyi upcycle'ı çok seviyorum.
2: Evet.
3: Yani halihazırda
2: yukarı dönüşüm ediyoruz. Evet.
3: Yukarı dönüşüm benim için çok önemli. Yeterince malzeme var dünyada, bunları kullanalım. Politik bir yaklaşımla buna ben özen gösteriyorum. Velhasıl şeyi sordum. Yıkılan evler nerede dedim en fazla. Eski binalar nerede? Çünkü bu medreseler bir tane taştan, biriketten pişmiş tuğladan yapılmış ama şey evlerin sütunları var. Yani yaşanılan evlerin sütunları var. Gittik eski bir mahalle bulduk kısaca. Ve orada yıkılan ve yıkılmakta olan evlerin sütunlarını ele geçirdik. Bu 7-8 sütunu alıp atölyeye taşıdığımızda ortaya şey çıktı. Bir malzeme çıktı. Ve onları keserek biçerek, her biri 10 parçadan oluşuyor bu leoparlar. Bir gerçek birebir leopar, kar leoparından bir tık büyük. Çünkü yüksekte asılacağı için ve karnında bir arı kovanı barındırması gerektiği için büyük oldu. Neredeyse aslan boyunda, birebir aslan boyunda leoparlar yapmaya başladık. Dediğim gibi 10 parça, 10 farklı, bir de aynı sütundan değil de farklı sütunları birleştirerek bu sütunların farklı yaşanmışlıkları, üzerindeki dokular, bazılarındaki boyaları da bir derece işe dahil ederek ve bunun yukarı upcycle.
2: Evet, yukarı dönüşüm.
3: Yukarı dönüşüm olduğu da biraz belirli anlaşılacak şekilde işleyerek kısa bir sürede bunları yaptık.
2: Vah, çok teşekkürler. Bize ayrılan süreyi aştık bile ama ben onu toparlayacağım. Buradan hatırlatalım. 5 Eylül 2025'te başladı Buhara Bienali Özbekistan'da. Vahap Afşar'la birlikteyim. 20 Kasım'a kadar bir şekilde yolu düşen olursa işi görebilir. Ama Kısacık, çok kısa şunu da sormak istiyorum. Şimdi sen kapanış döneminde oraya tekrar gideceksin. Ve bizim programda birkaç kez gündeme getirdiğimiz bu yemek kültürü vesaire var ya, ona istinaden bir yerden de bitireceksin. Onu da dinleyiciyle paylaşmamızı mutlaka isterim.
3: Evet, bu ikinci ayağı, ilk ayağı heykeli yapmaktı. Aslında ikinci ayağı buraya, bu heykellerin içine arıların taşınması meselesiydi. O arıların sevdiği otları, kokuları filan yerleştirdikten sonra bu ikinci ayağı da başarılı oldu. Ben uzaktayken iki kez gittim ben ama pardon. Son bir ay içinde arılar, bal arıları yerleştiler. Bu leopar heykellerinin içinde yaşıyorlar ve şu anda bal üretiyorlar hızla, çünkü kışa hazırlık yapıyorlar. Üçüncü ayağı ise eğer bal üretirlerse o balın bir kısmını alıp bu arıları bir takım arıcılara verip arıcıların ıslah etmesi ve bunlara daha uygun yerler
2: yuvalandırma gibi.
3: Aynen, ev sahibi etme meselesi var. Onu yapacağız kapanışta. Bir de alacağımız baldan Orta Asya'nın çok popüler bir yiyeceği var. Bal keki diye bir şey var. Hem Kazakistan'da, Kırgızistan'da her yerde olan bir şey. Çok sevilen bir şey. Onu bir Rus Paşa isminde bir Rus şef ile birlikte bal keki yapıp sembolik bir şekilde bunu izleyenlere, halka dağıtacağız.
2: Harika. Çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İsmet Değirmenci'ye teşekkür ederiz.
0: Hariçten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Sevgili dinleyiciler, Hariçten Sanat programında bu hafta 17 Kasım 2025 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Mayıs ayının ve haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Bugün Miles Davis'in 100. doğum yılına özel bir albümle karşınızdayım. 2022 tarihli Jazz at Berlin Philharmonie 12. serinin Sketches of Miles albümünden seçilmiş parçalar var. Bu Berlin Filarmoni sahnesinde kaydedilen canlı bir kayıt. Ve biz bu albümden My Funny Valentine ile başladık. Theo Crocker burada trompette ve bu konserde ilk bölümde Theo Crocker'ın liderliğinde beşlisiyle küçük grup dinliyoruz. İkinci bölümde Jill Evans işbirliklerini o orkestraya yansıttıkları kurgular var. Evet, lafı çok uzatmayayım çünkü dediğim gibi parçalar uzun olduğu için çok süremiz yettiğince çalacağım. Theo Crocker trompet, Danny Grissett piyano, Joshua Ginsburg akustik bas, Gregory Hutchinson davullar ve projenin de mimarı İsveçli flüt sanatçısı Magnus Lindgren var. Ve işte buradan şimdi My Funny Valentine ile başlamıştık. Şimdi unutulmaz So What ile devam edelim.

Evet, So What, Miles Davis'in en ikonik, en tanınan parçalarından. Burada Berlin Filarmoni Orkestrası'nda basta Joshua Ginsburg'un solosunu da duyduk. Bir de konseri yöneten Şef Magnus Lindgren'de tenor saksafondaydı. Evet, Miles Davis 1964'te Berlin'deki ilk caz festivalinde Berlin Filarmoni'de sahne aldı ve toplam zaten 8 kere konser olarak geldi Berlin'e. Dolayısıyla böyle bir kalıcı bağ kurulmuş aralarında ve Miles Davis'in ölümünün 30. yılında 2021'de böyle bir Sketches of Miles saygı konseri düzenlenmiş Berlin Filarmoni Orkestrası'nda. Ve trompette Theo Kroeker bu zor görevi üstlenmiş. 1985 doğumlu sanatçı ve günümüzün post hip hop cazının önde gelen sanatçılarından. Ve şimdi sırada bu albümden Wayne Shorter'ın unutulmaz bestesi Footprints'i yorumluyor Berlin Filarmoni Orkestrası.

Jazz at Berlin Filarmoni konser serisinin 12.'si ve albüm Kind of Blue'dan bir jam session standartı olan All Blues'un coşkulu bir versiyonuyla sona eriyor. Theo Crocker'ın dörtlüsünün tamamı ve flütte Magnus Lindgren burada ön planda dinleyelim.

Evet, Cazette Berlin Filarmoni'nin Miles Davis adadığı saygı konserinde All Blues'u dinledik ve programımızın son parçasına geliyoruz. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Çok daha iyi haberler alacağımız 1 Mayıs ayı dilerken programımızı neden Kind of Blue'dan bir başyapıtla bitirmeyelim dedim. Miles Davis'in orijinal sesini duyalım. 1959'a gidelim ve Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers ve Jimmy Cobb'a da bir selam gönderip Flamenco Sketches ile bitirelim dedim. Haftaya yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
11: We kids don't usually do what you tell us to do. We do what you do. And because you don't give a damn about my future, I won't either. My name is Greta and I school strike until the Swedish election day.
12: Biz çocuklar genelde yapmamızı söylediğiniz şeyi yapmayız. Siz ne yaparsanız biz onu yaparız. Benim geleceğim sizin umrunuzda bile değil. Sizinki de benim umurumda değil. Benim adım Greta. İsveç'te yaşıyorum ve 15 yaşındayım. Seçim gününe kadar okula gitmeyi reddediyorum. Beni 9 Eylül 2018 tarihine kadar İsveç Parlamentosu'nun ana giriş kapısı önünde bulabilirsiniz.
13: Greta grevde. Politikacıların iklim yıkımını önlemek için derhal harekete geçmesini talep ediyor.
14: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
15: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Banu Altınok'a teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Gezegenin Geleceği'ne hoş geldiniz. Bu hafta başında da gezegenimizin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün gündemimizde işçi haklarıyla iklim adaletinin kesişimi, fosil yakıtlara karşı küresel bir liderlik sesi, hava kirliliğinin henüz doğmamış bebekler olan etkileri, İran Savaşı'nın Türkiye ekonomisine yansımaları, bir maden projesine karşı kazanılan önemli bir hukuki zafer ve Antalya'nın Akseki ilçesinde kesilmek üzere tam 60 bin ağaç var. Son derece yoğun ve önemli bir gündem bizi bekliyor. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız emek ve iklim kesişiminde. İklim alanında çalışan 16 sivil toplum kuruluşundan oluşan iklim ağı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. COP31'e başkanlık yapacak Türkiye'nin hem işçileri hem de doğayı koruyacak ulusal bir adil geçiş mekanizması kurması gerektiğini vurgulayan iklim ağı madencilerle dayanışma duygularını da güçlü bir şekilde dile getirdi. Hem doğayı hem de emeği sömüren fosil yakıtları geride bıraktığımız bir gelecek istediklerini açıklayan ağ, Türkiye'nin COP31 başkanlığını önce kendi evinde değişimi başlatarak kömürden çıkış takvimini ilan ederek ve ulusal adil geçiş mekanizmasına katılımcı biçimde kurarak anlamlı kılması gerektiğini açıkça ortaya koydu. Adil bir geçiş hem işçi hem de gezegen için vazgeçilmez bir zorunluluk diyor iklim ağı. Sırada küresel bir liderlik sesi var. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro. 57 hükümeti bir araya getirdiği iklim toplantısında son derece çarpıcı bir uyarıda bulundu. Dünyayı tehdit eden şeyin savaşa ve faşizme zemine hazırlayan, insanlığın potansiyel yok oluşuna yol açan fosil yakıt bağımlısı bir kapitalizm modeli olduğunu söyleyen Petro, bu sistemin insanlığı ve diğer tüm yaşam türlerini de yanına alarak intihar edebileceğini vurguladı. Asıl sorunun kapitalizmin fosil yakıtsız bir enerji modeline gerçekten uyum sağlayıp sağlayamayacağı olduğuna dikkat çeken Petro'nun bu güçlü çıkışı uluslararası iklim müzakerelerine cesur ve farklı bir ses kattı. Özellikle de bizler türetim ekonomisini savunarak işin kök nedenlerine inilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Programımızın bir sonraki haberi hem bilimsel hem de can yakıcı. King's College London'dan araştırmacılar hamileliğin ilk 3 ayında yüksek hava kirliliğine maruz kalan bebeklerin konuşmayı ve öğrenmesini çok daha uzun sürdüğünü ortaya koydu. Azot dioksitle ince bir ultra ince partiküler maddeler dil gelişimini olumsuz etkiliyor. Erken doğan bebekler için ise tablo daha da kaygı verici. Prematüre bebeklerde hem konuşma hem de motor becerilerin gelişimi ciddi biçimde bozuluyor. Bu araştırma hava kirliliğinin etkilerinin doğumdan çok önce anne karnında başladığını bilimsel olarak belgeledi. Kentsel hava kalitesinin iyileştirilmesi artık bir kamu sağlığı aciliyeti. Dördüncü durağımız ekonomik bir hesaplaşma. 350.org'un güncel analizine göre İran savaşının ilk 60 gününde petrol ve gaz fiyatlarındaki ani artış Türkiye'ye yaklaşık 3 milyar dolarlık ek ekonomik yük bindirdi. Bu hesaplama ulusal tüketim seviyeleri ve azalan talep gibi etkenler gözetilerek dikkatle yapıldı. Üstelik bu rakam artan gıda ve gübre maliyetlerini, ekonomik üretim ve istihdam kayıplarını ya da fosil yakıt fiyat oynaklığının tetiklediği daha geniş çaplı enflasyonu henüz kapsamıyor. Gerçek maliyet çok daha büyük olabilir. Bu doğrudan fosil yakıtların fiyatı üzerinden yapılmış ve bağımlılığın faturası yalnızca çevre üzerinde değil her vatandaşın cebinden de doğrudan çıkıyor. Şimdi hukuki arenadan güzel bir haber var. Eskişehir'in Sancakkaya ilçesinde açılmak istenen altın-gümüş madeni projesine karşı yerel çevre örgütü yani Eskişehir Çevre Derneği ESÇEVDER'in sürdürdüğü uzun soluklu mücadele sonucunda Eskişehir 2. İdare Mahkemesi projeye verilen ÇED gerekli değil kararının hukuka aykırı olduğunu ikinci kez hükmetti. Mahkeme maden ruhsatı sürecindeki keyfiliği ve hukuk tanımazlığı açıkça tespit etti. Dernek yetkililerinin görevi kötüye kullandığını vurgulayarak hukuki haklarını saklı tuttuğunu duyurdu. Bu karar çevre hukukunda yerel örgütlerin sesinin ne denli güçlü olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel halkın sesi hukuki zeminde de güç kazanabiliyor. Programımızın son haberi Antalya'dan. ve rakamlar son derece kaygı verici. Akseki ilçesindeki Giden Gelmez Dağı'nda planlanan boksit madeni için yaklaşık 60 bin ağaç kesilecek. 792 hektarlık maden ruhsatı alanının 461 hektarında işletme izni verilmiş olup 21 Mayıs 2026'da Ankara'da kapasite artışına ilişkin bir toplantı yapılacak. Karaçam, Kızılçam, Ardıç ve Sedir gibi değerli türlerin yanı sıra yaklaşık 400 bin ton bitkisel toprakta sıyrılacak. ÇED raporunun madencilik sonrasında orman dokusunun mevcut durumundan daha iyi hale geleceğini ileri sürmesi ise kamuoyunda ciddi soru işaretlerini doğuruyor. Bugün 6 farklı habere göre iklim ve emek mücadelesinin el ele yürüdüğünü, küresel liderlerin fosil yakıtlara karşı net ve güçlü konuşabildiğini, bilimin alarma geçtiğini, ekonomik faturaların giderek büyüdüğünü ve on binlerce ağacın tehdit altında olduğunu gördük. Umut veren zaferler de var ama acil çağrılar da mücadele sürüyor. Herkes önemli, her atılan adımsa çok değerli. Gezegenimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Banu Altınok'a teşekkür ederiz.
2: We have everything we need to get started, save perhaps political will. But political will is a renewable resource. So let us renew it. And let us say together, we have a purpose. We are many. For this purpose we will rise and we will act.
0: Apaçık Radyo.
3: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Dila Yılmaz'la birlikte Açık Gazete ekibinin hazırladığı akşam ekinde karşınızdayız. Evet, İran'daki gelişmelerle başlıyoruz bugünkü akşam ekine. Sabah Açık Gazete'de de bahsettiğimiz üzere Donald Trump dün gece, Türkiye saatiyle tabii gece oluyor. İran'ın önerdiği maddeleri kabul etmediğini, anlaşma teklifini kabul etmediğini, beğenmediğini söylemişti. Daha iyisi için çalışmakta olduğunu da belirtmişti. Ayrıca dönüşte bir de Küba'yı da alabileceğini söylüyordu İran dönüşünde. Çünkü İran açıklarında bulunan 3 uçak gemisinden bir tanesini geri çağırdı Donald Trump. Yol üzerinde Küba'nın açıklarını demirleyip orayı da alabileceklerini, zaten Küba'nın direnemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla böyle bir çatışmaya doğru da bir yandan dünya gidiyor. Ancak bugün yeni çatışma haberleri geldi Hürmüz Boğazı'ndan. Orta Doğu'da Halk TV bu şekilde veriyor. Orta Doğu'da tansiyon kritik seviyeye yükselirken İran devrim muhafızları Amerikan donanmasına ait bir savaş gemisinin bölgedeki uyarılara rağmen geri çekilmemesi üzerine iki füze ile vurulduğunu açıkladı diyor. Yine sabah Açık Gazete'de duyurmuştuk. Donald Trump yeni bir görev ilan etmişti. Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemiler için özgür geçiş projesi başlattıklarını söylüyordu. Yani Amerikan donanması eşlik edecekti Hürmüz'den geçmeleri için. Körfez'de sıkışmış kalan 200'den fazla tanker ve gemiden söz ediyoruz. Bunları geçireceğini söylüyordu. Ancak bu denemesi sırasında bir Amerikan donanmasına ait bir gemiye İran'da ateş açtığını duyurdu. Ordunun Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan duyuruda İran ordusunun deniz güvenliği kuralları çerçevesinde yapılan uyarıların ardından düşman olarak tanımlanan bazı askeri unsurların Boğaz hattında ilerlemesinin engellendiği ifade edilmiş. Devrim muhafızları donanmasının da aynı süreçte seyir güvenliğini ihlal ettiği öne sürülen bir devriye botuna yönelik uyarılarını artırdığı da yine aktarılmış. Yani bir başka bota da uyarıda bulunmuş devrim muhafızları. Fars Haber Ajansı söz konusu botun bölgedeki geçiş kurallarına uymadığı ve JASK açıklarında yapılan ikazlara rağmen rotasını değiştirmediği iddiasında bulunuyor. Bunun üzerine de bölgeden füze ateşi açıldığı belirtilmiş. Amerika'nın özgürlük projesi kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari ve askeri gemilere daha geniş çaplı koruma ve refakat sağlayacağını duyurmasının hemen ardından bu müdahalenin geldiğinin de altını çizmiş Halk TV. T24 ise bu haberden hemen birkaç saat sonra Amerikan donanmasının, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan donanmasına ait bir geminin vurulduğu haberlerine dair yalanlamada bulunduğu haberi var. Amerikan Merkezi Kuvvetler Komutanlığı X hesabından bir paylaşım yapıyor ve Amerikan donanmasına ait bir geminin İran tarafından vurulduğunu yalanlamış. Ancak İran'ın yaptığı açıklamaya bakacak olursak iki füze ateşlendi donanmaya, yani Amerikan donanma gemisine denmekte. Dolayısıyla vurup vurmadığını zaten biraz ucu açık bir paylaşım olmuş. Amerika ise üzerine füze atılıp atılmadığını değil, vurulmadığını söylemiş. Böyle bir gerilim yaşanmış durumda Hürmüz Boğazı'nda. Bir diğer savaş ya da ateşkes, eğer bunun adına ateşkes demek mümkünse, bölgesi de Filistin ve Lübnan. Ancak burada da durumlar pek iyi değil. Karar Gazetesi İsrailli tüm generalin açıklamalarına yer veriyor. Daha doğrusu Haaretz'den, İsrail'in muhalif gazetesi Haaretz'de yer alan bir haberin Türkçeleştirilmiş versiyonu bu. Batı Şeria'dan sorumlu Merkez Komutanlığı Şefi Tüm General Avi Blut, onun kapalı bir forumda yaptığı konuşma İsrail basınına sızmış, Haaretz'de yer alıyor. Blut, hiç öldürmediğimiz kadar çok Filistinliyi öldürüyoruz diye oldukça kan dondurucu bir açıklamada bulunuyor. Son 3 yılda demiş yaklaşık 1500 Filistinlinin öldürüldüğünü söylemiş. Açıklamalarında şöyle ifadeler var. Araplar şunu anlıyor. Biri seni öldürmeye gelirse sen onu önce öldür. Kuralı Orta Doğu'nun normudur. Bu yüzden 1967'den beri hiç öldürmediğimiz kadar çok Filistinli öldürüyoruz demiş. Blues ayrıca Filistinli taş atan çocuklar veya diğerlerine yönelik taş atan insanlara yönelik değerlendirmesinde de bu eylemlerin terör kapsamında ele alınması gerektiğini savunduğunu söylüyor.
şöyle söylemiş: bu terörizmdir. Popüler ya da halk terörü diye bir şey yoktur. Halk işi olan tek şey halk danslarıdır, demiş. 2025 yılında yollarda taş atan 42 kişiyi, yani 42 Filistinliyi öldürdük diyor 2025 yılında. Blunt'un konuşmasında işgal altındaki Batı Şeria'daki ayrım duvarı ya da utanç duvarı diye de geçiyor, duvarı çevresinde uygulanan güvenlik politikalarına da değindiği görülüyor. Bu kapsamda da şöyle söylemiş: Filistin köylerinde sınırı geçmeye teşebbüs etmiş olanlardan kalma pek çok topal anıt var diyor. Böyle bir kavram kullanıyor, topal anıt. Yani ödenen bir bedel var diye tehditvari konuşmuş. Bulut'un bu ifadeyle sınırı geçmeye çalışırken vurularak sakat kalan Filistinlilerin caydırıcı örnek olarak görüldüğüne işaret ettiğini aktarmış Haaretz gazetesi. Özellikle dizaltı bölgesine yönelik ateş açma uygulamalarında caydırıcılık stratejisinin parçası olarak değerlendirmiş bu general, tüm general. Dizaltı bölgesine ateş açma meselesi de Gazze soykırımının hemen başında Filistinli bir gazeteciyi, biz de Açık Gazete'ye konuk almıştık. O özellikle durmuştu. Bilerek çocukların dizlerine hedef alıyorlar. Sakat bırakmak için, yürüyememeleri için. Çünkü taş atan çocukların potansiyel ileride büyüdüklerinde terörist olduğundan, olacağından da emin davranıyor İsrail. Dolayısıyla çocukları sakat bırakma taktiği gidiyor, demişti. Tüm general Haaretz gazetesindeki konuşmaları sızdırılan tüm generalin de benzer bir açıklaması var. Dizaltı bölgesine yönelik ateş açma uygulamaları caydırıcılık stratejisinin parçası, demiş. Ayrıca konuşmasında işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere yönelik müdahalelerde farklı bir yaklaşım benimsendiğini de söylüyor. Yahudi yerleşimcilerin taş atması gibi olaylarda ölümcül güç kullanımına karşı olduğunu söylemiş Blunt. Tüm general yani. Bu durumun toplumsal, çünkü toplumsal sonuçları olur diyormuş. Bu meseleleri başka yollarla çözmeyi tercih ediyoruz. Bu tür her olayın sosyolojik açıdan çok ciddi sonuçları oluyor. O noktaya gitmemiz gerektiğinden emin değilim, demiş. Silahlı çatışmaya girmek zorunda değiliz, yani yerleşimci Yahudilerle, demiş. Ve evet, bu durum ayrımcılık içeriyor tabii, diye de alenen kendisi de söylemiş. Ayrıca konuşmasında şöyle cümleler de var: kaç tane Arap idari tutuklu var biliyor musunuz? 4000'den fazla. İsraillere yönelik idari gözaltı uygulaması ise yok, ama 4000 Filistinli idari gözaltında. İdari gözaltında, demiş. Ayrıca Blunt'un İsrail'de çalışan Filistinlere ilişkin değerlendirmelerinde güvenlik perspektifini öne çıkardığı da yer alıyor bu haberde. Şöyle söylüyor kendisi: bunların İsrail'de çalışmasına izin veriliyor. Bunların her biri potansiyel birer teröristtir. Ancak da caydırıcılık olduğu için saldırı düzenlemeye çıkmıyorlar, demiş. Sert olduğumuz için terör saldırısında bulunmuyor bu Filistinli işçiler, demiş kendisi. Haaretz'e de böyle bir haber yer almış durumda. Middle East Monitor'da ise ilginç bir araştırmaya yer verilmiş. Savaşın İsrailli üniversite öğrencileri üzerindeki etkisine değiniyor. Çoğu askerlik hizmeti nedeniyle savaşla doğrudan bağlantılı olan 700'den fazla üniversite öğrencisinin katıldığı bir İsrail akademik araştırması, öğrencilerin üçte birinden fazlasının intihar düşünceleri yaşadığını ortaya koymuş. İsrail Hayom gazetesi, İsrail ordusundaki uzun süreli yedek görevlerin, yedek askerlik görevi yani, evden ve arkadaşlardan uzak kalma durumu, savaş alanında zorlu manzaralara maruz kalma, yaralanma korkusu ve yedek askerler arasında unutulmuş olma hissi nedeniyle öğrencilerin hayatlarını bu gelişmelerin öğrencinin hayatını sarstığı söyleniyor. Bu durum birçok öğrencide psikolojik sıkıntıya da yol açmış. İsrail'de intihar konusunda düzenlenen yıllık bilimsel konferansta sunulacak olan bu verilere göre öğrencilerin %39,4'ü şiddetli depresyon belirtileri gösteriyormuş. %33,8'i çeşitli derecelerde aktif intihar düşünceleri olduğunu söylemiş bu ankette. 7 Ekim 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana öğrencilerin ruh sağlığında belirgin bir bozulma olduğunu gösteriyor diye yorumluyorlar akademisyenler de bu durumu.
Öte yandan hafta sonu Türkiye ve Mısır'ın arabuluculuğunda Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'de ateşkesin hala ilk aşamasında kaldı, bildiğiniz üzere aylardır bu aşamanın ötesine geçebilmiş değil. Bu konuda yeni teklifler sunulmuş, ancak bunların da Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedildiği söyleniyor. Bir barış kurulu, Gazze Barış Kurulu oluşturulmuştu. İçerisinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da var. Yani Türkiye'de resmi olarak var. Ki çok ilginç bir şekilde sabah Açık Gazete'de yer verme fırsatı bulamadık. Ancak çarşamba gecesi İsrail askerinin Sumud Filosu'na yönelik operasyonu hakkında bu barış kurulu bir metin hazırladı. Ve burada Sumud Filosu'nun tamamen yalan bilgiye dayanarak sanki Gazze'de bir insani kriz varmışçasına yola çıktığını söylüyordu. Halbuki Gazze'de işte önce savaş döneminden 3 kat fazla gıda var deniyordu. Ancak bunların bile yetersiz olduğu Birleşmiş Milletler tarafından açıklanmış olmasına rağmen Barış Kurulu'ndan Sumud Filosu'na karşı böyle bir açıklama geldi. İçerisinde Türkiye açıklanmış olmasına rağmen Barış Kurulu'ndan Sumud Filosu'na karşı böyle bir açıklama geldi. İçerisinde Türkiye'de

diğer bütün silahlı gruplar tarafından sunulan ve silahsızlanmayı, Filistin devletinin kurulmasını ve de güvenlik garantilerine işaret eden bir belgeyi, bir ateşkes önerisini, daha doğrusu bir barış anlaşması teklifini reddetmiş. Son haftalarda deniyor haberde, Kahire ve İstanbul'da yapılan bir dizi toplantının ardından bir yanda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İsrail, diğer yanda ise Filistinli gruplar arasındaki anlaşmazlıklar artık derinleşmiş durumda deniyor. Anlaşmazlığın temel noktası, Amerika ve İsrail'in Gazze'de teknokrat bir hükümet kurulmadan önce Hamas ve diğer grupların silahsızlanmasında ısrar etmesiymiş. Cumartesi günü arabulucular ve Amerikalılar Filistinli grupların sunduğu belgeyi reddettiler ve Amerikalıların tehditkar mesajlarını Filistinli müzakere ekibine de ilettiler diye üst düzey bir Filistinli kaynak Middle East Eye'a bu şekilde konuşmuş. Buradan Türkiye haberlerine geçiyoruz. İlginç bir haberle başlayacağız. Şu ikinci ligde yer alan, daha doğrusu birinci lig diye geçiyor artık tabii. Türkiye Futbol Federasyonu birinci liginde yer alan Ahmetspor Süper Lig'e yükseldi. Son maçta Iğdır Futbol Kulübü'nü yenmişti. Bu maç sırasında, sonrasında ilginç bir an yaşanıyor. Ahmetspor'un Senegalli futbolcusu Diagne'nin açmak istediği kendi ülkesine ait bayrak, yani Senegal bayrağı, polisler tarafından terör örgütü bayrağı zannedilince sahada arbede çıkmış. Senegalli futbolcuyu derhal çevreliyorlar. Çevik kuvvet ve diğer polisler elindeki bayrağı açmasına engel getirmeye çalışıyorlar. Bunu çeken medyayı engellemeye çalışıyorlar. Şu şekilde yer alıyor haberlerde. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Süper Lig sevincini yaşamak isteyen Diagne, yanında getirdiği Senegal bayrağını sahanın ortasında açmak istedi. Ancak bu sırada Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay'ın korumaları ve güvenlik şube ekipleri bayrağa müdahale ederek futbolcuya engel oldu. Çünkü Senegal bayrağı kırmızı, sarı ve yeşil renklerden oluşuyor. Üzerinde de bir de yıldız var. Ancak bu yeşil bir yıldız. Dolayısıyla ülkenin onlarca yıllık bayrağı. Diagne'nin bayrağında kendi ülkesine ait olduğunu belirtmesine rağmen engelleme bir süre devam etmiş. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren bu konuda bir açıklama yapıyor. Şöyle söylemiş: maç sonrası bazı arkadaşlarımızın sahaya doğru gittiğini görünce ben de oraya yöneldim. Diagne elindeki bayrakla sahanın ortasına doğru gitti. Dizlerinin üzerine oturdu ve Senegal bayrağı açmaya çalıştı. Bu sırada güvenlik şube müdürü ve polisler Ahmetsporlu oyuncunun üzerine yürüdü. Açılan sembolü PKK bayrağı zannettiler diyor DEM Parti milletvekili. Kendi ülkesinin bayrağını açmasına izin vermediler. Müdüre bunun bir başka bir örgüt sembolü olmadığını, Senegal bayrağı olduğunu dile getirdik. Yaptığımız görüşmelerin ardından sorun büyümeden engellendi demiş. Daha sonra bayrağı açmasına izin vermişler ama ilk başta böyle bir panik yaşanmış Ahmetspor'un sahasında. Bu arada Ahmetspor'a dair bir başka gelişme daha var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Ahmetspor'un başkanı Nahit Eren'e tebrik mesajı gönderdi. Bugün Ahmetspor'un başarısını memnuniyetle karşıladığını belirtiyor Bahçeli. Bu itibarla Ahmetspor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum demiş. Bu çok ilginç tabii. T24 de hemen hatırlatmış. 2023 yılında Bursaspor Ahmetspor maçında çıkan olaylar üzerine Devlet Bahçeli, bize göre Ahmet diye bir yer yoktur çıkışında bulunmuştu. Şimdi ise Ahmetspor'un adını da kullanarak tebrik etmiş. Şöyle söylüyor mesajında: 1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Ahmetspor'un kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum diyor. Ahmetspor sanki daha önce Süper Lig'deydi ama tam da şimdi emin olamayacağım. Sizin şahsınızda demiş başkana seslenerek, Ahmetspor kulübünün değerli yöneticileri olmak üzere tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını tebrik ediyorum diye konuşmuş Devlet Bahçeli. Bu arada Diyarbakır'dan bir başka haber daha vardı. Gün içerisinde henüz ayrıntıları netleşmedi.

0: Ancak Diyarbakır'da sokakta havaya pompalı tüfekle ateş açan bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Olay öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi'nde meydana gelmiş. Yani S.Y. isimli kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başlamış. Rastgele ateş açmış. Çevredekilerin etkisiz hale getirdiği şüpheli. Okul polisi, yakınlarda bulunan okul polisi ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin yardımıyla gözaltına alınmış. Hatta okulda tahliye edilmiş, tatil edilmiş yakında bulunan okul. Çünkü yakın zamanda biliyorsunuz hem Maraş'ta hem Urfa'da iki ayrı silahlı saldırı olmuş. Bir tanesinde 11 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine panik yaşanmış Diyarbakır'da bugün. Bugün bir de duruşma vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk duruşmaları devam ediyor. 31.'si bugün gerçekleşti. Daha doğrusu gerçekleşemedi. Çıkan gerginlik sebebiyle ertelendi. İmamoğlu'nun güçlü olun diyerek işaret ettiği duruşmada salonda gerginlik çıktı diye veriyor T24. Duruşmaya ara verilerek salon boşaltılmak istendi. Salondaki avukatlar jandarma komutanına seslenerek "Komutanım, sanıklar da, avukatlar da, izleyiciler de, gazeteciler de kendi iradeleriyle çıkmıyor. Bunu böyle iletin." demişler. Çünkü salonun boşaltılmasını talep etmiş hakim. İmamoğlu ise bu duruma tepki göstermiş. "Biz pimpon topu muyuz? Bizi götürüp getiriyorsunuz. Salondan çıkmayacağız. Önce beni indirsin yaka paça komutan bey. Ben buradayım. Yaka paça beni indirin." Diye çıkışmış. Bunun üzerine de bu gerginliği çözemeyen mahkeme günün sonunda duruşmayı ertelediğini duyurdu. Dolayısıyla fazla ilerleyemeden yarına ertelenmiş durumda İBB davası. Bir başka haber, Barış Akademisyeni Profesör Doktor İzge Günal 8 yıl sonra üniversiteye döndü diye geçiyor Biyanet'te. Barış için akademisyenlerin "bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 9 Eylül Üniversitesi'nden ihraç edilen Profesör Doktor İzge Günal 7 yıl 9 ay sonra İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesindeki görevine geri döndü bugün. Günal'ın fakültede meslektaşları onu karşılamışlar. "Destek olan herkese teşekkür ederek, eğer bu destek olmasaydı bu zorlu süreci atlatmak hiç de kolay olmayacaktı" demiş. Şöyle söylüyor Günal yaptığı konuşmada, "Şöyle dönüp baktığımda acaba diyorum, bizim atılmamız üniversiteleri ele geçirmek için bir işaret fişeği miydi? Öyleymiş gibi duruyor. Çok değişti üniversiteler. O yüzden kendimi geri dönmüş gibi değil de yeniden başlamış gibi hissediyorum. Çünkü hastane aynı hastane değil. Benim çalışmalarım ortada yok" demiş. "Şu ana kadar geriye dönen çok az Barış imzacısı var. O yüzden umarım bu dönüş bir başka işaret fişeği olur ve herkesin geriye dönmesinin yolunu açar" demiş. "Biz atıldığımızda şu anki tıp fakültesi öğrencileri ilk öğretimin başındaydı" diyor. Tabii 8 yıl gerçekten çok uzun bir süre. "Kliniğe gittiğim zaman çalışma arkadaşım olacak bu asistanlar. Araştırma görevlileri daha o dönem ben üniversitedeyken orta öğretimdelerdi. Şimdi benim çalışma arkadaşlarım olacaklar" diyor. 2016-2018 yılları arasındaki KHK'larla 406 barış akademisyeni görevden ihraç edilmişti diye not düşmüş Biyanet. Aradan geçen bu 10 yılda yalnızca 14'ü, sadece 14'ü geri dönebilmiş, geri göreve iade kararı kesinleşmiş. Günal ise aslında 2025'te göreve iade kararını hakkını kazanıyor. Ancak Aralık ayında işbaşı yapması beklenirken 9 Eylül Üniversitesi yönetimi Günal'ı göreve başlatmamıştı. Bunun üzerine İzmir 2. İdare Mahkemesi'ne başvuran Günal bu hukuk mücadelesinde anca şimdi kazanabilmiş. Mahkeme geçtiğimiz Mart ayında uygulamanın yürütmesini durdurma kararı verdi diye de hatırlatılmış bu haberde. Evet, akşam ekinden bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra İlk Sen Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi'yi kaçırmayın. Bir sonraki akşam ekinde görüşmek üzere.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 4 Mayıs 2026 tarihli yayınımız bu. Evet, sıra dışı sert bir açılış yaptık. Bu hafta dinleyeceğimiz gruptan ilk kaydı dinledik ama hafta boyunca böyle gidecek. Son 2-3 yıla damgasını vurdu bu ekip. Eksperimental bir rock grubu Quebec'ten Engin de Poitrine bu hafta kulaklarımızda olacak. Bu kaydı akşam saatinde çalsak mı çalmasak mı, çok mu sert gelir vesaire diye konuşurken bir anda Avrupa'da, New York'ta bütün konserlerinin sold out olması, KEXP konserlerinin milyonlarca izlenmesinden verdiği de güçte hadi çalalım dedik Feryal'le. Ve Engin de Poitrine bu hafta Dadaist olarak tanımladıkları müzikleriyle Açık Dergi'de kulaklarımızda olacak. İki albümleri var bugüne kadar çıkardıkları, Volume 1 and Volume 2 ya da Volume 2 ismini taşıyor. Bunları bu iki albümde olduğu gibi çalmaya çalışacağız. Bu hafta kültür ve sanat çevresinden size notlarımızı aktardığımız, kent takvimlerimiz ve söyleşilerimizden fırsat buldukça Engin de Poitrine kulaklarımızda olacak. İki kişilik bir grup. Bir double, bir de gitardan oluşuyor. Suratlarını görmüyoruz, isimlerini de bilmiyoruz ekibin. Mikrotonel bir gitar ve bas çalıyor grubun gitarcısı. Davulcu da müthiş bir dinamizmle davulunun başından hiç kalkmayarak teknoya da göz kırptığı pek çok kayıt yapıyorlar. Özellikle ilk albümde Türk rock'ından da etkilendiğini söylemiş bir söylesinde, ama bunun yanı sıra Asya'nın pek çok müzik geleneği, Japon müziği, Hint müziği, Engin de Poitrine'in çok geniş diyebileceğimiz müzik paletinde etkisini hissettiren müzikler. Evet, kendileri yayınladıkları, yani bağımsız yayınladıkları birinci plaktan Sherpa isimli parça, ki ilk çıkış parçalarıydı. Bu akşamın açılışını aldık. İlerleyen dakikalarda ilk kayda, ilk plağa geri döneceğiz. Şimdi notlar var önümüzde sizlere aktarmak istediğimiz. Açık Dergi'de 4-10 Mayıs haftası kültür ve sanat çevresinde olup bitenlere bakarken son haberleri de gündemden sizlere aktarmaya çalışacağımız uzun bir bülten önümüzde duruyor. Nefesim yettiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Saat 7.30'a kadar geçecek süre içerisinde Engin de Poitrine'den de en az bir parça daha çalmak istiyoruz. Böyle yaptıktan sonra da mikrofonu kültürel miras ve koruma, kimin için, ne için kuşağına bırakacağız zaten. Asu Aksoy ve Burçin Altınsay her pazartesi akşamı Açık Dergi'de kültürel miras gündemiyle sizlerle buluşmayı sürdürüyor. Bu akşam bostanları konuşacağız. Diyarbakır'daki Hevser bahçelerinden İstanbul'daki Yedikule bostanlarına uzanacağımız bir söyleşimiz var. Nevin Soyukaya ile konuşuyoruz. Evet, bu alanların korunmasını zorlaştıran dinamikleri, merkezi yönetim politikalarının etkilerini ve iki kent arasında, İstanbul Diyarbakır arasında kurulan dayanışma ve öğrenme hattını ele alacağımız bu kaydımızda bu akşam kaçırmamanızı tavsiye edelim ve vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim, bakalım kültür ve sanat çevresinde neler olmakta.
1: Açık Dergi.
0: Bültenimizi Direnen Akademi notumuzla başlatıyoruz. Üniversitelerin Özgür Akademi'ye giderek boğan ortamı nedeniyle gerçekleşen açık dersler sürüyor 2024 yılının Şubat ayından bu yana. Bu akşam Sevgi Soysal Kütüphanesi'nde Beyoğlu'nda 71. ders var. Kültür ve tüketim konusunda doktorasını yapmış Bilgi Sabancı Bozcu ve Kanada'da Gelp Üniversitesi'nde ders vermiş bir isim. Doçent Doktor Taçlı Yazıcıoğlu bu akşam Direnen Akademi'de açık derse katılacak olan hocamız. Nostaljinin dünü bugünü, otoetnografik bakış başlıklı bir ders sunacak. Herkesin katılımına açık, adı üstünde bir açık ders zaten bu. Direnen Akademi'nin WordPress'teki blogunda ya da sosyal medyadaki hesaplarında dilerseniz önden duyuları siz de ulaşabilirsiniz. Ama biz de zaten pazartesi akşamı sezon boyunca, öğretim, alternatif öğretim dönemi boyunca burada olup bitenleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet, Direnen Akademi buluşmaları sürüyor. Bu haftanın bir diğer önemli etkinliği Fatma Gül Berktay Sempozyumu şüphesiz 8 Mayıs günü Art İstanbul Feshane'de gerçekleşecek. Metis Yayınları, Tarih Vakfı, Bebek Kültürlü ortaklaşa düzenliyor bu etkinliği. Birlikte düşünmek başlıklı bir armağan kitap da geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Metis Yayınları'ndan Berktay'ın siyaset teorisinden kadın hareketine, etiketten kolektif hafızaya uzanan derinlikli çalışmalarını dostları ve meslektaşlarıyla birlikte ele alacak bir sempozyum bu. Ayın 8'inde yani bu cuma günü sabah 11'de Metis editörlerinden Savaş Kılıç'ın sunuşunun ardından Murat Anmungan'ın açılış konuşmasını yapıyor ve 11.30 itibariyle 3 oturumda Fatma Gül Hoca'nın etkisi ve eserleri etrafında konuşmalar, tebliğler olacak. Kamusal alanın imkanları, eşitlik söyleminin düşündürdükleri ve dostluğun açtığı ufuklar başlıklı bu panellerden sonra Müge Gülsoy Sökmen'in kapanış konuşmasıyla sona erecek etkinlik. Herkesin katılımına açık tabii ki. Düşünmeyi dünyaya karşı devredilemez bir yükümlülük olarak gören herkesi bu anlamlı güne davet ediyoruz demiş Metis Yayınları ve Tarih Vakfı. İBB Kültür'ün ev sahipliğinde Art İstanbul Fesane'de bu cuma günü Fatma Gülberk'ten sempozyumunu birlikte düşünmek başlığıyla gerçekleştiriyorlar. Bu hafta İstanbul'da hayli ilginç bir etkinlik var, onu da atlamak istemiyorum. Open House İstanbul, bunun detaylarına çok giremeyeceğim, oldukça katmanlı bir etkinlik ama en azından almış olayım. İstanbul'un sokaklarını, binalarını ve hikayelerini daha yakından tanımak isteyen, herkese kapılarını açan, kamusal ve kar amacı gütmeyen bir mimarlık festivali olarak İstanbul'a geliyor Open House. Global bir etkinlik aslında, yaşadığımız şehre birlikte yeniden bakmak için bir davet deniyor. Evet, mimari nitelikleri kadar kültürel, sosyal ve kentsel önemleriyle öne çıkan, çoğu zaman kamunun erişimine kapalı olan yapıları ve özel mekanları ziyarete açan bir etkinlik bu. Yalnızca yapıları gezmeye değil, karşılaşmaya ve mimarlıkla kent yaşamı üzerine düşünmeye alan yarattığında görüyoruz bültenden. Openhouseistanbul.org adresinde detaylı bilgi bulunabilir. 7'sinde başlayacak etkinlik Perşembe günü. Mekanlar hayli ilginç hakikaten. Önünden geçtiğimiz ya da sadece ismini duyduğumuz İstanbul'un çok kıymetli tarihi, mimari açıdan da önemli mekanlarını bu festival kapsamında izlemek, görmek mümkün. Çok yoğun bir ilgi oldu. Cumartesi günü rezervasyonlar açıldı ve anında 4000 kişilik kontenjanın dolduğunu da öğrendik. Bir şekilde izlemeye çalışacağız biz de Open House İstanbul etkinliğim. Evet, bu hafta epey bir hareket katacak gibi gözüküyor. Haritaya takip etmeye çalışacağız. Çok detaylı bir program, konuşma programı da var hafta sonu Taşkış'ta da. Zaten festivalin detaylarıyla birlikte bunları da openhouseistanbul.org adresinde bulabilirsiniz. Umuyorum fırsat olur ve bu hafta bu festivale de geri döneriz. Şimdi İşçi Filmleri Festivali'nden bahsetme zamanı. 21. kez düzenleniyor. Geçen hafta sonunda duyurmuştuk. 2 Mayıs'ta açılış etkinliklerinin olduğu 3 şehirde, İstanbul, Ankara ve İzmir'e 34 salonla yayılıyor İşçi Filmleri Festivali. 14 ülkeden 73 filmi her zamanki gibi sponsorsuz, yarışmasız ve ücretsiz olarak seyircilerin buluşturacağı notlar arasında bulmaktayız. Evet, 3 şehirde 34 salon dedik. İstanbul'dan Hüseyin Karabey imzalı Kuzey'den Gelen Adam isimli filmin açılış filmi olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz cumartesi günü Atlas Sineması'nda Tilbe Saran'ın sunuculuğunun üstlendiği harika bir açılış akşamı düzenlendi. Ankara'da ise Merhaba Ankara Büyük Öğretmen Yürüyüşü'nün Çankaya Belediyesi'ne bağlı Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gösterildiğini görüyorum. İzmir'de ise Mert Güncüer'den Bir Sürgünün Not Defteri Misinem filmi İzmir Büyükşehir Belediyesi trioyla karşılanan bir akşamda İzmir Mimarlık Merkezi'nde gösterildi. Hafta boyunca 3 şehirde sürüyor etkinlikler. Bu yılın öne çıkan bölümlerinden biri Pelin Esmer Retrospektifi demiştik. Yönetmenin pek çok filmi burada izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca emeğin ve hak mücadelesinin izini süren uluslararası isimlerin de izleyicilerle buluşacağını görüyorum. Felix Schum, Doris Metz, Antje Ehman gibi yönetmenler bu yıl festivale, İşçi Filmleri Festivali'ne doğrudan katılım gösteriyorlar. İlk kez seyirciyle buluşacak, Türkiye'de seyirciyle buluşacak 24 film var. Detaylı bilgi iff.org.tr adresinde bulunabilir. İşçi Filmleri Festivali, evet, bağımsız ve yarışmasız ve ücretsiz bir festival. 10 Mayıs tarihine kadar, yani önümüzdeki pazar gününe kadar izlenebilecek. Bunun yanı sıra sinema severleri, sinematek hatırlatması yapabilirim. Louis Malle ve World Cinema Project seçkileri İzleyiciyle 2 hafta kadar önce buluştu ve bu hafta boyunca da çok yoğun bir program olduğunu görmekteyiz. Fransız yönetmen Louis Malle'nin filmografisinden geniş bir seçki ve dünya sinemasının yeterince görünürlük bulamamış filmlerinin bir araya geldiği World Cinema Project'inde dahil olduğu özel bir program. Ayrıca Sessiz Perşembe'de caz çağının iki sessiz filmi gösteriyor demiştik. Hayallerin peşinde gösteriliyor bu hafta Perşembe günü. Barış Ertürk, Baransay ve Berke Can Hoca'nın canlı müzik eşliğinde gerçekleşecek bu etkinlik. Evet, Sinematek'te çarşamba gününden itibaren her gün bir film var. Dolayısıyla buraya bir gözünüz kulağınız açık olsun istiyorum. Ama bir de Kanada sineması programı başlıyor İstanbul Modern Sinema'da. 7-17 Mayıs tarihleri arasında Kanada sinemasının 1970'lerden günümüze uzanan önemli örneklerini bir araya getirecek etkinlik. Toronto Uluslararası Film Festivali'nin Top 10 Canadian Films listesinden ilham alan bir seçkiymiş. Hem usta yönetmenlerin dikkat çeken yapımları hem de uluslararası alanda ses getirmiş filmleri izleyiciyle buluşturuyor. Bu retrospektif diyelim, Kanada sineması retrospektifi. Evet, İstanbul Modern Sinema'da Perşembe günü itibariyle başlıyor. Kuşaklar arası bir seçki olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, çarşamba akşamı tekrar hatırlatırım ben size. Kent takvimi için yeniden karşınızda olduğumuzda. Berlin'den bir haberimiz var. Zeki Demirkubuz'un kült filmi Kader, vizyona girişinin 20. yılında Nil Film House organizasyonuyla Berlin'de özel bir programla izleyiciyle buluşuyor. 6 Mayıs günü Babylon Berlin sinemasında yönetmenin katılımıyla bir özel gösterim gerçekleşecek ve bir soru cevap olacakmış. 9 Mayıs'ta da bu arada Zeki Demirkubuz'un sınırlı kontenjanlı bir masterclass'ının Berlin'de düzenleneceğini görüyorum. Evet, Film House düzenliyor bu etkinliği söylediğim gibi. Bizleri Berlin'den dinleyenlere Zeki Demirkubuz'da bir buluşma ihtimali olarak bunu da duyurmuş olalım. Ve bu Susuzluk Özlemi belgeselini hatırlatalım. Yaşamaya Mecbursun belgeseli üzerine uzun uzadıya geçen cuma akşamı konuşmuştuk. Hem film ekibiyle hem de Nejat Yavaşoğulları'nın da katılımıyla yaklaşık bir saate yayılan bir söyleşi sunduk sizlere. İstanbul gösterimlerinin ardından bu haftanın 8'inde Yaşamaya Mecbursun belgeseli de Ankara'ya gidiyor. Onu da tabii ki atlamamış olalım.
1: Açık Dergi.
0: Açık Dergi'de güncel sanat çevresinden notlarımıza geçeceğiz şimdi. Bu hafta için etkinlik önerileri yapmadan bir Bienal gündemi açmak istiyorum. Venedik Bienali'nde olup biteni takip etmeye çalışıyoruz. Hatırlayacaksınız, Venedik Bienali jürisi Rusya ve İsrail'den katılacak sanatçıların ödül değerlendirmeleri dışında tutulacağına dair bir mesaj yayınlamışlardı geçen hafta size. Duyurmuştuk bunu çok kısaca. Bu açıklamalarının ardından jürinin istifa haberi 30 Nisan tarihinde ulaştı bize. Maalesef işte 1 Mayıs'ta bu sözlük özlemi süresine olduğu gibi yer verdiğimiz için buna değinememiştik. Jüri istifa etti. Tam bir sebep de açıklanmadı ama sonra bir gelişme daha oldu ki jürinin yarışmaya dair yani savaş suçlarıyla yönetilen ülkelerin sanatçılarının ödül mekanizmasının dışında bırakılacağına dair açıklaması sonrası istifa etmelerinin ardından Venedik Bienali kurumsal bir açıklama yaptım. Herhangi bir jüri atanması tabii ki söz konusu değil ve olamaz zaten çok kısa süre içerisinde şüphesiz. Ama ziyaretçilerin artık bu oylamayı kendilerinin yapabileceğini belirtip herhangi bir dışlama mekanizmasına başvurmadan bunu yapacaklarını anlıyoruz. Evet, Art Not Genocide Alliance'ın İsrail'in katılımı nedeniyle Bienali boykot etme veya tamamen çekilme çağrısının ardından Venedik Bienali jürisi müteveffa küratörlerinin ardından bu açıklamayı yaptıktan sonra istifa edince de bu kararın gelmesi aslında sorumluluğun tamamen izleyene ve aslında hiç kimseye bırakan bir mekanizmanın ortaya atılmış olması, bunun da demokratikleşme adına yapılıyor olması çokça eleştirildi. Bunu da kenara not düşelim. Evet, dünyanın en büyük etkinliklerinden birisi Venedik Bienali şüphesiz pek çok tartışmaya yıllardır sahne oluyor ve halen de olmakta, izlemeye de çalışacağız her şeye rağmen, bu ortama rağmen. Ama şimdi böyle garip bir kararla kurumun Belli ki jüri üyelerini de istifaya zorladığı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de Bienal serisi başlıyor. Bienaller serisi başlıyor. Sabah sevgili günlük kuşağında Didem'le çok kısaca konuşmuştuk. Önümüzdeki bir ay boyunca Türkiye'de 3 Bienal etkinliği başlayacak. Bunlardan ilki bu hafta kapılarını açacak olan Kapadokya Bienali, onu Mardin Bienali ve Edirne Bienali takip ediyor. Evet, Kapadokya Bienali bu haftaya denk geldiği için bu akşam ona bakayım en azından. 7 Mayıs 3 Eylül tarihlerinde Göreme, Ürgüp, Avanos, Uçhisar, Ortahisar, Mustafa Paşa ve Kayaşehir alanlarına yayılacak bir bienal olduğunu görüyoruz. 14 ülkeden 109 sanatçının 101 eserle katılacağı, bu etkinlikte 23 mekan kullanılacakmış. Evet, doğum temasıyla gerçekleşeceğini öğreniyoruz. Bienal'in bir eşikten diğerine mekanlar çoğalıyor, anlam katmanlanıyor, aynı anda aynı yerde buluşuyoruz diyor Kapadokya Bienal'in ekibim. Evet, sanatın yalnızca estetik bir ifade biçimi değil, yaşamsal çözümle ilham verebilecek bir düşünme ve üretme biçimi olduğunu gösteren bir bienal olarak konumluyor kendini Kapadokya etkinliği. Daha önce Açık Dergi'de konuşma üzerine söz söyleme fırsatını bulamadığımız bir etkinlik. Yeni de bir oluşum zaten benim bilebildiğim kadarıyla. Bu haftadan sonra biz de daha fazlasını etkinlik hakkında söylemeye çalışacağız. Bu arada güncel sanat çevresinden bir de ölüm haberi var. Alman sanatçı George Baselitz 88 yaşında öldü. Bunun haberi bu hafta sonu düştü maalesef önümüze. En son Akbank Sanat'ta sanatçının son 10 yıldaki çalışmalarını bir araya getiren Son 10 Yıl isimli retrospektifi vardı. Evet, ifade gücü yüksek resimleri ve heykelleriyle önce tartışmalara yol açın, ardındansa dünya çapında ün ve hayranlık kazanan bir sanatçı, bir usta George Baselitz hiç şüphesiz. Evet, şöyle demişti kendisi, bugünlerdeki pek çok tartışmayı da yansıtan bu tartışmaya bence deva olabilecek bir açıklamaydı. Almanya'nın geçmişi söz konusu olduğunda, ister savaş olsun, özellikle de savaşın ardından yaşananlar, ya da Alman Demokratik Cumhuriyeti konusu olsun, tüm Alman ressamlar nevrozlarla boğuşur. Bütün bunlar şiddetli bir depresyon dalgası şeklinde ve büyük bir güçle üzerinde bir yük oluşturdum. Yani şöyle söyleyebilirim, benim resimlerim aslında savaşın kendisi demişti George Baselitz, artık aramızda değil. Şimdi bu haberlerin, güncellemelerin ardından geriye kalan 4-5 dakikamızda, bu yarım saate kapamaya 4-5 dakika kaldı. Bu haftanın açılışlarına kısaca bakmak istiyorum. Evet, salı gününden başlayalım. Masada 3 sergisi var Galeri Burda. Ezgi Özer küratörlüğünde bir grup sergisi bu. Bihter Yasemin Adal'ın, Şevval Konyalı, Şeyma Türk ve Umut Yalım bir araya gelmekteler. Oyun sonrası yemeğe yüklenen arzu, heyecan ve bekleyiş hallerini ortak bir bağlama yerleştiren Masada 3 sergisi ilginç bir teması var. Kapılarını bu salı günü açıyor 5 Mayıs tarihinde ve 14 Haziran'a kadar da görülebilecek Galeri Burda. Yarın için önerimiz bu. Perşembe günü feci yoğun 4 sergi açılışını ben tespit edebildim. Belki daha fazlası da vardır. Sanatoryum'la başlayalım. Sanatoryum'un Tophane'deki galeri alanında Eda Sütuncu'nun Sıcak Prova isimli solo sergisinin 7 Mayıs'ta açıldığını görüyorum. Heykel, fotoğraf, video ve metinlerden oluşan sergi. Taşıma, bağ kurma ve kırılganlık ekseninde bu dünyada var olmanın alternatif yollarını araştırmaktaymış. Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde de Bilal Yılmaz'ın sergisi açılıyor. Form, zanaat, aktivizm, hemen oraya geçelim. Kısa bir sergi bu. Bir ay boyunca 7 Haziran'a kadar kalacak. Sergim, zihnin analitik yapısıyla malzemenin doğası arasındaki ilişkiye bakan bir kavramsal sergim. Bir yandan bu birliktelik bir imgeye varıyor. Diğer yandan da zanaatle düşünmenin modern dünyadaki imkanlarını sorguluyormuş Bilal Yılmaz. Evet, buluntu nesnelerinin, prototiplerin ve mekanik kurguların çarpıştığı bir araştırma sahasına evrilecek galeri alanı. Bilal Yılmaz'ın işini bilenler zaten az çok çıkarabilir diye düşünüyorum. Nazlı Bektaş küratörlüğünde açılıyor sergi bu arada. Form, zanaat, aktivizm, bu haftanın en heyecan verici sergilerinden birisi bu. Perşembe akşamı için bahsedeceğimiz ikinci sergi. Üçüncü ve dördüncü sergilere geçtikten sonra Depo İstanbul'a atlayacağız. Aşk, Mark ve Ölüm başlıklı çok kıymetli bir sergide orada açılıyor. Hadi ilerleyelim. Evet, Dream Art'ın Pera'daki sergileme alanında Olivia Sterling'in Jöle sergisinin açılacağını görmekteyiz. Evet, çok katmanlı bir görsel dille arzunun ve kimliğin güç ilişkileri içinde nasıl dönüştüğünü gönül kılan bir sergi olarak anlatılmış Jöle. Olivia Sterling eserlerini 14 Haziran'a kadar Dream Art Pera'da sergiliyor bu perşembeden sonra. Tom Fellows'da 25 Ağustos'a kadar Concentrate isimli sergisiyle Ruzi Galeri'de olacak. İstanbul'da yaşayan bir sanatçı Tom Fellows yeni üretimlerini sergileyecekmiş. Malzemenin dönüşüm süreçlerini, zamanın yüzeyde bıraktığı izleri ve yüzeyin taşıdığı hafızayı odağına alan Concentrate sergisi, Türkiye'deki üretim pratiğini odağına alan bir sergi olarak anlatılmakta. Depoya geçmeden önce Özge Kahraman'ın kişisel sergisi Arke Karanlığı da analım. Merkür Galeri'de 9 Mayıs'ta bu cumartesi günü izlenebilecek bir sergi bu. Evet, presokratik düşünürlerin evrenin temelini anlamaya yönelik geliştirdiği farklı arke yorumları, görünen dünyanın altında daha derin ve daha temel bir gerçeklik bulunduğu fikrini ortaya koyan, arkeden ilham alan bir sergi bu. Özge Kahraman 9 Mayıs'ta itibaren Merkür Galeri'de işlerini sergilemeye başlayacak. Şimdi Depo İstanbul'a geçelim. Evet, Aşk, Mark ve Ölüm sergisi cuma akşamı aslında kapılarını açıyor. Hafta sonunda etkinlikler var, o yüzden en sona attım bunu. Evet, göçün Almanya'ya, göçün Almancıların tırnak içinde göçün 65. yıl dönümünde Maxim Gorki Tiyatrosu'nun Aşk, Mark ve Ölüm sergisinin Depo İstanbul'da kendine yer bulduğunu görüyoruz. Evet, Maxim Gorki'de 2 yılda bir düzenlenen Berliner Herbstsalon Aldı Çağdaş Sanat Festivali'nin 7. ve son edisyonunun küçük ama önemli bir seçkisi buraya taşınmış oluyor Aşk, Mark ve Ölüm'le birlikte. Detaylara bu akşam bakamayacağım. İki önemli bölümden oluşmakta. Hepsine detaylarını sizlere aslında aktarmak istiyorum ama bu akşam buna zaman olarak yerimiz yok. Ama evet, Aşk, Mark ve Ölüm'ün özel etkinlikleri var hafta sonu, o yüzden özellikle almak istedim. Cuma akşamı zaten açılışta bir müzik dinletisi olacak. Nihan Devecioğlu'yla Aşk, Mark ve Ölüm'ün açılışı gerçekleştikten sonra Emine Sevgi Özdamar'la çok kıymetli bir kalem Olcay Akyıldız'ın bir söylesi olacağını görüyorum 8 Mayıs günü. 9 Mayıs'ta ise sahneden perdeye başlığıyla tiyatro filmleri gösterimi programı alınmış. 2023 ve 2024 yılından son dönem yapıtlar. Bunların hepsinde birer söyleşi eşlik ediyor. Pazar günü de Cana Bilir Mayer'de Erden Kosova'nın bir konuşması olacak. Serginin kavramsal çerçevesine hakim iki isim olarak onlar da sizin. Maxim Gorki Tiyatro'dan İstanbul'a taşınan Aşk, Mark ve Ölüm sergisi içerisinde hafta sonu sularında beklemekteler. Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programında Arter ve Salt'taki konuşma programı, Uskumruköy'de yalan Hara'daki özel performans ve bir takım stüdyo ziyaretlerinden bahsetmeye fırsat bulamadık. Sezon epey yoğun, kent takvimi de öyle. Burada bir duralım, kısa bir araya gidelim. Bu kısa aranın ardından müzik ve tiyatro çevresinden notlarla Açık Dergi devam edecek. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
15: Ödüle müzik ya.
16: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Quebec'li ikili Engin de Poitrin kulaklarımızda. Açık Dergi'de bu hafta boyunca grubun bugüne kadar yayınladığı iki albümden parçalar dinleteceğiz sizlere. Bir haftanın albümünü seçmedik, bir grup seçtik. Pandemiden önce, hemen önce kurulmuş olmakla birlikte en son KEXP'de yaptıkları müthiş performansla milyonların dikkatini çekmiş ve şu anda dünyanın dört bir yanında konserlerinin biletleri dakikasında tükenen bir müzikal fenomene dönüşmüş vaziyette. Engin de Poitrin bir gitar bir de davuldan oluşan bir ikili sadece, ama pek kuvvetliler sahnede. Bu hafta Açık Dergi'de bol bol dinleyeceğiz. Tohogdu isimli parçayı da herhangi bir dilde bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum şarkının isminin, ama Engin de Poitrin'in müziğine epey de yakışıyor. Evet, eksperimental rock ekibim. İkinci bloğumuzu da açtım. Şimdi müzik ve tiyatro sahnesinden notlar var önümüzde. Fırsat olursa, saat 7.30'a kadar geçecek sürede zamanımız olursa bir parça daha dinleyeceğiz Engin'den. Ama önce müzik sahnesine bir bakalım. Evet, bugün 4 Mayıs, May the 4th. Dünyanın dört bir yanında Star Wars esprileri yapılıyor. Star Wars etkinlikleri de yapılıyor. Ankara'da bundan nasibini aldım Star Wars gününde. Atto Kongresium'da bu akşam A New Hope isimli bir Star Wars etkinliği gerçekleşiyor. Büyük bir sinema perdesinde Star Wars gösteriliyor Türkçe altyazıyla ve ona bir orkestra müziği eşlik ediyor. John Williams'ın ödüllü Star Wars müziği tabii ki. Ankara'da Şef Ernst Van Thiel eşliğindeki İstanbul Film Orkestrası ile birlikte icra ediliyor bu akşamın Star Wars buluşması. Dünya gününün genelinde Star Wars Day olarak kutlanan 4 Mayıs Star Wars fanları için de özel bir anlam taşıyor. Tam da bugüne Ankara'da bir konser konması çok da iyi olmuş bence. Bu arada etkinliğin önümüzdeki ayda İzmir'e taşınacağını görüyoruz. Bornova'da Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda İzmir'de bir etkinlikte olacakmış. Zamanı gelince onu da hatırlatırız, ama bu akşam Ankaralı Star Wars severler epey iyi zaman geçirebilirler. Hıdrellez var bu hafta. İki etkinlik anacağım. Evet, 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece bolluk ve bereket adına gül ağaçlarına dilekler asılmaktan belki yüzlerce binlerce yıldır. İstanbul'da da son 15-20 yıldır kültürel etkinlikler olarak kimi zaman biletli kimi zaman biletsiz etkinlikler olarak Hıdrellez şenlikleri düzenlenir. Ben bir İBB'nin etkinliğine bakacağım, sonra da Babilon'a uğrayacağım. İBB'nin Hıdrellez gününü Bakırköy'deki Çırpıcı Parkı'nda gerçekleştirici Hıdrellez şenliğiyle kutluyor. Gündüz saatlerinde başlıyor yarın etkinlik 3'te. Akşam 9.30'a kadar da sürecek. Burada pek çok müzik etkinliğinin olacağını da görüyoruz. Tabii ki gece ritüeli de, gül ağaçlarına dilek bağlama ritüeli de burada eksik bırakılmayacaktır. Evet, Çırpıcı Parkı'nı seçmiş Hıdrellez gününe İBB ekibi. Yarına bir bunu not edelim. Bir bayram havası olabilir diye ümit ediyorum. Hava biraz soğuk olmakla birlikte. Evet, Hıdrellez dilekleri de herhalde geciktirilemez. Kapalı mekanda da bir etkinlik var. Balkan Wedding Party. Kolektif İstanbul, sevgili dostlarımızın yıllardır sürdürdüğü bir gösteri formatı bu. Tam Hıdrellez'e denk gelecek şekilde 5 Mayıs'a konmuş vaziyette. Evet, bugüne kadar attığımız bütün göbekleri unutacağız diyor. 2006 yılından bu yana Balkan Atolya, Krivoto, Kerevet ve Pastırmayaz isimli albümleriyle hatta sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşmış olan Kolektif İstanbul ekibi cazla funk altyapılarından beslenerek Anadolu ve Balkan müziğini kendi perspektiflerinden yorumlamayı sürdürüyorlar. Saksafonda Richard Lanieps, vokalde Aslı Doğan, davulda Batuhan Baraç, suzafonda Erten Şahin, tuşlularda Tamer Karaoğlu ve klarnette Talat Karaoğlu'ndan oluşmakta. Ekip yarın akşam Bakırköy'e uğramazsanız belki Balkan Wedding Party konseptiyle Kolektif İstanbul'a Babilon'da katılabilirsiniz. Babilon bu hafta yoğun, Perşembe ve Cuma günü güzel etkinlikler var. Babilon G-Locals etkinlikleri sürüyor. Perşembe akşamı onun bir buluşması var. Yerel sahneden yükselen özgün sesleri müzikseverlerle buluşturuyoruz diyorlar. Alternatif müzik sahnesinin temsilcilerinden Tamar Records'ın
Seçtiği gruplar sahne alacak G-Locals konsepti altında bu Perşembe günü. Siren, Tuzla ve Köpekler burada ard arda yeni sesler olarak ses çıkaracaklar. Bunu kenara not düşelim. Cuma akşamında Babylon Pigs etkinlikleri kapsamında gruplar olduğunu görüyorum. Evet, bir grup daha doğrusu. Ağır riffler, renkli enstrümantasyon, detaycı prodüksiyonuyla alternatif rock sahnesinin bir temsilcisi Melt bu cuma akşamı, 8 Mayıs cuma akşamı Babylon'da kendine yer bulmakta. Biz şimdi Babylon'dan çıkalım, biraz daha Bant'ı geri saralım. Çarşamba akşamı için iki konser önerimiz daha var. Konser önerimiz var daha doğrusu, henüz çarşamba önerisinde bulunmamıştım. Evet, Blind'da The Softs grubunu görmekteyiz. Rough Trade Records etiketiyle yayınlanan Gold Star'ın türler arası sınır tanımayan enerjisiyle kısa sürede dikkatleri yüzüne çekmiş bir grup. Pop punk akorları, flamenco gitarları, 2000'ler garaj rock numaraları diye tanıtmış onu Bant Mac ekibi. The Softs'u Blind'da izlemek mümkün 6 Mayıs akşamı. Sahnede bir ön grupta olacak alternatif rock ekibi Siyah Tavşan'ın da Blind'da sahneyi The Softs'a hazırlayacağını görüyoruz. 6 Mayıs günü metal severler için de bir buluşma Zorlu PSM'de yer almakta, büyük sahnede. Evet, Katatonya ekibi 1991 yılından bu yana aktif. Dead Tomb çevresinde başladılar müziklerine. Epey melankolik kanadından geliyor tabii ki Jonas Renske ve ekibi en son Nightmares as Extensions of the Waking State albümünü yayınlamışlardı. Evet, Zorlu PSM'de geçtiğimiz yaz gerçekleşen açık hava konserleri sonrası bu sefer Katatonya severlerin gruplarıyla baş başa kalabileceğini görüyorum. İlerleyelim haftada. Cuma akşamın Deli Bakkal'ı Frankan sahnesinde görmek mümkün. Deli Bakkal ekibi Afro müzik icra ediyor. Afro'nun çok farklı türlerini Anadolu havasıyla yan yana getiren bir topluluk. Daha önce bir apaçık radyo partisinde de bir araya gelip hep birlikte dans etmişliğimiz var. Deli Bakkal üyeleriyle Afrobeat, Funk ve Fusion sularında yüzen grup yepyeni de bir albüm yayınladı bu arada. Albümlerini yayınladı daha doğrusu. Bunu kutlayacaklar. Cumartesi akşamı Frankan'da saat 9'da başlayacak etkinlik Artistik Oyun Havaları ismini taşıyan albümlerinin tanıtım konseri olacak. Afro severler, Deli Bakkal severler muhakkak cumartesi akşamı için ajandalarına bir Kadıköy notu düşsünler istiyorum. Evet, 9 Mayıs akşamı için önerilerimizden birisi bu. Diğeri Limpesto performansı. Bir öteki de İstanbul'da Bahar buluşmaları ve ayrıca Zorlu PSM'de Boğa konseri var. Koray Candemir performansı var. Bu hafta sonu epey yoğun. Hadi biraz bakalım neler oluyor. Evet, önce bir Island Band diyelim. İstanbul'lu müzisyen ve prodüktör Tolga Böyün başlattığı, Erdem Başar ve Eralp Güven'le birlikte şekil alan Island Band. 2016 yılında Danimarkalı bağımsız plak şirketi Music for Dreams tarafından keşfedilmişti ve ilk kısaçaları Ağıt'ı yayınladığında açık dergide dinlemiştik. Neredeyse 10 yıl olmuş. Evet, Island 5 son çıkardıkları albüm Neo Psychedelia çizgisinde sürdürüyorlar müziklerini. Cuma akşamı onları salon sahnesinde bulmak mümkün. Cumartesi günü ise matine ve suarede Limpesto var. Matine seansı 5'te, suare seansı ise 10'da başlıyor yine salon İKSV'de. Evet, Ankara'da doğan ve müzik üretimini burada şekillendiren sanatçı YouTube'da paylaştığı coverlar ve kendi besteleriyle ün kazanmıştı. Kabul İlk uzun çaların ismi oldu. 2024 yılı itibariyle yayınladı teklerinden sonra onu izleyicilerle sunmuştu. Hatta sayılır bir genişleyen dinleyici kitlesi var. Limpesto'nun da öyle ki matine ve suarede ağırlıyor salon İKSV ekibi onu 9 Mayıs günü için. Önerimizdir. İstanbul'da bahar etkinliği, o da Küçük Çiftlik Park'ta gün boyu gerçekleşecek bir etkinlik. Bu yıl 5. kez düzenleniyor etkinlik. Aslında Hıdrellez çevresinde, yakınında, yöresinde yapılan bir etkinlik oldu bu her zaman İstanbul'da bahar. Bu yılda yine öyle yapılmış. Goran Bregovic Wedding and Funeral Band'le gecenin headliner'ı olarak yer almaktan.
Küçük Çiftlik Park'ta 9 Mayıs Cumartesi günü ondan önce sahneyi Seyyah açıyor. Yakın zamanda dinleyici destek projesi özel yayınında bir araya gelmiştik. Anadolu ve Balkan müziklerini kendi jenerasyonlarından ve duyarlılıklarından seslendiriyordu. Çok kıymetli bir ekipti. Seyyah açıyor İstanbul'da Bahar'ı. Onların hemen ardından Dolapdere Big Gang ve peşi sırada Dubioza Kolektif İstanbul'da Bahar sahnesinde dinleyiciyle buluşurken gecenin kapanışında da söylediğim gibi Goran Bregovic ve Wedding and Funeral Band'in sahne alacağını görmekteyiz. Evet, oldukça yoğun olduğunu söyleyebileceğimiz 9 Mayıs günü gerçekleşecek etkinliklerden, büyük etkinliklerden birisi bu. Açık hava konserleri de başlıyor. Hafta sonuna doğru İstanbul'da hava sıcaklıkları artacak. Daha çok açık hava konserlerinden de bahsetme imkanını bulacağız. Hakeza işte açık hava konserlerinin başlangıcı da bu cumartesine denk gelmekte. Avrupa folk sahnesinin özgün temsilcilerinden 25 yıllık bir ekip Alman neo folk grubu Faun sahne alacakmış burada. Evet, ortaçağ müzik geleneğinden ilham alıyorlar. Gayda, Hardigardi gibi müzik enstrümanları da çalıyorlar. Fatma Turgut'la yaptıkları bir çalışmaları olmuştu Türkiye Rock sahnesinden. Umay isimli bir parça kaydetmişlerdi. Beraber belki oradan duymuşsunuzdur. Evet, 9'unda İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde Faun'u görmek mümkün. Ekibin pazar günde Ankara'ya Jolly Joker sahnesine taşınacağını görmekteyiz. Biz biraz daha İstanbul'da kalalım. İngiliz alternatif rock grubu Boğa'dan bahsedelim kısaca. Evet, geçen yıl tüm biletleri hızla tükenen konserlerin ardından yeniden İstanbul'a geliyor. Twilight albümünün 25. yılını kutluyor bu sefer Boğa ekibi. İngiltere'den alternatif rock grubu hafta sonunun müzik önerileri arasında rahatlıkla yer alabilir. Bir de Koray Candemir lansman etkinliği var. Merakla beklenen 3. solo albümü Kendini Uzak'ı seslendirecekmiş sanatçı. Evet, 9 Mayıs Cumartesi akşamı Das Das'ta lansman etkinliği yapacağım. Kendini Uzak albümü 11 yeni parçadan oluşmakta. Evet, Kendine Uzak Koray Candemir'in son ürünü. Türk rock müziğinin Kargo'dan ilk olarak ismini ve sesini bildiğimiz Koray Candemir'i bu cumartesi günü Das Das'ta dinleyicilerini beklemekte. Evet, konser önerileri böyle bu hafta için. Oldukça yoğunuz görebileceğiniz gibi. Bir haber, Türkçe rap'in öncüleri ve ilk DJ'lerinden rap müziğin Türkçe olarak yapılması ve yayılmasında da büyük katkısı olmuş DJ Mahmut. İki gün önce ölüm haberini aldık onun. 1993 yılından bu yana süren bir kariyerim vardı. Türkçe rap'in ilk dönemlerinde çok önemli projelere imza atmıştı. Mixtape'lerim efsane olmuştu müzisyenin. Evet, Almanya'da Türkçe sözlü rap müziğini yayınlandan birisi. Kendisi ve Turbo'dan oluşan Static grubuyla yaptığı çalışmaların yanı sıra Nefret, Murat G, Kila Hakan, Fuat, APO gibi son dönem isimleri de Poet ve Kayra gibi son nesil temsilcileri de sayabiliriz. Türkçe rap'in başlangıcından bu yana çok etkili bir isim. DJ Mahmut'un erken ölüm haberini aldığını söylesek yanlış olmaz herhalde. Sadece 1969 doğumluydu kendisi. Evet, onu da Apaçık Radyo'da belki Açık Dergi programında biz de mixtape'lerle anmaya umarım zaman bulabiliriz ama tüm sevenlerinin başı sağ olsun demek isterim şimdiden. Tiyatro sahnesine bakalım. Son dakikalarımız kent takviminde. Moda sahnesine uğrayacağız. Bir premier oldu orada. Cumartesi akşamı Blues Cat izleyiciyle ilk defa buluştum. Evet, Kofi Kwaule'nin yeni bir metni moda sahnesi yorumuyla izleyiciyle buluşmayı önümüzdeki günlerde de sürdürüyor. Bu akşam bir temsili var Blues Cat'in. Ezgi Çelik ve Caner Cindoruk bu arada rol alıyorlar oyunda. Bir yüksek katlı rezidansta bir asansör iş çıkışı dairelerinin bulunduğu kata doğru asansör. Cindoruk bu arada rol alıyorlar oyunda. Bir yüksek katlı rezidansta bir asansör iş çıkışı dairelerinin bulunduğu kata doğru asansörle çıkmakta. Asansör

cumartesileri olmuştu. Yani cumartesi pazar 4 Mayıs'ta yani bu akşam da saat 8.30'da Moda sahnesinde bunun izlenebileceğini söyleyelim. Alan Kadıköy'de ise Kora gösterisi var. Bu sezonun çok konuşulan, hatta son iki sezonun çok konuşulan gösterilerinden biri olmuştu. Kora beğenilen daha doğrusu. Dünyanın ve özellikle bu coğrafyanın sanatçıları olarak güncel meseleleri ve reel politiği bireysel ve sanatçı sorunlarını da odağına alarak biz şimdi bu koşullar altında nerede duruyoruz sorusunu izleyicinin karşısına çıkarmaktaydı. Kora gösterisi. Eko sahne ve Ma platformun ortak gösterisi bu. Tek perde ve 70 dakika 8.30'da bu akşam Alan Kadıköy'de olacak. Berfu Aydoğan, Ferhat Akgün, Nilsen Arıbaş ve Tanıl Yöntem'in rol aldığı oyunun metni de device yöntemiyle yani kolektif olarak oluşturulmuştu. Bir sonraki temsilin ta 3 Haziran'da olduğunu görüyorum artık. Seyrek sahneleniyor Kora gösterisi. Şehir tiyatrolarına bir uğrayalım. Muhsin Ertuğrul okumalarından geçen haftalarda bahsetmiştik. 18-35 yaş arası genç oyun yazarlarını metinleriyle birlikte seyirciyle buluşturan yeni bir program Muhsin Ertuğrul okumaları ismini taşıyor. Henüz sahnelenmemiş oyun metinlerini görünür ve duyulur kılmayı, metinler üzerine birlikte düşünmeyi ve yazarlara gerçek bir geri bildirim alanı açmayı hedefleyen etkinliklerin dördüncüsü yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde gerçekleşecek. Dördüncü okuma tiyatrosu gününde Gizem Aluka'nın kaleme aldığı Mavi Metal Yığını'nın sahnede olacağını görüyorum. Dördüncü ve son okuma tiyatrosu olarak anlatılıyor. Bu da kırsal bir ortamdan koparılarak büyük şehre kuma olarak götürülen genç bir kadının direnişini anlatan bir metin olduğunu görüyoruz. Mavi Metal Yığını'nın yarın Harbiye'de Muhsin Ertuğrul sahnesinde yer alıyor söylediğim gibi. Yarın için Ballı Süt de önereceğiz sizlere. Kadar ve Cogito ekibinin yeni oyunu bu. Ballı Süt 28 Şubat'ta premierini yapmıştı. Tek perde ve 75 dakikalık bu oyunda Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya rol almakta. Anıl Can Beydilli'nin yazıp yönettiği ve sahnelediğim bir oyun bu. Evet, Anıl Can Beydilli'yi de İspat ve Yıldız isimli filmlerden, pardon oyunlardan hatırlıyoruz. Reji koltuğunda orada da yer almaktaydı. Keza gün boyu temaşayı da yazıp o yönetmişti. Evet, sahnenin yeni oyunlarından birisi Ballı Süt. Bu hafta pek çok temsili var. Hatta arada İzmir'e uğruyor. Bostanlı'da olacak. Cuma günü Fişekhane'ye döndükten sonra önümüzdeki haftada Zorlu PSM'ye geçeceğini görüyoruz. Ballı Süt gösterisi tek perde ve 75 dakika yarın akşam için. Dastas sahneden önerimiz. Bunun yanı sıra BFF filmi, geçen sezonun konuşulan yapıtlarından bir diğerim, Tiyatro Ruf'un tek perde 85 dakikalık gösterisi. Afife Tiyatro ödüllerinde Deniz Danışoğlu buradaki performansıyla yardımcı rolde en başarılı kadın oyuncu seçilmişti. Kadıköy Boğa sahneye yarın BFF'in uğrayacağını görmekteyiz. Saat 8.30'da bu sezon için ilan edilmiş başka bir gösteri de burada bulunmamakta. Evet, yavaş yavaş sonlandıracağız. Kent takvimini bitirmek durumundayız. Bu hafta sonu için bir önerimiz var. Şimdiden sahne Purşeri'de 9-8'lik kıyamet oyununun bir temsili olduğunu söyleyelim. Mekan ekibinin gösterisi, Şamil Yılmaz'ın ödüllü metni ve Oğulcan Armanuslu'nun çokça birden fazla kez ödüllendirilmiş performansıyla izleyiciyle buluşmayı bu sezon sonunda da sürdürüyor. Evet, sahne Purşeri'de bu hafta sonu oyunu izlenebilecek. Cumartesi akşamı 8.30'da Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Uğur Mumcu sahnesinde ise Cihangir Atölye sahnesini buluyoruz. En sonunda onlara değinelim. 2019 yılından bu yana sahneledikleri Dario Fo temsilleri ödenmeyecek, ödemiyoruz. Bursa'ya taşınıyor. Evet, Arzu Gamze Kılınç'ın yönettiğim oyun 1974 yılında kaleme alınmıştı. Çuvaldız'ı en çok da ılımlı muhalefete batırarak politik bir komediye imza attığı gösterisiydi Dario Fo'nun. Ödenmeyecek, ödemiyoruz. Füsun Demirel Türkçesiyle sahneleniyor. Cihangir Atölye sahnesi tarafından Alper İrvan, Berfin Karatay, Çağdaş Ekin Şişman, Kıvanç Kılıç ve Osman Onur Can'ı sahnede bulmak mümkün. Bursa'dan bizleri dinleyenlere tavsiye etmiş olalım. Evet, böyle kentten notlarımız Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında bu haftanın özetini bu şekilde sunduk sizlere. Yarın öbür gün kent takvimine ayırdığımız kuşaklarda bu etkinliklere

geri döneceğiz. Çok hızlı geçiyoruz pazartesi akşamları ama hatırlatmalarımız olacak hafta boyunca. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın. Şimdi haftanın albümüne geri dönüyoruz. Quebec'li deneysel rock ikilisi Angine du Poitrin kulaklarımızda olmayı sürdürüyor. İlk çıkardıkları albümler 2024 tarihli plaklarından kapanış parçası Kent faslımızı kapayacak Laberek dinleyeceğimiz parçanın ismi.

0: Açık Dergi.
1: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
5: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
5: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Bu akşam antik bir kentsel tarım bahçesi olan Hevsel bahçelerini konuşacağız. Burada antik kelimesinin altını çizmek istiyorum. Ama burası bir arkeolojik bir alan değil, yaşayan, üreten bir bahçe. Diyarbakır şehrinin hemen dibinde yer alan tarihi bir bahçe. Yukarı Dicle Havzası'nda oldukça büyük, yaklaşık büyük geniş alanı ile 700 hektar kadar verimli bir alan, bir tarım alanı. Ve burası Hevsel Bahçeleri 2015 yılında Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj başlığı ile UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak tescillenmişti. Şimdi bu akşam konuğumuz Nevin Soyukaya. Kendisini birazdan tanıtacağız. Kendisiyle bu akşam bu antik kentsel tarım bahçesi Hevsel Bahçeleri'nde son zamanlarda çeşitli zor durumlar, oradaki geleneksel tarımı tehlike altına sokan bir takım tehditler, dinamikler olduğuna dair okuyoruz. Nedir Hevsel Bahçeleri'nde son dönemde yaşananlar? Onları anlatmasını isteyeceğiz. Ve öbür taraftan Nevin Soyukaya hem Hevsel Bahçeleri'ni, Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'ni ve İstanbul'daki Yedi Kule Bostanları'nı yan yana getiren ve bir iki bahçe arasında, tarihi bahçe arasında bir öğrenim hattı kuran güzel, enteresan bir projenin parçasıydı. Hem Yedi Kule Bostanları'nda hem Hevsel Bahçeleri'nde bostan atölyeleri yürütüldü. Onlara katıldı. Dolayısıyla böyle bir iki tarihi bostan üzerinden de bu bostanlar niye bu kadar zor zorluklarla karşı karşıyayız. Yani dünyada örneği aslında çok az olan bu kentsel tarım alanları, tarihi alanları korumak ve yaşatmak konusunda niye bu kadar zorlanıyoruz? Nedir bu zorlaştıran dinamikler? Bunları konuşacağız. Nevin, hoş geldin. Bizim programımıza daha önce de galiba iki kere, üç kere katılmıştın.
4: Hoş geldin Nevin.
6: Teşekkürler, hoş buldum.
5: Ayrıca Açık Radyo'da da daha önceden de ben bugün bakıyordum yaptığın programlara, katıldığın programlara. Bayağı Hevsel Bahçeleri ile ilgili, işte UNESCO başvuru süreciyle ilgili bir sürü program var. Onların da listesini ayrıca biz duyuracağız tanıtım metnimizde. Şimdi seni çok kısaca tanıtayım. Nevin Soyukaya 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu. Ardından 89-94 yılları arasında Diyarbakır Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğü yaptı. 1994-2013 yılları arasında Diyarbakır Müzesi'nde arkeolog ve müze müdürlüğü görevlerini yürüttü. UNESCO adaylık süreci ve hemen sonrasını kapsayan 2011 ve 2016 yılları arasında Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı Alan Yönetimi Başkanlığı'nı yürüttü. 2017 yılında KHK ile memuriyetten ihraç edildi. Alan Başkanlığı Kültür Turizm Bakanlığı'na geçti. Daha önce Diyarbakır Belediyesi yürütüyordu bu yönetimi. 2018 yılından beri de Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği bünyesinde hem Diyarbakır Kalesi hem de Hevsel Bahçeleri UNESCO Dünya Miras Alanı'nı bir sivil şapkasıyla takip ediyor. Bu konularda çeşitli projeler yürütüyor. Tekrar hoş geldin.
4: Evet, tekrar hoş geldin Nevin. Tamam. Şu anda da Berlin'de sürdürüyor çalışmalarını. Asu'nun da söylediği gibi sen alan başkanıydın. Fakat daha sonra bu görevin sonlandırıldığı bakanlık tarafından. Ama bir yandan her zaman sivil toplum faaliyetlerine katıldınız. Savunmalarda bulundun. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile de sürdürüyorsun. Takip de ediyorsunuz Hevsel Bahçeleri'nde neler olduğunu. Biz de şimdi bunu sormak istiyoruz. Bugün Efsel Bahçeleri 2015'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş. Şu anda oradaki tehditler nedir? Efsel Bahçelerine karşı karşıya olduğu tehditler nedir? Veya mesela Diyarbakır şehriyle bahçelerin ilişkisi değişti mi? Orada bir değişim var mı? Bu değişimin sebepleri nedir varsa gibi. Bir yandan da mülkiyet durumlarında da değişimler oluyor galiba. Bize şöyle bir bütün bugünkü durumdan başlayarak anlatabilir misin lütfen?
6: Tabii, teşekkür ederim. Ama önce belki bir bilgiyi düzeltmek gerekiyor. Benim alan başkanlığım KHK ile atılmadan sonra gelişen bir durum değil. Ağustos 2016'da çıkarılan bir torba yasayla biliyorsunuz. Alan
4: Evet.
6: başkanlıkları Kültür Bakanlığınca atanır diye bir yasaya bir madde kondu ve alan başkanlığım benim düştü. Diğer alanlarda aynı başkanlar atandı tekrar. Ben hariç olunca anladık ki bu Diyarbakır'a yönelik bir operasyondu. Önce alan başkanlığım Ağustos ayında böyle düştü. Daha sonra kayyum Kasım ayında, 2016 Kasım ayında gelmesiyle birlikte sonra KHK ile ihraç meselesi var. Yani şimdi evet, bunu sivil toplum örgütleri biraz alana dair izleme, değerlendirme ve raporlama süreçlerini yürütüyor. Yürütmek zorunda kaldı çünkü. Bence yani alanın öncelikli sorunu alan yönetim sisteminin olmaması. Daha doğrusu ciddi bir sorun bu. Çünkü çok böyle olması gereken şekilde bir yönetim sistemi ne yazık ki yok. Bunun nedeni de demin dediğim gibi yani önce alan başkanlığını Kültür Bakanlığı atadı ve Kültür Bakanlığı'na atama geçti. Ondan önce kentsel alanlarda büyük belediyeler atıyordu alan başkanını ve yerelden atanıyordu. Şu an itibariyle alan başkanı tabii Kültür Bakanlığı'nda. Fakat sonra belediye kayyum atanması sonrası belediyedeki dünya miras birimi tamamen lağvedildi. Oysa bu birimin çok ciddi bir görevi vardı. Yani alanı yoğunluklu olarak farklı disiplinlerden teknik insanların bulunduğu bir birimdi. Ve alanın izleme, değerlendirme, raporlamasını yapmanın yanı sıra alandaki tüm tarafların, ortakların koordinasyonunu da sağlayan bir birimdi. Böylece alanda bir koordineli, katılımcı ve izlemeye, değerlendirmeye dayanan bir yönetim sistemi vardı. Ama bu birimin yok olması, alan başkanının Ankara'ya taşınması, alan başkanlığı biriminin daha doğrusu o kurumun lağvedilmesiyle bütün bunlar yok oldu. Bununla birlikte tabii danışma kurulu, eşgüdüm denetleme kurulu işlersiz kaldı, işlevsiz kaldı, yürümedi. Bizim Diyarbakır'da o UNESCO sürecinde ek olarak oluşturduğumuz bilim kurulu, işte bilgilendirme kurulu gibi kurullar da işlevsiz kaldı. Böylece bir boşluk oldu. İşte tam da bu süreçte biz de yani Diyarbakır Kültür Tabiat Vakfı'nın Koruma Derneği'nin de içinde olduğu Diyarbakır Kent Platformu'nun Kültürel Mirası Koruma Komisyonu'nun dahilinde birlikte çalışıyoruz bu komisyonda. Kültürel Miras Komisyonu olarak alanı düzenli bir şekilde takip ediyoruz, izliyoruz, raporluyoruz ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda bu raporları özellikle UNESCO ve İKOMOS başta olmak üzere, Dünya Miras Merkezi başta olmak üzere bu raporlarımızı iletiyoruz açıkçası. Yani yönetimsel boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışıyoruz ve kendimiz izleyerek korumak için çaba sarf etmeye çalışıyoruz. Biraz böyle. Bir diğer sorun ise aslında alanda gelen şöyle bir şey. Bir katılımcılık sorunu var aynı zamanda bununla birlikte. Yani o danışma kurulu gibi kurullar da lağvedilince, işlersiz kalınca alanda ciddi bir katılımcılık problemi var. Sonrasında 2025 yılında bakanlık tekrar bir danışma kurulu falan kurmuş olsa da yerelden aslında bu kurulda hiç de yeterince katılımcılığı sağlayan bir katılım yok. Sadece TMOB'a bağlı bir iki tane işte Mimarlar Odası, Şehirciler Odası temsilcileri bulunuyor ne yazık ki. STK'lar, ondan sonra bilim insanları yerelden çok yeterince yok. İlgili bilim insanları yok. Muhtarlar yok falan. Böyle bir şeyde öncesinde çok katılımcı, çok çeşitli bir sistem vardı. Bütün bunlar işte o yönetimdeki yönetmeyi, katılımcı yönetmeyi önceleyen bir yapının yok olması. Bir de Alanda asıl diğer önemli sorun geleneksel tarımın ürün çeşitliliğinin ne zarar veren tekelleşmelerin olması aslında. Yani mülkiyet sorunları ve mülkiyetle birlikte kullanım sorunları aslında çok ciddi bir problem. Bu da yine 2015'te işte çatışma sonrası o Kent Kırım süreçleriyle birlikte biliyorsunuz Sur içinde bir insansızlaştırma yaşandı. Yani Sur içi sakinleri alandan çıkarıldı, zorunlu göçe tabi tutuldu, mülklerine el konuldu. Dolayısıyla alan insansızlaştırıldı. Oysa bu alan, aslında bu alanda yaşayanlar Hevsel'de tarımı devam ettiren, o tarımsal faaliyeti devam ettiren sakinlerdi. Onlar alanın dışına çıkınca buradaki çiftçiler çalıştıracak insan bulamayınca, dolayısıyla bu ciddi bir probleme neden oldu. Tarımda alanda ciddi bir sorunu teşkil etti ve bununla birlikte alanda bazı kişiler, ki bunlar 2-3'ü geçmez, bu Hevsel'deki parseller küçük küçük, etrafı meyve bahçeleri ve meyve ağaçları ve dut ağaçlarıyla çevrili, sınırlanmış küçük parseller, yani bostanlar, bu kişiler tarafından ya satın alınıp ya da icarla alınarak bütün o geleneksel Hevsel dokusunda var olan, yüzyıllardır var olan meyve ve dutluklar kesilip büyütülüyor parseller ve bu parsellerde endüstriyel tarım yapılmaya başlandı. Ve daha çok da işte mısır ve pamuk gibi suyu da çok isteyen ve alandaki şeyi de değiştiren, dokuyu da değiştiren farklı bir tarımsal üretime geçildi. Bu da ayrı ve çok temel sorunlardan biri. Yine çiftçinin desteklenmemesi, çiftçinin örgütlenme sorunu, pazar sorunu çok büyük bir problem. Alanda bu endüstriyel tarımla oranı, dozajı çok daha fazla artan bir kimyasal ilaçlama meselesi var. Yine alanın en büyük sorunlarından biri ciddi bir yapılaşma baskısı altında. Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi, kafe, restoran gibi işlevlerle yaygınlaşan yapılaşmalar. Hevsel içinde Dicle Nehri kıyısında, Ongözlü Köprü çevresinde, ki bunlar hep dünya miras alanı, büyük sorunlar yaratıyor. Tarımsal faaliyete ket vurduğu gibi aynı zamanda çevresel kirlilik, su ve toprağın kirliliğini, görüntü kirliliğini, aşırı insan sirkülasyonunu, yükünü de beraberinde getiriyor tabii. Yine Dicle Nehir statüsünün olmaması temel sorunlardan biri, çünkü korumada yasal altyapının oluşmasına engel oluşturuyor bu vadi itibariyle baktığımızda. Bu Hevsel'i de etkiliyor tabii. Nehir olarak tanımlanmıyor aslında dünya miras alanındaki Dicle Nehri. Doğduğu yerden Diyarbakır'ın Bismil Nehri'ne kadar olan kısım akarsu olarak tanımlanıyor. Yasal statüsü nehir olmadığı için kıyı koruma bandı yok ve kıyı koruma yasaları yürürlükte değil. Bu da işte demin sözünü ettiğimiz o yapılaşma baskısını, harfiyat dökümünü, kirliliği, nehrin doğal yapısını bozacak bir takım girişimleri de beraberinde getiriyor. Bu temel sorunlardan biri. Yine aynı şekilde Hevsel bahçelerinin de aslında yasal koruma statüsünde bir muğlaklık var. Dünya mirası evet, ama yerel yasalarda tam anlamıyla 2863'te değil, ya da bir doğal bir alan olarak tanımlanıp tescillenmemiş. Dolayısıyla burada bir muğlaklık var. Bu da sorunları, alandaki o baskıyı çok ciddi bir şekilde artırıyor tabii.
5: Biz 2014'te sözünü kestim ama bir aslında miras yönetim planı hazırlamıştınız bu UNESCO başvurusu parçası olarak ve bu anlattığın sorunların herhalde çoğunu o yönetim planında ele almıştınız. Yani evsel bahçelerinin mesela statüsünün netleştirilmesi, İşte bu akarsu, kıyı meseleleri falan bütün bunlara o zaman değinmiştiniz ve eylem başlıklarınız vardı, değil mi?
6: Doğru. Evet, yani ve alan yönetiminde daha alan yönetimi tüm çözüm önerilerini bütünlüklü bir bakış açısıyla geliştiriyordu. Bu nedenle böyle temel başlıklarla sayacak olsam mesela, bir katılımcılığı o 2014 alan yönetimi önemsiyor ve önerilerini bu çerçevede yürütüyordu. Bir de bütüncül bir yaklaşımla alanın yönetilmesi ve kurgulanmasını öneriyordu. Bu bağlamda yönetim alan sınırlarını kapsamına alan bütüncül bir koruma planının katılımcı yöntemler izlenerek çok disiplinli bir yaklaşımla havza bütününde ele alan üst ölçek ve alt ölçek planlamanın yapılması ve bu planların hazırlanmasını öneriyordu. Bu bugün de geçerli. Yine Dicle Vadisi'ni bir bütün olarak ele alan işte Dicle Nehri ve Havzası koruma planının hazırlanmasını, onaylanmasını gündeme getiriyordu. Çünkü yani doğa öyle bir şey, sınırlayamazsınız. Siz alan yönetim sınırlarını belirledim, sadece burayı korudum diyemiyorsunuz. Doğa bir zincir ve tetiği öbür tarafta, sınırın dışında nehri, vadiyi bozduğunuz zaman otomatikman sınır içini de tehlikeye atıyorsunuz ve bu vadi içerisinde hevsel bahçeleri de var ve bundan etkileniyor tabii. Bu bakımdan Dicle Nehri ve Havzası'nı koruma planını yapma zorunluluğu bugün de geçerli. Yine Dünya Miras Alanı makro projeler için kültürel peyzaj etki değerlendirilmesini önemli vurguluyor 2014 alan yönetimi ki bu kültürel peyzaj etki değerlendirmesini UNESCO'da 2022 sonrası, reaktif misyon sonrası özellikle vurgulayıp alanda mevcut projelerle ilgili bu değerlendirmenin yapılmasını ve raporlanmasını istemiştim. Ve ne yazık ki hala o plan, o değerlendirme ve raporlama yapılamadı. Yine yönetim alan...
4: 2022 diyorsun.
6: Evet,
4: 2022'de istedi ve 4 yıl
6: evet.
4: geçmiş.
6: Hala, pardon, 2022'de reaktif misyon tekrarladı. 2020'de istedi aslında bunu. Çok daha önce istedi. Ama hala gerçekleşmedi bu. Yine yönetim alan sınırı içerisinde farklı tarihlerde parça parça onaylanmış imar planlarının miras alanı üzerindeki etkisinin değerlendirilerek alanı bir bütün olarak yeniden ele alıp üst ve alt ölçekli planların yeniden elden geçirilmesi ve bunun koruma ve öncelikli olarak yeniden düzenlenmesini öneriyordu. Bugün de aslında bu öneri çok önemli ve bütüncül. Çünkü bu koruma planları Hevsel'i ve Dicle Vadisi'ni de kapsayacaktı. Yine Hevsel Bahçeleri'ni kapsayan Dicle Vadisi flora ve faunasının ve somut olmayan kültürel mirasının tespitinin yapılmasını ve envanterlenmesini öneriyor 2014 planı. Yine nehrin, Dicle Nehri'nin doğusunda kalan, bugün üniversite sahası olarak tanımlanan bölümlerin tabiat parkı yaklaşımı ile ele alınmasını, alanın kullanıcı sayısının düşürülmesini, sakinleştirilmesini alanın ve doğal yaşamı etkileyebilecek kullanım türlerinin alanın yakın çevresinde yapılmasının engellenmesini, böylece nehir içinde ve yakın çevresindeki kumullar, bataklıklar, sazlıklar ve bu alanlarda var olan ekosistemin korunmasını önceliklendiriyordu. Bu ne demek? Nehirde çok ciddi bir şekilde işte kum ocakları yapılıyor ya da göletler yapılıyor. Bugün bile hala o gölet ciddi bir tehdit vadiye dönük ve tabii Hevsel bahçelerine dönük. Çünkü ekosistemi de değiştiriyor ve tahribatı yaratıyor. Bütün o ekosistemde var olan, yaşam süren bütün o varlıkların varlığını tehdit eden bir şey. Bunların önüne geçilmesini öneriyordu ve tabii iktisadi sektör yapılanmasına yönelik de mekansal planlama yaklaşımının geliştirilmesini özellikle vurguluyor. Yine bunda kum ocakları, yapılaşmalar, yapılaşma baskısını hedef alan bir öneri. Kamu eliyle iyi tarım uygulamalarının yürütüldüğü, sulama sisteminin miras öğeleri göz önüne bulundurularak etkinleştirildiği Hevsel bahçeleri ekolojik çiftliklerinin kurulmasını öneriyordu. Bu tamamen tarım şeyi çiftçileri destekleyen bir yapılanma olarak öneriyordu plan. Yine
5: Demin
6: geliştir.
5: anlattığın, yani yine
6: Evet.
5: kestim ama demin anlattığın, yani diyordun ya işte bu el değiştiriyor mülkler ve dut ağaçları kesiliyor, parseller birleştiriliyor ve oralarda büyük artık su gerektiren mısır falan gibi ürünler. Bu tamamen aslında Hevsel bahçeciliğinin geleneğinin tersine bir durum, anlattığın durum. Yani
4: Hepsi de diyorsun ki
5: evet.
4: bunlar, bu planlar yapılmadı, koruma planları
6: Hiçbiri
4: yapılmadı. Kültürel
6: evet.
4: miras alan yönetim planı da yok sayıldı belli ki.
6: Evet.
4: O
6: Evet.
4: nedenle devam ediyor. Oradan bu şeye geçelim. Bu mekanda Adalet Derneği'nin yürüttüğü projeye, İstanbul Yedikule Bostanları'yla Hevsel Bahçeleri arasında bir bilgi hattı oluşturmak üzere, bunları bostancılık bilgisini belgelemek, görünür kılmak üzere çalışmalar yapıldı ve sen de o sırada her iki tarafı, Hevsel'i zaten biliyorsun, Yedikule'de de incelemelerde bulundu ve atölye çalışmaları yapıldı. Bu her ikisinin tabii önemli benzer özelliği, her ikisine de çok önemli surların dibinde olan bahçe alanları. Ama durumları biraz farklı. Şimdi sen baktığında bugün bu atölyeler sonucunda her iki tarafın durumunu nasıl görüyorsun? Buradaki zorluklar ve tehditler her ikisi için ve bugün oldukları durumu karşılaştırırsan ne görüyorsun?
6: Aslında yine bu proje kapsamında Asu Aksoy'la birlikte Yedikule Bostanları'nda böyle birlikte bir değerlendirme etkinliğimiz de olmuştu. O da çok değerli oldu benim açımdan. İzleme ikisini karşıla iki dünya miras alanını karşılaştırmak açısından. Yani bana göre öncelikli korumanın yasal altlığının her iki alanda da netlik kazanmamış olması bence büyük bir sorun. Yani İstanbul Yedikule Bostanları Dünya Mirası İstanbul surlarının koruma bandında olduğu için dünya mirası olarak anılıyor. Ancak bostan olarak tanımı yok ya da kültürel peyzaj tanımı yok bu alanın. Yine Diyarbakır Hevsel, ama Hevsel bahçeleri kültürel peyzaj olarak dünya mirası olarak tescillenmiş bir alan. Şimdi böyle olmasına rağmen her iki alanda da aslında riskler çok benzer ve bu risklerin temelini oluşturan yereldeki uygulamalar, girişimler çok net. Onun için biraz daha böyle genel bakıp bu açıdan değerlendireceğim bu soruyu. Yani bence iki nedeni var. Bir, öncelikli neden iktidarın ya da yerel yönetimleri de bunu iktidar olarak tanımlayabilirsiniz. Bitmek tükenmek bilmeyen inşaata dayalı modernleşme, kentleşme, işte rekreasyon alanları yaratarak o modern kentleri yaratma, mega kentsel tasarım projeleri ve bu anlayışla kente yaklaşımı temel sorunu oluşturuyor bana göre. Çünkü bu yaklaşımın dayanağını da aslında iki önemli yasa oluşturuyor. Bu yasalar, hazırlanan bu yasalarla 2000 sanırım 5 ve 7'de çıktı bu yasalar. Bu yasalarla bu anlayışı aslında ciddi yasal zeminler oluşturmuş oldu. Dolayısıyla uluslararası koruma kriterleri ve mevzuatı da bununla aşılmaya çalışılıyor diye düşünüyorum. Çünkü Sur'da, Hevsel'de bunu çok birebir yaşadık yakın dönemde ve Yedikule'deki alandaki çalışmamızda da buna orada da tanık oldum. Yani bana göre 5.366 sayılı yasa ki yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkındaki kanun ne yazık ki tarihi tescilli alanların riskli alan ilanını kolaylaştıran bir kanun. Adını okuduğunuzda sanki kültürel alanları, tarihi alanları koruyan bir yasaymış gibi olsa da aslında yasanın maddelerine baktığınızda bu tarihi alanların riskli alan ilanını kolaylaştırıyor ki Diyarbakır Sur içi bu yasaya dayanılarak daha 2010 yılında riskli alan ilan edildi. Daha 2010'da yapıldı bu. Yine bir diğeri ise 6.306 sayılı yasa afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun. Ki bu da işte diğer 5.366'yı tamamlayan kanun. Bu da kentsel dönüşüm kanunu olarak da tanımlayabiliriz ve riskli alan ilan edilmiş olan tarihi kentlerde ve alanlarda kentsel dönüşümü zemin hazırlayan, ona izin veren, olanak tanıyan bir yasa. Şimdi böyle olunca tarihi alanlarda dünya mirası da olsa alanın tüm sorumluluğu, alandaki sorumluluğu ve alandaki tüm iş ve işlemler, projeler Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçiyor. Kültür Bakanlığı saf dışı ediliyor. Dolayısıyla 2863 sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu da böylece aşılmış oluyor. Ve tahribatın da şeyi zeminini bu oluşturuyor diye düşünüyorum. Ve bu iki yasaya dayanarak alandaki işte tüm şeyler, baskılar ne yazık ki birbirini tetikleyerek, gelişerek devam ediyor.
4: Yani dünya mirasına adıyla tescil edilmiş olsa da etkiler değişmiyor diyorsun ve kültürel miras etki değerlendirmelerin yapılması sizin önerileriniz arasında da vardı. Ve ne
5: Evet.
4: yazık ki bu projelerde bunlar yapılmıyor henüz. Büyük
6: Yapılmadı.
4: projelerde yapılmıyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Aslında bu atölye çalışmalarının sonuçları ile ilgili belki daha da fazla programlar yaparız. Çok
5: Evet,
4: teşekkürler
5: kapsamlı bir
4: katıldığın
5: konu.
4: için.
5: Evin soyuk ayağıyla konuştuk.
4: Evet, Hevsel
5: Diyarbakır.
4: Bahçeleri. Ne durumda bugün? Dünya miras alanı olan Hevser Bahçeleri ne durumda? Onu da Yedikule Bostanları ile birlikte ele aldık. Çok teşekkürler.
5: Teşekkür
6: Ben
5: ederim
6: teşekkür
5: Şeref.
6: ederim.
5: Kolay
6: Ben
5: gelsin.
6: teşekkür ederim. İyi
4: Hoşça
6: günler, iyi
4: kalın.
6: akşamlar.
4: İyi akşamlar.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Asu ve Burçin Hoca'ya çok çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Diyarbakır'a uzandık onlarla. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6.30 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
0: Günün Sözü.
1: Bu köprünün tepesine çıktım, burada duruyorum çünkü ABD hükümeti benim adıma kitle cinayet ve katliamlarına girişmiş durumda. Ve ben buna suç ortağı olmayı reddediyorum. 45 yaşında iki çocuk babası, üniversiteden hem fizik hem de matematik master dereceli sosyal adalet aktivisti, ABD vatandaşı Guido Reichstadter, ABD başkenti Washington DC'de 51 metre yükseklikteki devasa köprünün tepesine çıkıp uzun bir siyah bayrak sallandırarak ABD'nin Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı giriştiği saldırı savaşını protesto ediyor. El Cezire.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
9: Hattalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.
11: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam Tripili ile beraberiz, Doğa Ocak ve kendisinin Aralık ayında yayınlanan Relapse Prevention albümünü konuşacağız. Dört parçalık bir kısa çalar albüm ve ilk parçasıyla programın açılışını yaptık. Workman Part 1. Part 2'yu da biraz daha konuştuktan sonra dinleriz. Hoş geldin. Peki, Doğa.
1: Selamlar.
0: Ne haber?
1: İyi. Şimdi kulaklığa geçince ilginç oldu.
0: Tuhaf oluyor
1: ederim.
0: Değil mi?
1: Birazcık.
0: İyi mi kulaklığının
1: gayet
0: ses
1: iyi, gayet,
0: seviyesi?
1: Gayet iyi.
0: Memnunsun. Tamam. Hı-hı. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?
1: Sadece çalışıyorum. Sadece ve sadece bu.
0: Biz bir saattir konuşuyoruz aslında. Aynen. Program kadar konuştuk. Gidebiliriz istersen.
1: Yazarız değil mi artık?
0: Aynı şeyleri bir daha anlatmak istemiyorum dersen.
1: Yok yok.
0: Yoğun çalışıyorsun.
1: Aynen, yoğun çalışıyorum biraz.
0: Aslında müzikle ilgili işler çoğu.
1: Hepsi müzikle ilgili aslında şu an. Aynen.
0: Ama solo projen ne değil bazıları?
1: Solo projem değil. Solo projem şu an, yani Tripili projesi şu an şeyin biraz altında. İş sıramın biraz altında ama yazın tekrar döneceğim yani.
0: Anlat istersen biraz neler yapıyorsun.
1: Okuyorum. Hem yüksek lisansım bitiyor. Aynı zamanda
0: ses mühendisliği.
1: Ses mühendisliği üzerine. Çok doğru. Aynı zamanda iki tane Milli Eğitim'e bağlı güzel sanatlar kursumuz var. Kurucu ortağı oldum ve müdürü oldum. Onlarla uğraşıyoruz. Bir yandan başka sanatçılarla işte çalışıyorum. Şimdi Mert Demir'le çalışmaya başladık. Emir Tağ var. Bunun gibi sanatçılar.
0: Ne yapıyorsun onlarla?
1: Vallahi Mert'le bir tane line session çektik. Şimdi yeni şarkısı çıktı. Bu hafta çıktı hatta. Birkaç gün önce videolarla beraber. Onları yaptık. Kayıtlar yaptık. Onun dışında canlı çaldık. Konserler yapacağız. 9'u var. 19 Mayıs var onun dışında.
0: Ne çalacaksın?
1: Klavye çalıyorum.
0: Hmm.
1: Tabii. Piyano, klavye, synth. Yani en azından şu an bazı konserlerde işbirliği yapıyoruz. Kayıtlar da yaptık.
0: Çünkü fazladır onun da konser takvimi yoğun.
1: Evet, fazla. Ben hatta onunla da konuştum.
0: Hepsinde de çalamam dedin mi?
1: Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Bu durumdan ben de hoşnut değilim ama bu ara bir tık öyle sıkıştı. Yani bir süredir sıkışık aslında ama tam bir çözümleme dönemine gidiyorum aslında yavaş yavaş. Onu iple çekiyorum. Emir'le de aynı şekilde, Emir Tağ. Onun da şimdi Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Bir yandan onunla çalışıyoruz. Güzel yani.
0: Türkiye
1: yoğun.
0: Konserlerinde mi?
1: TR konserleri şimdi UK yapacağız. Hı hı. Temmuz'da zaten ilk onun yanına gideceğim. Var bir şeyler, bir planlarımız var. O da şimdi çok güzel bir albüm kaydediyor. Onun üstünde bir şeyler yapmayı hedefliyoruz. Özellikle yazın güzel bir süreç olacak. Onun dışında Converse var. AKM'ye gidiyorum. İTSO kaydediyoruz. Falan öyle bir hayat. Yoğun bayağı, bir tık yoğun.
0: Of, çok yoğun.
1: Aynen. Arada da uyuyorum. Bazen canım isterse de uyuyorum.
0: Arada mı uyuyorsun?
1: Arada uyuyorum, evet.
0: Öyle her gün her günde değil mi?
1: Ya biraz azalabiliyor. 2-3 saat uyuduğum günler yoğun bir tık. Az uyuyorum. Ama bitecek. Yani iple çekiyorum.
0: Biz de bu programı 4 aydır planlamaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani şu an bir 2025 albümüne dönmüş bulunuyoruz. Ben evet. Onları Ocak ayında bitiririm diye düşünüyordum.
1: Kesinlikle, evet.
0: Ama çok uzun mesajlaşmalar,
1: evet,
0: iki özür hafta dilerim. Aralıklarla mesaj, ay ben mesajını görmemişimler,
1: evet,
0: falan.
1: Benim hatam.
0: Falan.
1: Hepsi
0: yok,
1: benim
0: özür beklemiyorum ya, özür beklemiyorum. Bu olayı çözümlemeye çalışıyorum sadece, neden böyle oluyor diye, ama şu an anladım aslında anlattığın,
1: evet,
0: tempodan. Bu kadar fazla çalışmanın planlanması, farklı alanlardaki işler, hem akademik kariyer bir yandan devam ediyor, bir yandan bir iş hayatı var.
1: Evet.
0: Bir yandan solo projem var ama müzisyen olarak başka, evet, projelere de dahil ediyorsun. Benim mesajıma cevap verecek vaktin olmuyor tahmin ediyorum.
1: Yok, vakitten ziyade görünmüyor bazen, şey düşüyor. Bir de ben indirim bildirimlerim kapalı hep benim. Şey yapmıyorum yani, hep fokusta. O yüzden böyle onu gir çık bir şey oluyor. Milli Eğitim grubundan yazıyorlar, orada dikkatim dağılıyor oradan falan. O benim tamamen koordine edemeyişim yani. Koordine olamayışım.
0: Zamanla ilişkin nasıl?
1: Time.
0: Çok fazla geçiyor şarkılarında.
1: Evet.
0: Running out of time.
1: Aynen, çok
0: geç
1: fazla.
0: Geç kalmıştık.
1: Aynen, kesinlikle. O benim işte. Şu an her benim üstümdeki pelerin bu şekilde yani. Zaman gidiyor ya, zaman.
0: Kendi kendine akıyor.
1: Çok hızlı akıyor zaman.
0: Bazı insanların zaman yönetimi çok iyi.
1: Hı-hı.
0: Yani kontrollerinde gibi zaman gerçekten. Benim de hiç öyle değil. Bilmiyorum, geçiyor bir şekilde.
1: Hı-hı.
0: Belki kontrol etmek istemiyorum da. Yani bilinçli olarak da reddediyorum gibi de geliyor. Programda da mesela işte bir süre yönetimi yapmam lazım burada. Yani işte şu dakikaya kadar şunu konuşalım, sonra bunu konuşalım. İşte bitireceğiz, şurada toparlamaya girelim falan. Asla yapamıyorum. Son dakikalarda Dila oradan işte masadan bana hareketler yapıyor. Hadi toparla, konuk bakıyor falan.
1: Selam Dila. Shout out. Shout out.
0: Ve galiba istemiyorum zamanı yönetmek.
1: Anlıyorum. Çok iyi, çok iyi anlıyorum.
0: Böyle bir şey mi seninki de, yoksa becerememek mi?
1: Ya biraz aslında öyle bir şey. Bir de bence insanın önce kendine vakit ayırması gerekiyor. Böyle kendine vakit ayırmadığın zaman o zaman yönetimi iyice bence zorlu ve kaybettiğini hissettiğin bir şeye dönüşebildiğini fark ettiğim bir dönemden çıktım ben. Yani sürekli zamanın elimden kaymasını ve benim hiçbir şey yapamadığımı hissederek zamanın aktığını gördüğümü deneyimlediğim uzun bir dönem oldu. Ondan çıkmak bir tık kendinle ilgilenmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani insan ne kadar kendiyle ilgilenebilirse, kendini ne kadar aslında uğraşabilirse kendinin üstünde, o kadar yapacağı şeyleri ve aldığı sorumluluklarını ona göre yerine getirebilmesine enerji oluyor yani. Böyle düşünüyorum biraz. O oralara çok aslında değindiğim bir şey oldu yani. Sürekli bir akıştasın. Sürekli bir sorumluluk var. Birileri için veya bir şeyler için orada olman gerekiyor. Bazen kendini ikinci plana atman gerekiyor. Bazen üçüncü plana atman gerekiyor.
0: Çünkü bazen kendin falan kalmıyorsun.
1: Yani orada genelde öyle. Hani o durumlar olunca sen güçlü olmak zorundasın yani. O yüzden zamanla da ilişkin bir tık böyle garip olabiliyor yani. Öyle düşünüyorum ben.
0: Bir şeye geç kaldığını hissetmekle alakalı da bir şey vardı basın bülteninde.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Neye geç kaldığını hissediyorsun?
1: Vallahi gerçekten neye geç kaldığımı hala
0: bilmiyorum.
1: Arıyorum. Hala oraları kazıyoruz yani. Hani şu an benim karakter eramda hani buradayız. Hala oraları kazıyorum. Oraları arıyorum. Oraları anlamaya çalışıyorum. Niye böyle hissediyorum? Hani neyi kaçırdım ben acaba? Şimdi bakıyorum. Bayağı bir şey var aslında arkamda. Arkama baktığım zaman hani çok fazla anım var, çok fazla şey var. Çok fazla iz var. Neyi kaçırıyorum ben bilmiyorum. Hala arıyorum. Acaba ne o içimdeki his?
0: Şimdi yaşını az önce öğrendim. O yüzden hiçbir şeye geç kalmadığını söyleyebilirim sana. Kesin. Rahatlıkla. Boşuna arama. Enerjini başka bir şeye ayırabilirsin bence şu an.
1: Değil mi? Bir tık daha rahatlayabilirim sanki.
0: Az önce söylediğin işte kendine biraz zaman ayırmak. Çok fazla yapman gereken şey olduğunda işte seninki gibi bir programda başkalarıyla ortak işlerindeki sorumluluklar vesaire. O kendine ayıracağın bir saat belki gün içinde sana böyle zaman kaybı gibi gelebiliyor. O esnada, ama aslında değil. Hani o ayırdığın bir saatin sayesinde galiba diğer işlerinde kontrol altında tutabiliyorsun. Senin de söylediğin bunun gibi bir şeydi galiba.
1: Evet evet. Kesinlikle.
0: Bu albüm zamandan başka ne derdi var? Dört şarkının.
1: Vallahi zaman var. Genel olarak aslında zaman ve tekerrür eden döngülerle alakalı bir şeyleri kazdığım bir vaziyet. Teyiz.
0: Evet, mikrofonu azıcık daha yakın duracak mısın? Uyarı geldi.
1: Ben hep işte çok uzak duruyorum ya nedense. Evet, konuşuyorum.
0: Niye vokal yaparken uzak durmuyorsun?
1: Evet, ama böyle konuşurken nedense bazen hani çok dinamik konuşabiliyorum. Böyle hep kliplediğini hissediyorum böyle sesin.
0: Biraz yaklaştırdım sana.
1: Biraz daha yaklaştırdım. Evet. Neyse, tekerrür eden döngülerle alakalı. O yüzden relapse prevention, hani o tekrar eden şeyi prevent etmek üzerine düşünsel kazılarımı yaptım bu arada.
0: Bir yere varabildin mi?
1: Göreceğiz. Onu bir sonraki release'de göreceğiz. Acaba neredeyim? Şu anda hala bir şey yapmış değilim yani. O albüm, yani EP'den beri daha hiç yayın başına oturmadım. Kendi müziğimin başına daha oturmadım. Hani tabii. Oralarda ben anlıyorum kendi karakterimde neredeyim. Biraz müzik yaparken anlıyorum. Biraz öyle gelişti. Onları düşünebildiğim alan biraz o. O yüzden böyle tek kaldığımda hakikaten odada o zaman anlayacağım. Prevent edebilmiş miyim acaba?
0: Az önce biraz konuştuk, seni ilk ne zaman dinlediğimi söyledim sana. 2020 başı, başları. Öyle bir şey herhalde. pandemi öncesiydi. Hı hı. O zaman tek başına çıkıyordun sahneye.
1: Evet.
0: Ve işte gitarla, vokalle bir takım looplar yapıp çılgın bir şey yapıyordun sahnede. Ve benim aklım çıkmıştı. Ondan sonra da hep bir şey yapalım, bir söyleşi yapalım diye düşündüm. Evet. Ama hep bir albüm bekledim. Hı-hı. Çünkü işte albümlerde buluşalım istiyorum programda.
1: Evet.
0: Ama en sonunda bir EP'ye razı oldum. Çünkü albüm yapmadın bunca
1: yapmadım,
0: senedir.
1: Yapmadım. Üç tane albüm eledim. İkincisinden hiç haberiniz yok. Birincisinden iki şarkı çıkarabildim. Bu da albüm olacaktı. Ama bundan en azından dört şarkı şeye çıkabildi. Gün yüzüne çıkabildi. Öbürleri biraz elendi.
0: Neden eleniyorlar?
1: Deadline vardı öncelikle. Filmi çekmemiz gerekiyordu.
0: Bir kısa film oldu bu albüm.
1: Ouch. Bir film çektik. Onun hem deadline'ı vardı, hem başka işlerim vardı, ilgilenmem gereken bir şey vardı. Hem de o şarkılara tam böyle dönecek şeyim de yoktu. Üstüne çok düşünmedim yani. Bu dördünden çok şeydim. İyi hissediyordum, barışık hissediyordum.
0: Biraz bekleyip onlardan... de kenarda uzun uzun sürükleneceğini.
1: Sonra çok bekliyor, olmuyor, güzel olmuyor. Taze hikaye yapmak lazım ya. Yani o zaman hani içeride de konuşuyorduk. Uzaklaşabiliyor bazı sanatçılar. Yani hep bir istemeyebiliyor. Onu öyle olsun istemedim yani. Ben hani akayım. Şu an yapabiliyorken yapabiliyorum. Vaktim de var. Hani yaptım, paketledim. İyi de hissettim yani. Biraz o şekilde gelişti.
0: 2010'larda bence bu dijitalleşme biraz daha bu anlamda verimli kullanılıyordu. Hı-hı. Üretimle paylaşmanın daha yakın zamanlı, neredeyse eş zamanlı olduğu bir dönem vardı. Bazen sanatçılar gece bir şey kaydedip hemen yüklüyorlardı SoundCloud'a.
1: Evet.
0: Ertesi gün herkes paylaşıyordu,
1: evet.
0: Yürüyordu, dinleniyordu ve tamamen artık bir gün öncenin hissiyle ortaya çıkmış bir şey oluyordu.
1: Evet.
0: Şimdi biraz daha işte giderek o marka işbirlikleri, işte PR planları, aman her şeyi tam olsun, görsellerinde çekelim, yok fotoğrafı çekilsin, videosu evet. çekilsin, minik minik işte teaserlar çıksın falan filan. İşte önceden duyurmak çünkü algoritmalar göstermiyor falan derken giderek aslında o üretimle paylaşma arasındaki zaman uzuyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani biraz 90'lara döndü. O albüm planlamaları falan böyle işte aylarca yapılır. Bir yıl sonra çıkar, iki yıl sonra çıkar falan öyle bir şey oldu.
1: Evet.
0: Hoş değil aslında yani.
1: Değil.
0: Dijitalleşmenin hani getirdiği bir şey vardı. Onu geri döndürdük gibi.
1: Bir de 90'larda en azından albüm yaptığında planı böyle açıp baştan sona ne dinliyorlardı. Şu an genellikle yani şu an bir süredir benim gördüğüm herkes çok tekli tekli mesela yayınlıyor. Her
0: yani
1: şarkının
0: evet.
1: kendi bir şeyi var. Stratejisi var işte marka işbirlikleri işte görsel çekim, promotional işte basın bülteni neyse. Hep böyle her tarafını düşünmen gerekiyor. Ama süreç olarak 90'ları bence de oldukça yakın.
0: Ben hep böyle albüm albüm diye romantize ediyorum ama
1: bence romantize edecek
0: ediyor,
1: bir şey. Kesinlikle
0: albüm.
1: Edecek bir şey. Ben albüm şeyini çok seviyorum ama kitleyi çok iyi anlıyorum. Bir yandan da aslında albüme çok girmememin sebebi de o. Albüme ya, kesin albüm yapacağım. Var zaten hani çıkacak başka albümler de var ama böyle salt hikayeli baştan sona mesela Strawberry Fields Forever da bence öyle bir iş. Yani ya da onun içinde bulunduğu albüm hani mesela o dönemlerde de böyle bir mesaj üzerine işlenen albümler vardı. Şu an mesela kitle o mesajıyla ilgilenmiyor. Yani o yüzden mesela günümüz sanatçılarını anlıyorum yani o kadar tekli çıkması sebebi. Ben şahsen albüm çok seviyorum. Ben hani o romantize ben de ediyorum. Benim için çok böyle bir o fikri seviyorum yani bir fikri dinliyorsun çünkü orada.
0: Ama yapsam kim oturup dinleyecek de bütün o mesajı
1: ya öyle,
0: algılamaya gönüllü olacak
1: da...
0: kısmı bir motivasyon kırılması yaratıyor mu?
1: Ondan ziyade aslında bir tık daha şeye bekliyorum. Bir tık daha artık ilgilendikten sonra daha böyle established bir konuma gelince aslında albümün bereketi biraz daha bence orada olacak. Hani biraz daha oturaklı bir şey de. O çünkü gerçekten büyük bir fikir ve albüm yapmak zor iş yani. Eleniyor hep şarkılar. Fikirler değişiyor, şey değişiyor, eski şarkılar kalıyor. Zor iş yani o bütün onun yazımı, prodüksiyonu, kaydı. Bütün direction yani spacing direction visual direction, music direction, söz direction, hani hep değişebiliyor. O yüzden onun o motivasyona girdiğin zaman gerçekten anlatacak bir şeyin olması lazım yani bence. Hakikaten anlatacak, paylaşacak. O alandaki, yani o uzaydaki yerim neresi, konumum neresi yani? Ne anlatıyorum ben? Hani bir tık öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, belki bu dönemde öyle bir anlam kazanmaya başladı albüm. Hı hı. Ben de düşünüyorum yani daha established bir konuma geldiğimde yapayım. Bunun için acele etmeme gerek olan bir durum yok. Çünkü işte albüm yayınladım da bir anda hayatım değişti gibi bir şey yaşanmıyor sanatçılar
1: yani,
0: için.
1: Yani evet, ne yazık ki.
0: Eskiden belki biraz daha öyleydi. Hani bir albüm çıktığı zaman arkasına işte turnesi yapılırdı falan. Ama sen albümün olmadan da bayağı konser yaptın aslında.
1: Yaptım, evet.
0: Az önce konuştuk, bayağı her yerde çalmışsın.
1: Çaldı. Çalıyoruz da, şükürler olsun ki.
0: Bu başta tek başında.
1: Yaptım, evet.
0: Az önce konuştuk, bayağı her yerde çalmışsın.
1: Çaldı. Çalıyoruz da, şükürler olsun ki.
0: Bu başta tek başına başladığın süreçten sonra...

0: Hep bir planning var. O yönden güzel. Oraya getirebilmiş olmak güzel. Yani loop'tan da çıktım ya. O davul çalıyordum, gitar çalıyordum falan ama ben o bir hem ses yani şov olarak güzel bir şov ama istediğim enerjiyi kurduğum grupla daha rahat elde ettim yani. Ve o grubu kurduktan sonra çok şey değişti yani. Hem benim müzisyenliğim de değişti, hem sahne akışı da çok değişti yani ve aldığım tepkiler de çok değişti. Evet, one man show güzel bir selling point belki çıkış için ama grup başka oluyor yani.
1: Ama farklı setuplarla belki onu da yapmak
0: Farklı
1: gibi şey var mı
0: setuplarla.
1: aklında?
0: Ya belki ileride olabilir. Şu an açıkçası bir tık daha grubumla mutluyum. Çünkü oradaki ya zaten kendi müziğimi yaparken yeterince kendimle konuşuyorum ya. En azından onu çalarken etrafımda ailem olarak gördüğüm insanların olması beni iyi hissettiriyor. Bu yüzden şovlarda farklı geçiyor. Benim için biraz comfort zone. Ve hani müziği de zorlayabiliyoruz. One man show çok set in stone yani. Taşa kazınmış, başı sonu belli olan bir şey. Grupla çaldığımız zaman
1: Bir muhabbet
0: seyirciyle de
1: gelişiyor
0: konuşuyoruz ve o
1: müzisyenle
0: sırada
1: de.
0: değiştirebiliyoruz yani. Çünkü bizim evet altyapıyla çalıyoruz şarkıları ama altyapı olmadan da biz çalıyoruz zaten. Yani o an bambaşka bir şey girip 10-15 dakikada çalarız yani veya hadi şunu girelim deyip çalarız yani. Ve öyle çok anımız var bizim yani internete koyduğum mesela o küçük anlar hep öyle anlardan gelişen şeyler. O yüzden daha bereketli olduğunun kanısına vardım ben grupla çıkmanın. Belki başka settinglerde, belki daha kulüp setup'ında bir klavye, gitar loop, belki öyle bir şey olabilir. Belki başka bir şeyde olabilir. Yine davullu, gitarlı ama sadece loop, eski usul. Olabilir yani ama şu an grupla mutluyum yani.
1: Ama zaten istediğin her şeyi yapabilecek, ona göre
0: Evet.
1: uyumlayabilecek kadar da versatil bir müzisyensin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben de geçmişini pek bilmiyordum aslında. Biraz az önce öğrendim.
0: Evet,
1: Çünkü
0: tanışmış olduk biraz.
1: internette evet yani bu zaten bir tanışma programı oluyor hakikaten. Hani albüm için buluştuk o vesileyle ama albümden çok aslında biraz geçmişini de öğrenmek istiyorum. Klasik müzikten geldiğin bir
0: Evet.
1: yerlerde yazıyor ama senin hiçbir söyleşini, röportajını bulamadım bugüne kadar.
0: Evet.
1: Vermedin mi, silindi mi, internette mi yok artık?
0: Bu zamana kadar ben biraz birkaç dünyamı birbirlerinden ayırdım aslında. Şu anda yeni yeni bir şeylerden bahsediyorum. Ben konservatuvar çıkışlıyım, evet. Mimar Sinan çıkışlıyım.
1: Piyano.
0: Piyano çıkışlıyım, aynen. Lisansta yarı zaman, ileri yarı zamanda okudum 8 sene. Totalde konservatuvarda bir 12-13 senem geçti yani.
1: Ana enstrümanın
0: Ana
1: piyano.
0: enstrümanım piyano, evet ben aslında piyanistim.
1: Ama
0: Hala
1: her
0: da
1: şeyi de
0: piyanoyu.
1: çalıyorsun.
0: Yani işte kurcalaya kurcalaya çalmaya çalışıyorum. Hani şimdi hani ne kadar çalabiliyorum tartışılır ama.
1: Kendi kayıtlarında
0: Hep ben çalıyorum
1: her
0: tabii.
1: şeyi kendin çalıyorsun.
0: Bütün yani pilden çıkan her şeyi ben çalıyorum.
1: Bu ne tevazudur ya?
0: Ya ondan
1: Öyle
0: değil ya.
1: kurcalıyoruz işte
0: Hayır hayır
1: falan.
0: ondan değil. Ya şimdi o yani piyanoyu çalıyorum hakikaten. Yani piyano da hani şeyim
1: Şimdi
0: yani.
1: bir enstrümanla 12-13 sene harcayınca diğerlerini çalıyorum
0: Yani
1: demeye
0: o
1: de
0: daha hani
1: herhalde.
0: müzik yapıyorum yani. Biraz hani şey hakimim ama tabii piyano gibi değil. Cidden bu arada tevazudan değil. Yani. Hakikaten böyle düşünüyorum.
1: Çünkü hiçbir künye görmüyorum. İşte şu enstrümanı şu çaldı, bunu bu çaldı falan öyle bir
0: Evet
1: şey
0: evet.
1: olmadığı için
0: Her şeyi
1: tahmin
0: direkt ben.
1: ediyordum zaten her
0: Aynen.
1: şeyi senin
0: Aha,
1: yaptığını.
0: direkt bütün her şeyi ben.
1: Peki kaç yaşlarında bu şekilde kayıtlar yapmaya başladın kendi şarkılarını?
0: Yaklaşık 13-14 zamanlarında müzik yazıp kaydetmeye başladım. 15-16'da mesela Stone Rock grubumuz vardı. Mesela oradan albüm çıktı mesela. O zamanlar 17-18 yaşında sağladık. Mesela 9 şarkılık bir aynen
1: Available
0: Available
1: Tensions.
0: Tensions aynen. Mesela o zaman bir albüm çıktı. Oradaki materyallerin de çoğunu ben yazdım. Ama tabii grup olarak çaldık onda. Ama
1: Ama başlangıcın aslında bedroom producerlık gibi mi?
0: Bedroom Producer. İşte ben de GarageBand'den yapıyordum. iRig'im vardı. Telefondan. Onunla yapıyordum. Ondan sonra yavaş yavaş oturdu artık. İşte bir zaman işte bilgisayar aldım. Sonra orada yapmaya başladım. Sonra gitgide artık zaten şey oldu. Prodüktörlerle tanışa tanışa şey yapa yapa kazıya kazıya çalışa çalışa. Böyle gelişti artık. 12 sene falan oldu.
1: Konservatuvarda olduğun senelerde başladın bu
0: Gizliydi.
1: işe.
0: Evet gizliydi.
1: Gizli gizli yapıyordun.
0: Instagram'ımda herkesi gizliyordum. Şey engelliyordum hocalarımı, ailemi, okuldaki arkadaşlarımı.

0: arkadaşlarıma. Öyle gizli gizli müzik yapıyordum. Çalıyorduk. Yasaktı
1: Okulda
0: çünkü.
1: Neler çalıyordun o esnada?
0: Valla o dönemler işte şey, lisanstayken mesela pili ilk başladığında böyle 2018'de, 2019'da falan. O ara işte Schoenberg çalıyordum, Chopin çalıyordum. Ondan sonra barok, klasik, sonat çalıyordum. O da müziği çalıyordu. Hepsini çalıyorduk yani.
1: Onlara dair hissiyatın neydi?
0: Biraz tükettim klasik
1: Artık
0: müziği. Biraz
1: sıkıldım. Kaç
0: tükettim.
1: senedir bu işin içindeyim?
0: Yani ben romantik dönem dinliyorum. Çağdaş dönemden de baydım biraz. Baroktan da baydım. Klasik müzikten de baydım. Hani geç Beethoven yine iyi bayağı tabii ki. Ya hepsi çok şey iyi aslında da ben hani kişisel olarak bir tık birazcık uzaklaştım. Ama romantik dönem hala iyi bence. Romantik dönem Brahms falan akıyor yani.
1: Şimdi bu muhabbeti böleceğim, hiç de
0: Tabii
1: istemiyorum
0: ki.
1: ama albümden iki şarkı daha dinleyelim diye
0: Lütfen.
1: düşünüyorum. Albümün ikinci ve üçüncü şarkılarına gelelim. Workman Part 2
0: Yes sir.
1: ve Hold Up Redux mı?
0: Redux.
1: Ne Redux?
0: Redux işte geri gelim falanına
1: Hmm.
0: çalan bir anlamı var. Şeyi bir
1: Çünkü
0: daha
1: önceden single olarak
0: single
1: yayınlamıştı
0: olarak yayınladım
1: 2025'te.
0: ama baştan bir daha mixleyip masterladık. Bir de birkaç additional bir şey kayıtlar aldık. O yüzden öyle yayınladım. Onu da silmedim yani. Bir önceki release'i. Böyle küçük bir versiyon gibi bir şey. Ama asıl versiyonu bu albümdeki hali.
1: Bir çeşit rework
0: Aynen
1: aslında.
0: rework.
1: Eğer hazırsa masada Tripil'in Relapse Prevention albümünden Workman Part 2 ve Hold Up Redux dinliyoruz.

0: 3P'den Workman Part 2 ve Hold Up Redux dinledik. Relapse Prevention albümünden Aralık ayında yayınlanmıştı ve Mayıs ayının ilk programında 3P'li ile Doğa'yla beraberiz.
1: Tekrardan merhabalar. Döndük.
0: Ya sormak istediğim bir şey var.
1: Lütfen.
0: Bu müthiş aksan nereden geliyor?
1: Şuradan geliyor. Ben küçükken animasyon yapıyordum. Animasyon satıyorduk da hatta. Pivot yaptım. O zaman Flash 9, 8 ve 9 vardı. Macromedia Flash. YouTube'un daha erken zamanlarıydı o zaman. 2009, 2010, 2011 o zamanlarda bizim işte sitelerimiz vardı. Dark Demon vardı. WTF Team vardı. Animasyonlar yapıyorduk. Orada işte bir komünitemiz vardı ve benim böyle hem UK'den hem US'den, NY'den böyle arkadaşlarım vardı. Ama benim gibi küçükler ama onlar da. Full Google Hangout'ta işte Skype'ta birbirimizle işte sohbet edip animasyon yapıyorduk ve benim böyle senelerim geçti. Onlarla konuşa konuşa işte bir lügat oluştu. Biraz o şekilde oldu yani.
0: Sesini
1: ara ara hala konuşuyor. Tabii tabii görüntülü şey yapıp animasyon yapıyorduk böyle. Bilgisayardan.
0: Üf, çok iyi. Boyut.
1: Aynen.
0: Müthiş bir aksan yani.
1: Teşekkür
0: hiçbir şekilde.
1: Teşekkür ederim.
0: Şey native olmadığın anlaşılmıyor.
1: Öyle oldu ama işte onlar küçük yaşta onlarla çok konuşa konuşa artık çok otomatik bir yere geldi ya. Şu anda da hani yurt dışında da şey olduğum zaman Türk olduğumu söylemem gerekiyor.
0: Evet, anlamıyorlardır. Aynen. Müziğinden de anlamıyorlardır.
1: Aynen. Olabilir.
0: Peki sonra bu işte romantik dönemden sıkıldın, barok dönemden sıkıldın. İyiler ama ben müzikten, sıkıldım. Yeter
1: evet,
0: dedin.
1: Birazcık sıkıldım. Birazcık
0: sonra
1: yoruldum.
0: Ne tarafa yöneldin? Neler dinlemeye başladın?
1: İyice caz, caz, caz, çok caz. Çok caz ve emo müzik. Aşırı emo tabii tabii. Ben büyük emoyum.
0: Bunu tahmin etmezdim çok.
1: Büyük emoyum. Bende var. O müziklerin hepsi var bende. Math rock falan da var. Midwest emo. Metalcore falan da dinliyordum. Caz dinliyordum bir de çok. Aşırı caz, funk. Cazlar da çok dinliyordum.
0: Sonra caz raplere mi girdin?
1: O öyle bir dönem oldu ya. O ne zaman oldu hakikaten? Ya hep vardı sanki. İlk işte böyle grup müziğinden yavaş yavaş daha böyle şeylere kaydım. Zaten o ara daha tek başıma artık iyice full müzik yapmaya dönemde öyle bir rap'e kaymışım yani. 17-18'lerim de falan. Öyle olmuş yani. Kendi kendine gelişti biraz aslında. Ama hep hala da hep emo dinlerim mesela. Hiç o şeyimde o huyum gitmedi yani.
0: Huyum geçmedi mi?
1: Aynen.
0: Ve doğalın da herhalde akışta
1: o
0: bunu
1: değişti.
0: Yapmaya başladın.
1: Evet, o zaman öyle oldu.
0: Ama tek bir janrayla tanımlaman gerekince herhalde zorlanıyorsundur.
1: Zor biraz.
0: Ben de bir yere koyamıyorum yaptığım
1: şeyi. Şu an R&B yani max diyebileceğim. Ya da soul bilmiyorum.
0: Yani caz rap'e R&B, daha yakın görüyorum ama bazı şarkılarında ne caz var ne rap var.
1: Aynen.
0: Ondan da.
1: Biraz şey oldu, biraz da değişti tabii. Özellikle bu release'den de, bu release'te de değişti biraz müziğim ama. Herhalde R&B derdim. Ben de bilmiyorum. Neo soul diyen var. Ben o yüzden hani random, ben çünkü türcülükte kötüyüm ben biraz o janra.
0: Yani evet, bir anlamı yok zaten
1: çok
0: ama işte
1: iyi değilim yani.
0: Sahne içinde konumlandırmakta.
1: Aynen.
0: Bazen işte mekanların programlarına, festivallere dahil olmakta da gerekebiliyor.
1: İşte en azından istediğimiz yere çekebiliyoruz yani. Mesela daha hip hop odaklı bir şey çalacağımız zaman daha sert çalıp daha böyle R&B birini açıyorsak daha R&B çalıp falan o tarz mesela şey yapabiliyoruz. Grup setlistlerinde onu mesela güderiz yani. Abi burada biraz daha şey çalalım, upbeat çalalım, biraz koşturalım, biraz hani yaslayalım.
0: Belki mekana göre.
1: Mekana göre, festivale göre.
0: Şimdi mesela 8 Temmuz'da İstanbul Caz Festivali'nde Gece Gezmesi'nde
1: evet.
0: çalacaksınız. Bu sene Gece Gezmesi'nin programı biraz ilginç. Aslında daha çok bir yerli sahne showcase gibi oluyordu senelerdir. Bu sene yerli sahneden bir sen varsın, bir de Turco di Roma var. Onun dışında bir Lodos Project, hem İstanbul hem New York Berkler, bir
1: aynen,
0: proje. Berkler. Bu kadar yerli sahneden duyacağımız
1: evet.
0: isimler ve sen de komünitede çalacaksın
1: ekibimle. Orada
0: ekibinle.
1: Olacağız ekibimle.
0: Mesela caz festivaline özel nasıl bir şey olur?
1: O zaman biraz daha şeylere girebiliyoruz yani. Böyle Coltrane falan bazen çalabiliyoruz yani. Duo olduğumuz zaman mesela Coltrane kesin çalıyoruz. Bill Evans çalıyoruz. Ahmet Cemal çalıyoruz. McCoy çaldığımız oluyor. Ve değişiyor yani. Festivalde ya şimdi Jazz Boys biraz daha yani Jazz Festivali de olsa Jazz Boys biraz da böyle beat müziği ağırlıklı olduğu için daha böyle daha otantik pili çalabiliriz yani daha cazlara çok girmeden. Yani müziğin içinde hani cazları improvize zaten çalıyoruz. Herkesin solo section'ları var. Ama daha çok hani benim müzikleri çalarız gibi düşünüyoruz şu anlık.
0: Normalde yüzde olarak ne kadar oluyor şey senin müziğin ve
1: Genellikle
0: cover?
1: benim müzikleri çalıyoruz. Arada tema aslında bazen giriyoruz çıkıyoruz. Böyle temalar böyle cover yapmaktansa böyle temasını girip head'ini girip melodisini girip çıkabiliyoruz. Hani küçük böyle bir göz kırpma olarak. Biz Ömer'le çok seviyoruz onu. Çünkü çok müzik dinliyoruz. Ömer de öyle mesela benim basçım. Şimdi o 8 Temmuz'da olmayacak. Enver'le
0: Ömer
1: çalacağız
0: kim?
1: ama. Ömer bizim gruptaki basçı. Bizim doktor
0: Soyadı?
1: diye. Ömer Kaya olması lazım. Benim memori biraz zayıf. Severiz yani o şey yapmayı. Bir de artık caz da çok böyle halka mal olduğu için bir sürü artık şarkılar. Böyle
0: Standartlar.
1: standartlar if you will. O şekilde oluyor yani. Biraz şey yaparız. Ama burada daha böyle zaten yeni EP mesela canlı çok güzel oluyor. Çok rahat oluyor. Oralardan yine bir saat, 1,5 saate yakın güzel bir set list hazırlarız yani.
0: Evet, şarkıların da birbirinden farklı. Mesela setlist oluştururken zorluyor
1: Onu
0: mu?
1: böyle puzzle yapıyoruz. Çok
0: Aha.
1: işimize geliyor.
0: Hı.
1: Çok işimize geliyor. Her yere çekebiliyor olmak müziği iyi. Yani daha sert de çalabiliriz istesek. Daha hafif de çalabiliriz. Daha böyle.
0: Tam olarak kayıttaki şeyi duymuyoruz yani canlı
1: İlla
0: performanslarda.
1: ki değiştiriyoruz canım. Biraz düzenliyoruz. Bazen akorları değiştiriyoruz. Bazen böyle section'dan yapıyoruz. Çünkü yani produced müzik. Çünkü mesela buradaki vokal kayıtlarında da mesela pop yaklaşımı var. Şeylerde bu son EP'deki vokal melodileri layering eski müziklerime nazaran daha pop odaklı. Vokallerden bahsediyorum. Orada onu yakalayamıyorsun yani sahnede. O daha farklı bir prodüksiyon. Bir de biz şimdi daha altyapıdan ziyade daha live bir yerde olduğumuz için illa bir şeyleri değiştiriyoruz. Böyle daha nefes aldırıyoruz müziği.
0: Peki caz festivalinden başka önünde böyle seni heyecanlandıran konfirme olmuş konserler var mı?
1: Ya çok aslında heyecanlandım vardı işler. Bu yoğunluktan dolayı reddetmek zorunda kaldım. Onlardan işte bahsedemiyorum şu an. Bir şeyler olacak ama işte kesin konuşmaya hakkım yok. O
0: Yok
1: yüzden.
0: mu?
1: Evet. Ama duyuracağım. Çok güzel şeyler duyacağım. Özellikle yazdan sonra güzel olacak yani. O zaman artık biraz alandayım yani.
0: Sen bir ara Hollanda'ya yerleşmiştin.
1: Evet.
0: Ben bunu duyduğumda sevinmiştim bayağı.
1: Aynen.
0: Niye bilmiyorum ama işte buradan biraz ümidi kesmiş olmamla alakalı olabilir. Ama neyse o kadar kötü değil durum. Bir süre gittin, döndün
1: İyiyiz.
0: sonra. Neler yaptın
1: Evet.
0: orada?
1: Çaldım. Bayağı çaldım orada. Orada da hatta bir sürü böyle arkadaşlarım oldu. 80'ler Dutch pop bile çaldım. Pili de çaldım. Evet.
0: Bir takım ekiplere mi girdin yoksa daha doğaçlama jam
1: Hepsi,
0: session'lar falan mı?
1: hepsinden oldu yani. O dönem de ilginç bir dönemdi.
0: Nerede kaldın?
1: Rotterdam.
0: Hı.
1: Rotterdam'daydık.
0: Daha çok orada
1: Güzeldi.
0: mı çaldın yoksa Amsterdam falan yakın
1: Valla
0: zaten.
1: Rotterdam'ın dışında da çaldım. Amsterdam'da sonra yani bir 2 sene önce bir sene mi 2 sene önce mi ne şey yaptık. Jacuzzi ile turneledik mesela Avrupa turnesi yaptık. O zaman mesela Amsterdam'da çaldım ama o dönem yaşadığım dönem ondan bir önceki sene şeydi. Rotterdam ve onun etrafında başka yerlerde çaldık.
0: Nasıl bir sahne var orada? Müzik ortamı nasıl?
1: Ya iyi müzisyenler iyi. Avrupa'nın olanakları tabii ki daha fazla. Tabii Hollanda insan olarak az. Yani toprak başına az insan düşüyor.
0: Bize şaşırtıcı geliyor. Her yer çok boş geliyor bana.
1: Evet. Yani Safkan Dutch'lar da biraz çok kendi aralarındalar. Dışarıya kapalılar. O yüzden benim arkadaşlarım hep kırma Dutch'lardı. İşte mesela Surinam kırması.
2: arkadaşlarım oldu. Hatta onun stüdyosu vardı. Biz bayağı çaldık, müzikler kaydettik. Başka kırması arkadaşlarım oldu. Hani hep başka etnisiteden arkadaşlarım vardı, böyle full Dutch. Bir ortama böyle o kadar girmedim mesela. Hep cookout'lardaydık. Böyle tavuk fried chicken falan yapıyorduk. Hani böyle oralardaydım ben biraz.
0: Hollanda'yı öyle denemedim. Kolay girilmiyor
2: yani. Biraz öyle, evet. Orada değilsen. Ya da vakit, daha çok vakit alıyordun.
0: Daha çok vakit belki. Sen bir sene falan kaldın galiba.
2: Tam bir seneyi tamamlamadım ama hani o civarlar.
0: Çok fazla sahne var mı Rotterdam'da?
2: Sahne... Yani şuraya bile sahne kurarsın. Daha öyle bir yer. Yani sahne de var tabii ki işte. Çok güzel venue'lar var. Çok güzel yerler var. Ama böyle space'lere pop-up sahne kurma kültürü de çok var. Yani
0: evet, Hollanda'da bunu söylüyorlar.
2: Yani mekan, Almanya'da öyledir mesela sayısı, rave culture biraz.
0: Evet, işte bir şey ifade etmiyor mekan sayısı.
2: Hani iki
0: bizde
2: PA
0: kaç
2: yapıyorsun.
0: Mekan varsa onun, aynen, arasında dönüyoruz, mecburuz, aynen, ya ona.
2: Burada mesela burası şey olsa, Hollanda olsa mesela, radyonun dışına bar kurarlar, set kurarlar, bir panjur çekerler, bir şey yaparlar. Orada mesela hep müzik döner yani.
0: Bunu çoğu müzisyen söylüyor geldiğinde.
2: Aynen.
0: Şimdi burası
2: hani, bir... Öyle olur. İşte işbirlikleri olur falan. Orada hani her alandan bir şey çıkarılabilme potansiyeli var yani. Mesela Hollanda'da şey kültürü de çok var. İşgal evi. Hı hı. Yani mesela boş, devletin claim etmediği binalar da insanlar yaşıyor. Benim orada yaşayan mesela arkadaşım var şu an. Canset ismi. Amsterdam'da yaşıyor kendisi. Çok güzel alanları var. Hem yaşayacak hem bir şey yapacaklar. Ve rahat rahat derdi yani. O yönden güzel bir yer.
0: Aslında artıları mekanlardan ziyade underground müzik işgal evlerinde dönüyor Avrupa'da.
2: Orada da dönüyor. Yani sanat olarak da öyle. Ben mesela Free Palace isminde bir yerde çalıyorum. Free Palace işte Dutch'a. Yine bir işgal evi ama alan yapmışlar. Artık evden ziyade aslında bir alan yani. Böyle en üst katı şey,
0: teras.
2: Resimciler var. Hı. İşte mesela boyacılar var. Atölyeler var. Böyle balkon düşün, böyle silindir bir şey, böyle balkonlar var. İşte bir alt katında şey var, asıl alan var. İşte hem sergi orası ama aynı zamanda PA var, işte müzik yapabiliyorsun. Aynı zamanda anladın, hani sen belirliyorsun fiyatını, ne kadar kontribüt etmek istiyorsun. Alt kata iniyorsun, marangoz atölyesi var, demir atölyesi var, bilmem nesi var. İşte en yukarıda işte şey, ben mesela çaldım, Jacuzzi ile Avrupa turnesi bitti. Ben Almanya'da onların yanına ayrıldım, onlar TR'ye döndüler, ben oradan Hollanda'ya gittim çalmaya. İşte tripli konseri yaptım ben, piyano vokal tek başıma. Böyle ben çalıyorum, biri orada böyle birinin saçını kesiyor. Bir tane dayı orada böyle vibe'lıyor falan. Biraz böyle şey bir yer.
0: Çok interdisipliner bir ortam. Aynen. Bir de işte oralarda benim çok dikkatimi çeken işte ageism olmaması. Kesinlikle. Yani gerçekten her yaş grubundan insan bir ortamda birlikte takılabiliyor. Burada garipseniyor.
2: Kesinlikle.
0: Burada insanlar da bir yaştan sonra işte ben bu yaşta artık orada uygun olmaz falan gibi gitmekten de kendilerini alıkoyuyorlar.
2: Evet.
0: Orada işte bebekler ve dedeler hep, hı hı, birlikte, gençler
2: var
0: de ve hiç kimse birbirinden rahatsız olmadan, rahatsız olmamak da işte öğrenilebiliyor.
2: Hı hı.
0: Belki de rahatsız olmak bir lüks. Bilmiyorum, burada öyle düşünüyorum yani. O lükse sahip olduğu zaman belki insanlar bir şeylerden rahatsız oluyorlar. Yoksa bir arada var olmak çok daha kolay.
2: Kesinlikle.
0: Ve deneyimlemeye de çok açıklar herhalde müziği.
2: Açıklar, seviyorlar. Avrupa'daki müziğe bakış açısı burada biraz, yani buradaki İstanbul zümresi küçük bir zümre. Hollanda veya genel Avrupa'ya baktığımız zaman.
0: Evet,
2: yani
0: çok kalabalık bir şehirdeyiz ama etkinliklere gittiğimizde hep aynı insanları
2: yani
0: görüyoruz. Tanımasak bile artık yüzlere aşina oluyor.
2: Evet, kesinlikle.
0: Peki bundan sonra bu zaman sıkıntısı içerisinde, bu kadar iş yoğunluğu içinde yine de Tripoli için
2: yine
0: planladığın
2: de
0: neler var?
2: Öncelikle yeni release'ler daha istikrarlı. Yani kenarda çok fazla şeyim var bekleyen. Kafamda da fikirler var. Öncelikle onları bitirmek istiyorum.
1: Aslında asıl planladığım şey pili için. Şimdi söyleyemediğim şeyler var, duyuramadığım şeyler var. Daha planlı bir yol haritasında rahat rahat müzik yapmayı bekliyor pili. Pili için yani yazın, yazdan sonra piliyi bekleyen şey bu olduğuna ümit ediyorum.
0: Yani solo projene odaklanacağın bir dönemin aynen, hayalini evet, kuruyorsun daha çok.
1: Kesinlikle artık. Yıllar oldu hani şey yapamadım yani.
0: Evet işte ben seni tanıyalı 6 sene oldu.
1: Hep bir varım bir yokum, bir çalıyorum kayboluyorum falan.
0: Yani bir kayboluyorsun gibi de gelmiyor. Bir varsın bir yoksun gibi de gelmiyor.
1: Ha iyi o zaman.
0: Aa, öyle hissetmiyorum. İyi, güzel. Çünkü aslında hep güzel. De bir şeyler yayınladın sürekli. Tamam yine albüm yayınladım. Olmadı ama çok fazla single yayınladın.
1: Bir şey, bayağı bir şey yayınladım bir yandan.
0: Ortak evet. Çalışmalar yaptın evet. Bir sürü sanatçıyla.
1: Feedler attık. Beran'la bir şeyler yayınladık.
0: İşte Fosil'le bir EP yaptınız.
1: Aynen şimdi mesela Türkçe grubumuz var. Lavlandık. Türkçe şarkı söylediğimi duyacaksınız.
0: Hiç duymadık mı?
1: Hiç duymadınız.
0: Şeydi Frozen Clouds'da.
1: Ya evet nakaratta falan söylüyorum o şarkıda ama ben yani orada yine tan falan yazdım mesela o nakaratı. Orada asıl bir layer'ın mesela tanın sesi. Ben öbür layer'ım alttaki layer'ım mesela Hatıran'da. Burada bayağı direkt şarkının gelenini yazdık yani.
0: Konserlerde yani, yaptığınız bir şey mi?
1: Burada Frankenstein'da çaldık ya. O şeyin sonunda bir tane şarkı çaldık. Yapboz isminde bir şarkı. Lavlandık albümünde olacak bir şarkı. Orada mesela Türkçe çaldık ve tepkiler çok güzeldi. Ben biraz çekiniyordum. Ömer de sağ olsun çok destek oldu. Abi çalalım bence. Hani çalmak istediğini biliyorum. O yüzden çalalım. Hani dedi. Çok güzel tepkiler aldık. Ben zaten hani kendi arkadaşlarıma da o albümü dinletince bayağı güzel tepkiler alıyorum. Bir o çıkacak işte yazın. O kesin. Ona duyurabileceğim
0: albüm
1: bir şey.
0: Albüm çıkacak.
1: Türkçe. Sevdiğimiz şeyler ismi.
0: Nasıl hissettiriyor sana Türkçe şarkı söylemek?
1: Güzel. Güzel. İyi artık
0: peki
1: iyi hissediyorum.
0: Peki kendin yaptığın bir şey miydi evde?
1: Çok değildi. Ya ben bence yani Türkçe çok engin bir dil. Ve Türkçe edebiyat çok katmanlı bir sanat olduğunu düşünüyorum Türkçe edebiyat yapmanın. Yani İngilizce daha ilkel bir dil gibi geliyor İngilizce. Türkçe daha zorlu ve daha engin ve daha uçsuz bucaksız bir dil. O yüzden aslında biraz çekiniyordum Türkçe'ye bulaşmaya.
0: Yani İngilizce'de de international English olduğu için öyle bir durum var bence. Yani çok fazla milletten işte İngilizce öğrenerek İngilizceyi basitleştirmiş aslında insanlar bence.
1: Yıllar geçtikçe.
0: Evet. Öyle bir durum var. O belki biraz daha kolaylaştırmış o ilkellik hissini veren evet. O olabilir belki. Türkçe'de ama fonetik olarak şarkı söylemenin daha zor olduğunu çoğu şarkıcı söyler.
1: Evet. Evet. Özellikle Türk sanat müziği veya Türk halk müziği değilse.
0: Makamlar falan zaten tabii de.
1: Böyle o zaman işler bayağı değişiyor.
0: Sen mi yazdın onları da?
1: Evet ben yazdım sözleri.
0: Türkçe ilk.
1: Evet.
0: İlk yazdığın değildir aha. Belki de evet. Bizim ilk dinleyeceğimiz.
1: Evet. Ama mesela bayağı mutluyum. Onun dışında pili İngilizce devam eder.
0: Öyle mi?
1: Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. O çünkü öyle bir şey oldu. O kendi haline öldü bir entity yani. O yüzden şu an ona çok dokunmuyorum yani.
0: Lavlandık peki ne türde müzik yapıyor?
1: Lavlandık daha soul, daha mi? Songwriting, daha şarkı yazım, daha şarkılar yazdık. Pili de biraz daha böyle at koşturabiliyorum, takılabiliyorum.
0: Orada orası daha biraz böyle, oyun alanın gibi tek başına olunca.
1: Aynen orada böyle bir şeylere tap inleyebiliyorum. Lavlandık daha şarkı yazım, daha soul, daha independent R&B gibi. Ama böyle güzel düzenlemeler de var.
0: Kaç kişisiniz?
1: 4.
0: Okey. Daha kalabalıktır belki diye
1: düşünmüştüm. Yok yok. Bas, gitar. Ben gitar da çalıyorum, piyano da çalıyorum. Ömer gitar çalıp şarkı söylüyor. Aslen. O şekilde.
0: Triple'de peki sahnedeki bu diğer müzisyenlerle muhabbetten evet. Çok hoşlanıyor olman bu dönemde. Üretim hı-hı. Aşamasını yalnızlıktan çıkartır mı zaman içinde sence?
1: %2000. Yani %2000. Ömer'le zaten bir şeyler yapıyoruz. Ya ben her zaman tek müzik yapacağım o kesin. Yani her zaman tek müzik yayınlıyor olacağım onu biliyorum. Çünkü hani yapıyorum. Hani bunun için bir şey
2: sarf etmiyorum. Öyle gelişiyor yani.
0: Aslında tek yapıyorsun. İşbirliklerini de çok seviyorsun.
2: İşbirliklerini de çok seviyorum. Yani başka müzisyenle çalmak inanılmaz bir şey. Yani o kadar güzel bir şey ki. İnsanın o kadar kafasını açan, o kadar rahatlatan, bir yandan o kadar zorlayan, çekişmeli çünkü. Aynı şey yapıyorsunuz. Onun farklı bir bakış açısı var. Sen onda bir şey uyandırıyorsun falan. O şekilde gelişiyoruz. Güzel oluyor.
0: Peki, bitti program.
2: Süper.
0: Bu kadar işte.
2: Yaşasın.
0: 4 ay uğraştık, bu kadar.
2: Yapabildik
0: umarım. 1 saatte bitiyor. Başardık ya.
2: Çok
0: teşekkür ederim.
2: Çok kırmamışımdır umarım. Süper.
0: İşte birkaç marka falan, onları da Dila halletti
2: zaten. Bir kere söyledim
0: zaten.
2: Ama sanki.
0: Bir takım sayıyorum şey olur ben. Daha ilk bu. Daha çok geleceksin,
2: evet,
0: diye düşünüyorum.
2: Lütfen.
0: Belki
2: bu kadar zor olmayacak.
0: Lavlandıkla belki gelirsiniz.
2: Çok güzel olur. Siz çok isteriz. Çok çok isteriz.
0: Yani senin içinde olduğun her işi zaten ilgiyle takip etmeye devam
2: çok
0: edeceğim. 6 senedir öyle.
2: Yaşasın.
0: Seninle sonunda buluşabildiğimiz için çok mutluyum.
2: Aynı
0: çünkü
2: şekilde.
0: Seninle program yapmadığım için yapamadığım çok program yani oldu. Çünkü diyorum ki işte şu sanatçının albümü yok ama bir alasım var aslında. Keşke gelse de bir konuşsak. Sonra diyorum ki bir dakika, ben daha tripliyi almadım.
2: Ya. Yeah.
0: Onu bekletiyorsan bunu yapamam.
2: Ya çok çok teşekkür ederim.
0: Bu
2: çok,
0: yüzden
2: çok...
0: senin yüzünden çoğu kişi bu programa çıkamadı.
2: Özür dilerim aynı zamanda. Hem teşekkür hem özür dilerim.
0: Bundan sonra işler kolaylaşacak benim için.
2: Bakalım beni affedebilecek misiniz?
0: O zaman 8 Temmuz gece gezmesi İstanbul Jazz Festivali.
2: Evet.
0: Güzel bir gece olur.
2: Umarız.
0: Hep öyle oluyor gece gezmeleri.
2: Gayet güzel olacak.
0: Çok sıcak oluyor ve o sıcakta Kadıköy'de bir yerden bir yere koşturuyoruz falan.
2: Umarız.
0: Bu
2: herkesin sevdiği için, insanlar yanında olur.
0: Senin için koşturacağız
2: teşekkür
0: bu sefer
2: ederiz.
0: De. Şimdi albümün son parçasıyla kapatalım programı. Nedir son parçamız? Sen anons et istersen.
2: Galiba Due Time kaldı değil mi?
0: Evet.
2: EP'nin son şarkısı. Evet, Due Time dinleyeceğiz.
0: Var mı üzerine söylemek istediğim bir şey?
2: Bu şarkının mı? Yani bu benim EP'deki en sevdiğim şarkı.
0: Öyle mi?
2: Evet. Bu ve Workman 2 benim için tam şey. Hani attım bunu dedim, hani oldu.
0: Ben hepsini sevdim ama hold-up'tayım ben.
2: Sen evet, ben anlıyorum ama anlıyorum, çok iyi anlıyorum.
0: Uzaktan anlıyorsun değil mi?
2: Çok iyi anlıyorum neden hold-up olduğunu.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Yani iyi rap yapıyorsun.
2: Evet ya, sağ ol.
0: Onu da böyle daha hızlı hızlı duyduğum zaman bir gaza geliyorum ya, hoşuma gidiyor. O zaman şimdi
2: görüşmek
0: bu akşam
2: üzere. Teşekkür ederim beni aldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Apaçık Radyo.
0: Tripili Doğa Ocak'la beraberlik bu akşam ve Relapse Prevention albümünü dinlemeyi bitirmiş bulunuyoruz şu anda. Son parça Due Time şimdi Apaçık Radyo'da.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülşen Yiğit ve Selahattin Yiğit'e teşekkür ederiz.
0: Bir Vertigo başlıyor.

Radyo severler iyi akşamlar. Apaçık Radyo'da yeni bir Vertigo programı başladı. Bu akşam açılışta Trouble vardı, Amerikalı topluluk. Aslında Doom Metal'in öncülerinden Illinois'li topluluk. Böyle Candlemass, Pentagram, St. Vitus gruplarıyla birlikte anılan Trouble ile başladık. Aslında bir unplugged beste bu. Flowers onların parçası. One for the Road adlı albümde yer alıyordu. Trouble'ın bu şarkısını dinleyince benim aklıma grunge geliyor. Karşılıklı etkileşim olmuş gibi görünüyor. Grunge akımının havası var bu bestede diye düşünüyorum ve bunun üzerine Alice in Chains çalmak istiyorum sizlere. Facelift albümü Alice in Chains'in. Oradan Man in a Box gelsin.

Vertigo'dan tekrar merhaba. İki parça geride kaldı. Bitmiş olan Alice in Chains topluluğuna aitti. Facelift albümü. Onların ünlü, sevilen albümlerinden bir tanesi. Man in a Box da yine çok ünlü bir şarkıları. Bu şarkı bitti. Açılışta ise Trouble çalmıştım. Flowers adlı bestenin unplugged yorumu. Sırada The West Coast Pop Art Experimental Band var. Dünyanın herhalde en uzun isimli topluluklarından bir tanesi bu. İsmi uzun, çalacağım şarkının ismi de uzun, albümün ismi de uzun. Albümün adını, pardon, grubun adını söyledim, şarkının adını anons edeyim. A Child of a Few Hours is Burning to Death. Tabii savaş karşıtı bir şarkı, onu söylemek lazım. A Child's Guide to Good and Evil albümünde yer alıyor bu uzun isimli topluluğun. Onu çalacağım. Ondan sonra çok kısa isimli ve grubun adı da şarkının adı da çok kısa olacak. Ona söz veriyorum. Ama önce The West Coast Pop Art Experimental Band gelsin.

Açık Radyo Vertigo programı sürüyor. Arka arkaya iki şarkı geldi. The Who topluluğumuz, kısa isimli topluluk. Onların bir klasiği The Seeker'ı dinledik. Öncesinde ise West Coast Pop Art Experimental Band çalınmıştı Vertigo'da. Şimdi The Who'dan çok uzaklaşmıyoruz aslında. Cream çalacağım. Onların nefis albümü Disraeli Gears adını taşıyordu. Bilen bilir, böyle psychedelic kapaklı, rengarenk pembeler, turuncular, maviler, yeşiller de var ama daha çok bu iki renk ağırlıklı. Cream. Buradan Strange Brew gelsin.

Vertigo programı sürüyor. Arka arkaya iki şarkı geldi. Bitmiş olan parça aslında Supremes topluluğuna ait. Çok ünlü bir beste, You Keep Me Hanging On. Ama biz bunu farklı bir yorumla dinledik. Vanilla Fudge topluluğundan geldi bu yorum. Onun öncesinde ise Cream çalınmıştı. Strange Brew adlı parçaları Disraeli Gears albümlerinde yer alıyordu. Şimdi bu çizgiyi ne kadar bozar bilmiyorum ama çok da bozmaz diye düşünüyorum. Van Halen çalacağım. Onların ilk albümünden nefis bir beste gelsin. Little Dreamer.

Vertigo'da T-Rex çaldım. Meşhur albüm Electric Warrior'dan geldi. Mambo Sun adlı parçaydı bu bitmiş olan. Onun öncesinde ise Van Halen. Her zaman dönüp dolaşıp çalıyoruz sevdiğimiz ekiplerden. Ve çok büyük bir gitarist tabii. Edward Van Halen. Sevgiyle analım. Little Dreamer adlı parçaydı çalınmış olan. Şimdi sırada The Raincoats var. Onların Odie Shape albümünü ben çok beğeniyorum. Bir dönem bayağı sarmıştım. Herhalde bir sürü parça çaldım oradan. Öyle hatırlıyorum. Bu akşam da The Raincoats'a dönmek istiyorum. Only Loved at Night adlı parça gelecek. Onların ardından Young Marble Giants çalınacak.

Apaçık Radyo'dasınız. Pazartesi kuşağı Vertigo programı sürüyor. Bitmiş olan bestenin ismi Constantly Changing idi. Young Marble Giants'tan geldi. Galli üçlü. Nefis ekip. Çokça çaldığımız ekiplerden bir tanesi. Onlardan önce ise The Raincoats'u çalmıştım. Topluluktan Only Loud at Night geldi. Odd Shape albümlerinden. Şimdi Almanya'ya geçiyoruz. Yine Vertigo'nun 1474 programdır. Severek çaldığı bir topluluk. Ken ya da Can nasıl söylerseniz. Ekibin Future Days albümünden bir şarkı gelecek şimdi. Moonshake bu parçanın ismi.

Elton Ellis idi bu. You Made Me So Happy adlı parça geldi. Genelde Vertigo'nun sonlarına doğru, bazen, genelde demeyeyim, Osman da ben de bir reggae dub bir parça çalıyoruz. Bu akşam da öyle oldu. Elton Ellis'ten önce ise Can çalmıştım sizlere, Moonshake adlı parça. Şimdi Osman geçen hafta Fugazi çaldı ve grubu hatırlattı bana. Sağ olsun, o çok sever. Ben de severim ama Osman çok çok daha sever. Daha yakındır, öyle demek lazım. Fugazi'den, Instrument albümünden Turkish Disco adlı parça gelsin şimdi.

Turkish Disco adlı enstrümantal parça geldi Fugazi'den. Ve programın sonunda geldi bir şarkımız var. Bob Dylan çalacağım bu akşam kapanışta. Uzunca bir beste. Time Out of Mind albümünden Lovesick adlı parça gelecek şimdi. Tabii Dylan bir rock şairi, bir folk şairi. Nobel ödülünü de almıştı. Genelde şarkı sözlerinin ilk dizeleri güzel olur Dylan'ın. Genelde güzel zaten yazdıkları, o ayrı. Ama sanki ilk bir iki dize ayrıca güzel olur gibime geliyor. Lovesick'in de öyle bence. I'm walking through streets that are dead. Walking with you in my head diye başlıyor şarkı. Yani ölü sokaklarda dolaşıyorum. Kafamda seninle yürüyorum gibi başlıyor. My feet are so tired. My brain is so wired and the clouds are weeping. Yani işte ayaklarım yorgun, kafam karmakarışık ve bulutlar da için için ağlıyorlar gibi başlıyor şarkı. Uzatmayayım, Lovesick'le bu program bitsin. Bob Dylan'la veda edelim. Hoşça kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülşen Yiğit ve Selahattin Yiğit'e teşekkür ederiz.
1: Yes. Right now you are hearing this voice. Sounds. Coming out of the loudspeaker into your ears entering

0: works.
1: Apaçık Radyo. Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı. Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
2: Pazartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözdem Gürbüz Ati'ye teşekkür ederiz.
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: İyi akşamlar. Apaçık Radyo, Ahtapot'un Bahçesi, Mervins'le başladık. Pain Equals Funny'di. Dinlediğimiz albüm Tarantula Heart albümünden geldi. 2024 tarihli. Bu Mervins'in 83'ler, yani 83 ilk kaydı ama 80 başından beri bilinende olan, hala faal olan Mervins'in 27. stüdyo albümü bu. 2024'te çıkarttıkları Tarantula Heart. Ve her seferinde aslında benzer sadalar üzerinden yürüse de farklı bir durum içeriyor bazı albümleri. Bilhassa böyle bir eşik oluşturan albümler var ki o da bunlardan bir tanesi. Bir parça çaldık albümden ama albümün bir fikri, bir doğaçlama formülü var. Çünkü böyle toplanan bir takım parçaları, sesleri bir kaotik olarak bir araya getiriyor. Ekleyerek, ulayarak birbirine parça oluşturuyor bu albüm özelinde. Bu biraz hani Fred Thomas All Music'ten. Bunu Miles Davis'in bu Big Fun ve On the Corner gibi albümlerinde gönderme yaparak da altını çiziyor. Bir tür aslında böyle bir eklektik diyeceğim ama tam da öyle bir şey değil. Kendine ekleyerek gitmekten bahsedebiliriz. Ondan bir bütüne ulaşmak diyebiliriz. Muhtelif o işte hakikaten onun balyoz gibi riffleri Mervins'i. Onları dinledik yani. Davul seslerini, distorted davul seslerini ve muhtelif böyle bir antifonal pasajları. Evet, Mervins'in bu 83 tarihli parçasının, pardon, 2024 tarihli parçasından şimdi Agitation Free'ye geçeceğiz. Agitation Free de Berlin menşeli 1960-70'lerin bir grubu. 60'ların ikinci yarısı kuruluyor. Avantgard zamanın, Krautrock'ın avantgard parçak sahnesinden bir ekip ki Michael Gunter var. Kendisi Krautrock'ın mühim insanlarından biri ve Lars Ulrich isminin ön ayak olduğu bir grup bu. Agitation Free. Lars Ulrich Aşra ve Aşra Temple daha sonra yani iki farklı isimli ama benzer kimya içerisinde olan grupların üyelerinden biriydi. Michael Hulme de Tangerine Dream. Krautrock'ın da bu tür New Age diyesim yok ama ilk progresif New Age diyebiliriz belki Tangerine. Evet o ikisini barındıran bir ekip bu. Evet, You Play For Us Today dinleyeceğimiz parça buyurun.
1: I fly the airplane and you play for us. Deal?
2: Right. <Okay. laughs>

0: طيب الموضوع في جيب المقعد أمامي. الرجاء ربط أحزمة المقاعد والامتناع عن التدخين أثناء الإطلاع. شكرا.
1: You play for us today. Agitation Free dinledik. 1972 tarihli bir parçaydı.
2: Evet. Şimdi Ben Chesney çalacağız. Six Organs of Edmonton's ismiyle kayıt yapıyor Ben Chesney ve muhtelif başka gruplarla teması da var malum. Bu 2005 tarihli bir albüm. Aslında 2003'te kaydedilen bir albüm. 2003'teki Nightly Trembling'in hemen peşinden yayınlanan sayılı kayıtlardan biri, yani daha doğrusu limitli olarak basılan kayıtlardan biri o zaman plak olarak ve Octavia Paz teması üzerine, Octavia Paz üzerinden gidiyor. Octavia Paz'ın işte ölümünden 5 yıl sonra kaydettiğini söyleyebiliriz. Nisan 19, Octavia Paz'ın da bu dünyadan ayrıldığı tarih. Dolayısıyla bir süredir aslında özellikle bu Nisan ayında benim pek de sevdiğim Paz'ı anmak

babında bu albüme yer vermek istiyordum ama albüm tamamıyla Paz üzerine ve biz bir parçayı dinleyeceğiz burada. Bu albüm içerisinden bir iki parçayı da zaman içerisinde daha kısa olan parçalara zaten yer vermiştim geçmiş yıllarda. Şimdi burada naylon gitarıyla, genelde albüm naylon telli gitarla ama bunda çelik telli gitarıyla 28 dakikalık, 29 dakikaya varan bir kayıt dinleyeceğiz. Paz, Meksika edebiyatının ve dünya edebiyatının mühim ozanlarından, yazarlarından biri, entelektüellerinden biri. Ve bilhassa mesela Latin Amerika edebiyatına dair ve şiirine dair çok temel, benim de pek sevdiğim bir cümlesi var, bir tespiti var. Katılmamak mümkün değil ki, sadece Latin Amerika, yani o coğrafyaya tabi tutamayız bunu. Diyor ki Paz, Latin Amerikalı şairlerin her eseri Batı geleneğinin bir uzantısı ve ihlalidir. Yani Paz'ı bu babda anmak için işte 98 aradan geçen bu kadar zaman içerisinde ha gayret 30 yıla varacak demek ki ayrılalı bu dünyadan göçeli. Ben Chesney'nin bu şahane parçasıyla ki albümün son parçası bu. Bu uzun parça. The Acceptance of Absolute Negation. Bununla da programı kapatmış olalım. İyi geceler, hoşça kalın.

Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözdem Gürbüz Ati'ye teşekkür ederiz.
1: Sen ne yaparsın?
2: Apaçık Radyo.

0: gürültü ve duman.
1: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
2: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cenk Eke ve Hülya Sayar'a teşekkür ederiz.
3: Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

İyi geceler, Apaçık Radyo'dasınız. Apaçıkradyo.com.tr veya aplikasyon ve bir de başka mecralar da var tabii, oralardan ulaşıyorsunuz. Ay Palas programındayız. Açılışta Jill Scott Heron ve Brian Jackson'ı birlikte dinledik. Peace Go With You Brother, Selamun Aleyküm adlı parça. Winter in America albümünün açılışını yapıyordu. Şimdi geride ise Marion Brown dinlemekteyiz. Sweet Earth Flying adlı albümünün ilk parçası arkada çalıyor. apaçikradyo.com.tr, ipalas.blogspot.com'dan ve ipalas@mail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Bütün playlistlere, eski parçalara da ulaşabilirsiniz. Bu akşamki bütün destekçi ve dinleyicilere ve herkese çok çok teşekkür ederim. Bütün yayın ekibine de çok teşekkür ederim. Şimdi Marion Brown dinliyoruz. Arkasından Bobby Hutcherson gelecek. Ondan sonra Tortoise, Nara Sinefro, Panamerican devam edeceğiz. Programın sonunda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi, keyifli dinlemeler.

Apaçık Radyo'dasınız. I Palace programının sonuna geldik. John Coltrane Quartet dinlemekteydik. It's Easy to Remember idi dinlediğimiz parça. Bu akşam huzur, biraz barışla alakalı bir seda yakalamaya çalıştım. Şimdi kapanışta ise Bill Evans dinleyeceğiz. Everybody Digs Bill Evans albümünden gelecek meşhur Peace Peace adlı parçası Bill Evans'ın. iPalace.blogspot.com.tr'den her bir ulaşabilirsiniz. Bütün eski playlistleri bu akşamkine dahil olmak üzere 2008'den beri orada mevcut. Bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Bütün teknik ekibe de çok teşekkür ederim. Herkese iyi geceler. Haftaya görüşmek üzere. Şimdi Bill Evans Peace Peace devam ediyor.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cenk Eke ve Hülya Sayar'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Berk Bülbül'e teşekkür ederiz.

Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu. Michael Sweet'in solosuyla girdik. Evet. Michael Sweet ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen üretkenliğini yani had safhada devam ettiriyor. Bu adamın işte tiroid kanseri sıkıntısı oldu. Bununla ilgili tedavi gördü. Gözünde çok ciddi bir kanser türü yani. Sorun şey oldu. Yani bu ciddi sağlık sorunlarına rağmen hem turluyor hem şey yapıyor, albümler çıkarıyor. İşte Michael Sweet'i Striper'dan biliyoruz. Striper'ın beyni, vokalist, gitaristi. Tamam, ana gitarist değil de ritim gitaristi veyahut da melodik şey çift gitarda. Yoksa Striper'ın kendine göre müthiş gitaristleri vardır. Evet. Solo gitaristleri vardır. Oz Fox da bunlardan biridir. Ama Michael Sweet iyidir. Yani şeyle kardeşi veyahut da abisi de olabilir. Ile beraber Striper'ı yani resmen nereden nereye taşıdılar. Son derece.
0: Ama çok teknik glam'dı değil mi? Yani hiç glam'in içinde aynen. olmaması gereken ama aynen. o kadar teknikli aynen. çalan bir gruptu ki yani.
1: Değil mi?
0: Tekniğine yani, hayran olarak dinledim evet, ki ben hani evet, çok Christian rock evet, hani seven evet. şey yapan bir insan olmamama rağmen.
1: 80'lerin ortasından itibaren domine ettiler yani dediğin gibi o Hristiyan yani şey din bazlı metali. Dediğin gibi işte ona Christian rock diyorlar. Domine ettiler. Özellikle 86'daki To Hell With
0: ya
1: The Devil.
0: Bir ara ben heavy metal'in riffleri öyle güzel riffler çalıyorlardı tabii, ki. Heavy metal albüm şeyinde bazen bir ara çünkü heavy metal grupları gerçekten kısır döngüye giriyor ve iyi şeyler çıkartamıyorlar şu dönem olduğu gibi. Evet. O dönem neredeyse Striper'la geçiştiriyordum kendimi çünkü acayip çalıyorlardı yani. Öyle.
1: Oz Fox da çok iyi gitaristtir. Yani. Michael Sweet de inanılmaz besteler. Yani 90'larda durdular tabii o meşhur grunge'ın patlamasıyla. Ondan sonra işte 2000'lerin 2005'ten itibaren tekrar bu tarz müziğin metalin dönüşüyle geri geldiler. Ve işte Reborn çıktı, Murder by Pride çıktı ama Michael Sweet'e dönersek Michael Sweet hiç boş durmadı. Yani değişik projelere
0: ama
1: sürekli
0: çok iyi vokal
1: imza
0: değil mi?
1: Attı.
0: Nasıl boş duracak? Müthiş. Onu bir yerden tabii. çekiyorlar yani. İlla tabii, birileri tabii. çekiyor yani.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. İşte George Lynch'le Sweet and Lynch projesi vardı.
0: Çok iyi projeydi. Müthiş
1: çok iyi projeydi. Gerçekten 2015-2017 iki albüm birbirinden iyidir. Ondan sonra Tracy Guns'la Sunbomb projesi. O kadar iyi değildi. Yani ben Tracy Guns nedense bilmiyorum.
0: Sevmiyorum. Ben de sevmiyorum.
1: Yani
0: yani Guns N' Roses'ın oluşumunu sağladı ama yani bilemiyorum.
1: Şeyi de beğenmiyorsun değil mi? Adını söyle. Neydi ay Tracy Guns'ın grubunun adı? Meşhur geliyor. LA Guns.
0: LA Guns çok yani, beğenmem. Aynen.
1: LA Guns da yani hiçbir zaman ama zaten Ömer LA Guns da hiçbir zaman şey olamadı. Nasıl derler yani belli bir seviyeyi aşamadı. Bir iki tane Cocktail Loaded diye bir tane albüm hatırlıyorum. Yani bir iki tane albümleri çok iyiydi yoksa bir sürü albümleri vardır. Ama yani örneğin bu Sunbomb projesi de müthiş olmadı. Ama bunun yanında Michael Sweet'in soloları iyidir. İşte 2026'da şimdi Master Plan albümüyle döndü. 3 yıldır ses çıkmıyordu işte bu sağlık sorunları nedeniyle.
0: Anladığım sesi kadarıyla zaten biraz çatallanmamış mı?
1: Böyle evet yani, evet artık düşüyor.
0: Ya bilerek yaptılar bu kayıtlarda onu böyle daha canlı, gerçekçi gibi kullanmak için. Ama sanki böyle adamın sesi ha gitti ha gidecek artık şey olmuş yani böyle.
1: Yani biraz artık yaşlandı. Ömer 62 yaşında bu adam. Yani
0: abi bir sonraki adamdan bahsetmeyelim istiyorsan. Çalacağım.
1: Yok o ayrı.
0: 75 yaşında yani şimdi adam. Evet. yani nasıl söylüyor?
1: Başına da gelmeyen kalmamış onun yani. Da yani sağlık sorunu deyince esas onun sağlık sorunu.
0: Yoksa
1: yani.
0: Michael Sweet çok iyi vokalist, müthiş vokalist. Evet. Biraz sanki daha böyle gerçekçi hafif de yumuşak vokal ama böyle hafif gidip gelen şey gibi. Sen karşında söylüyormuş hissi uyandırmak için kullandılar gibi ben hissettim. Çünkü bunu evet. kayıtta falan düzeltirsin yani her şeyi neler yapıyorsun.
1: Tabii.
0: Biraz öyle kullanmışlar gibi geldi. İlk dinlediğimde lan çok kötü bu ya falan oldum hatta.
1: Evet.
0: Çalayım çalmayayım diye de hani radyoda yani sivit çalmadan geçilir mi? Çalarız illa ama ya çalmasak mı acaba? Ama birkaç kere dinledim ben parçayı sonra ki nadiren yaptığım şeylerdir bunlar benim
1: Evet,
0: hayatta.
1: fazla şans vermem
0: Yani çünkü
1: diyorsun.
0: çok fazla ben haftada o
1: Çok
0: kadar
1: fazla
0: fazla albüm
1: materyal var.
0: dinliyorum ki bir de
1: Evet.
0: dediğim gibi eski kafalıyım. Hani albüm dinliyorum yani oturup
1: Evet.
0: tamam albümün 10 parçasını dinlemesem de en azından bir 5-6 parçasını dinliyorum.
1: En az, en az doğru.
0: Yani
1: Ben de
0: o da
1: öyle.
0: çok zaman alan bir şey. Tekrar geri dönüp hani şans tanımak zor oluyor radyo programı olduğu için de. Ama dinledim tabii Sweet sevdiğim için. Sonra alıştım yani. Aa dedim çok da enteresan ama güzel olmuş aslında oldum. O yüzden de programı ekledik. İlk din yani Striper ve Michael Sweet seviyorsanız hani eski daha önceden dinlediyseniz ilk size böyle duvara çarpmış gibi hissettirecek.
1: Farklı
0: Ha
1: bir
0: bu ne
1: proje
0: falan
1: çünkü. Evet.
0: diyeceksiniz.
1: Evet.
0: Sonra alışıyorsunuz. Birkaç kere daha dinleyin.
1: Evet. Ve şaka maka da şeydeki Amerika'daki Christian Rock şeyinde ilk 50'ye girdi. Adını söyleyin sıralamada. Yani Amerika'da da hala adama bir tezahürat var. Diyerek Lou Gramm'e geçelim.
0: İşte.
1: Michael, hemen o şeyde anons edeyim. Michael Sweet'in The Master Plan albümünden Desert Stream'le açtık programı. Geçelim Lou Gramm'e. Lou Gramm efsane
0: Ne
1: vokal
0: diyorsun
1: şeyin
0: abi? Ne diyorsun bu
1: Foreigner'ın
0: albüme?
1: ilginç yani bunlar şimdi şey dönemi var.
0: Abi bunlar
1: Lou
0: rock
1: Gramm'in
0: tarihini
1: çeşit
0: şekillendiren adamlar. Şey
1: tabii.
0: yapmayalım ya.
1: Yok
0: Hani
1: yok
0: gerçekten
1: şüphesiz.
0: şekillendiren adamlardan biri bunlar yani.
1: Doğru. Yani şimdi bu Foreigner'dan 1985 mi 86 mıydı neydi oralarda ayrıldı ve 90'a kadar iki tane solo albüm çıkardı. Ready or Not ve Long Hard Look. O dönemde elde kalan parçalar anladığım kadarıyla bunlar çok. Bir de onun Shadow King projesi oldu.
0: Evet.
1: Şeyle adını söyle Vivian Campbell'la 91'de.
0: Aynen.
1: Şimdi o manyak bir projedir o. Shadow King çok severim. Yani gerçekten şarkılar da çok iyidir. Bir türlü o albüme gereken şey verilmedi. Hakkı verilmedi. Gereken destek 91 yılında geldiğinden dolayı grunge'ın etkisi şu suyla bu suyla kaynadı gitti o Shadow King albüm. Yoksa çok iyidir. Şimdi Lou Gramm'in yanında basçı Bruce Turgon vardır. Bütün bu adını söyle bestelerin yapılmasında özellikle müziklerin
0: Evet.
1: yazılmasında ve çok iyi bir basçıdır Bruce Turgon. İyi de çok güzel de sesi var. O dönemden kalma şarkıları toplamış Lou Gramm. Albüme konmamış şarkıları
0: Vallahi iyi
1: ve
0: ki
1: şey
0: toplamış çünkü müthiş
1: aynen.
0: düzenlemişler. Kayıt da müthiş, modern olmuş. Hani o yani şimdi mesela
1: Çok
0: bazı
1: güzel
0: şeyleri dinliyoruz.
1: düzenlenmiş.
0: Eski parçaları topluyorlar. Ya 80'lerdeki şey gibi. Anladın mı? 80'lerin
1: Evet.
0: müziği gibi. Ama burada 80'lerin müziğini yapmamışlar. Burada tam
1: Yok.
0: 2020'lerin ne şu anda şeyi varsa onu almış yapıştırmışlar. Yani eski parçaları ya da şeyi sözleri olup yeni şeyle düzenlemişler ve kaydetmişler. Müthiş olmuş zaten vokal
1: Evet.
0: müthiş ya. Adam nasıl hala bu kadar güzel söyleyebiliyor?
1: İşte hala söylüyor mu Ömer? Belki de vokallerin çoğunluğu ta 1980'lerde, 80'lerin sonunda o en iyi olduğu dönemde kaydedilmiş vokaller olabilir. Onları
0: Abi nasıl
1: temizlemişlerdir bence.
0: temizlediler? Çünkü
1: İşte
0: kaydı da iyi şey
1: bilmem.
0: yapman lazım. Oradan
1: Yani
0: buraya nasıl getirdin şey
1: yani
0: yaparak?
1: Lou Gramm'in
0: Yapay zeka mı
1: sesini
0: diyorsun? O kadar
1: işte
0: mı?
1: ne bileyim. Yani Lou Gramm'in sesi bu kadar iyi durumda değil şu anda çünkü
0: Bence
1: söylüyor
0: de değil.
1: canlı.
0: Ama işte
1: Yani
0: kayıtta düzeltme imkanı çok var ya
1: abi bir
0: şeyi.
1: kere çalacağımız şarkı Young Love yani belli arkada Vivian Campbell abi o ne solo öyle
0: Evet.
1: yani nasıl bir
0: O hayır
1: solo
0: onları da
1: öyle
0: düzeltmişler. Yani
1: her
0: kayıtta
1: şey
0: düzelt.
1: düzeltilmiş dediğin gibi yani bu da büyük bir ihtimalle Shadow King için yazılmış bir şarkı bu Young Love. Abi ben bunu duyduğumda evde zıplamaya başladım kendi kendime yani kendimi tutamayıp çünkü hala bu müzik beni çok heyecanlı. Yani bu tip bir şarkı, yani Vivian Campbell.
0: Beni de zaten duyunca vuruldum direkt.
1: Değil mi? Yani böyle dağılıyor. Sonunda da şey oluyor ya, müzik kesiliyor, basla davul o şey
0: abi,
1: kayıt
0: o davulun
1: şeyini
0: tonu ne öyle? Davulun kayıt tonu nasıl güzel? Yani
1: ne güzel değil mi?
0: Parçanın içinde almıyorsun ama o reverb, o şey
1: değil
0: o
1: mi?
0: Alan derinliği nasıl vermişler basla davula?
1: Yani i̇şte... sonunda da öyle bir şey var, sürpriz var. Bütün müzik kesilip öyle bir basla davul yalnız kalıyorlar. Ona bile yani şey yaptım, vuruldum.
0: Çok konuşmayalım. Bak çok parçamız var. Evet, bitmeyecek ya, bizim yani şeyimiz.
1: Gerçekten çok güzel Lou Gramm'in. Ben de kabul ediyorum. Albüm de çok güzel bir albüm. Harika şarkılar var içinde. 90'lardan kalma şarkıları çok güzel toplamış. 80'lerin sonu 90'lardan. Tavsiye ederiz Released albümünü.
0: Aynen.
1: Ve Taiketo candır. Taiketo'nun vokalisti... adını söyle, Danny Vaughan. Yani grubu yaşatıyor. İyi ki de yaşatıyor. Arkaya çok iyi şeyler alıyor. Yani elemanlar alıyor. Çok iyi elemanlarla çalışıyor. Yani Ged Rylance'la çalışıyor klavyelerde. Ged Rylance bir kere adını söyleyin, Temp projesinden çok çok yakından tanıdığımız çok süper bir klavyeci. Basslara gitmiş Thunder'dan Chris Childs'ı almış.
0: Aynen. Daha zaten yani bütün şeyi yani, toplamış yani babalığı.
1: Daha ne olsun. Johnny D var şeyde davullarda. Davulda. Session davulcusu. Yani çalmadığı ünlü yok neredeyse adamın. Bütün babalarla çalıyor. Britney Fox da çalmıştı o hatırlayabildiğim kadarıyla. Mariah Carey'lerle, şunlarla bunlarla. Yani tam şey, profesyonel. Yani grup... Harika böyle tam, ama tabii insan isterdi ki orijinal gitarist Brooke St. James'le devam edebilseydi. Ama 2014'ten beri beraber çalışmıyorlar.
0: Ama çok iyi olmuş albüm. Ben çok beğendim. Çok
1: yani. 10 yıldır çünkü bunu şey yapıyor, bunun üzerinde çalışıyor Ömer, Danny Vaughan. Danny Vaughan müthiş bir vokal. Yani ben bu adamı canlı dinleme... şansına da sahip oldum. Aynı 1991'deki Don't Come Easy'nin vokalinin birebir aynısını aynı notalarla vurabilen, nadir bu kadar iyi sesini bu kadar iyi tutabilmiş vokallerden biri Danny Vaughan. O açıdan ki yaşı herhalde 60'ı geçkindir. 64'müş. Hemen baktım şimdi. 64 yaşında yaptığı vokal yani normal değil. Çok ya
0: bunu bak düzeltilmiş diyemeyiz değil mi burada? Çok
1: hayır,
0: yani.
1: Hayır Ömer.
0: Adam
1: hayır.
0: Söylüyor yani.
1: Bu adam çıkıp birebir söylüyor. Birebir söylüyor ve inanılmaz bir sahne şeyi var. Duruşu var. Yani ben bu adamı bir kere seyrettim. Bu adamın mikrofon tutuşu, şusu, busu, yaptığı birkaç hareketi ben kendime hemen uygulamaya başladım sahnede. Çünkü güzel duruyor. Yani güzel duruyor. Adam sana hitap ediyor. Evet. Sadece sesiyle değil, sahnede duruşuyla. Bir vokalist gözüyle baktın mı adamı şey yapıyorsun, takdir ediyorsun yani. O açıdan da Danny Vaughan benim için özeldir. Taiketo da benim için özeldir. Ama şunu diyebilirsin Cemil ya nesi bunun çok özel?
0: Yok.
1: Yani
0: yok,
1: tamam.
0: Yok çok
1: yok,
0: güzel.
1: Hayır, yani, ama şey biz bu dönemin müziğini çok sevdik. Yani Taiketo dönemi işte bu 90'ların başı ve özellikle 2000'li yıllara taşınan bu melodik hard rock'ı çok sevdik. Onu devam ettiriyor Danny Vaughan ve ben de dinlemeyi çok seviyorum. 2026'da böyle bir albüm çıkarması benim için değerli. Severek de bu albümü evirip çevirip dinliyorum arada yani.
0: Hadi dinleyelim o zaman.
1: O zaman hemen ben anons edeyim. Lou Gramm'in Released albümünden Young Love'ı çalacağız. Harika bir şarkı. Taiketo'nun da Closer to the Sun albümü. Harika bir albüm. Higher Than High.

0: Ne?
1: Gelelim Comte de Grâce'a. Comte de Grâce esasında bu adamlar yani Minneapolis denler. Minneapolis çok şeydir arkadaşlar. Yani Amerika'nın müzikal açıdan oldukça münbit bölgelerinden biridir. Prince Minneapolis'tendir. Soul Asylum Minneapolis'tendir. Hüsker Dü meşhur punk grubu, efsane Hüsker Dü oradandır. Yani Comte de Grâce da oradan çıkıyor ve 1988'de ilk demo teplerini, Bums Away'i çıkarıyorlar. İşte ondan sonra 90'larda ilk plak çıkıyor. Plakları Bitter End and

0: Batru, daha sonra bunun CD'si yayınlanıyor. Birkaç daha şarkı eklenerek. Ondan sonra Soul Asylum'un elemanı Dave Pirner, 90'ların başında dağılan grubu tekrar toplanmasını sağlıyor. Ve grup şu anda aktif. Ne yapıyorlar? No Stone Unturned diye bir albüm çıkarmışlar. Burada yaptıkları şey bir double albüm bu. Bu double albümün...
1: Ya bir de bunlar eskiden thrash metal falan yapıyorlar.
0: Thrash da yapıyorlarmış. Aynen, evet. Böyle thrash'i şeye çevirmişler. Alternatif rock şeyine çevirmişler. Vibe'ına çevirmişler. Yani Metallica falan duyarken biraz şimdi Thundizy'ye falan dönmeye başlamış.
1: Aynen.
0: Elde kalan şarkıları bir albüme toplamışlar. Bu double'da. Diğerinde de hafif şey yapmışlar. Böyle best of gibi yapmışlar. Güzel bir double. Yani 2026'da double çıkarmak çünkü oldukça iddialı bir şey.
1: Sen hatta Slash'e benzetmiştin değil mi? Riffleri, yürüyüşleri, şeyi.
0: Riffler, yürüyüşler, evet, çok çok hoşuma gitti. Yani adamlar özellikle şey gibi, Slash gibi altı çok çok güzel dolduran bir gitarist.
1: Evet.
0: Yani benim için bu programın sürprizi, ama en iyisi demiyorum çünkü yani arkada yani taptığım Lou Gramm yani var, şey var, adını söyle, Taiketo var, ama bir sürpriz oldu Coupe de Grâce. Gerçekten Minneapolis'ten sağlam bir grup, hararetle tavsiye ediyorum. Bu double albümün ismi No Stone Unturned. Daha önceki yaptıkları kayıtları temizledik ve yayınlamadıkları ikinci albümlerini de koymuşlar. Ondan Gotta Get Up'ı seçtik. Sonra da Rocket Love. Kayıt çok iyi. Ama bu tarzdan çok çok örnek dinledik ya, bu Rocket, evet. Love tarzı. Vokal şey, adını söyle, bariton. Şimdi bu bariton vokalden de Johnny Lima, Michael Monroe, bu çok çok iyi örnekler var elimizde. Yani Rocket Love benim için çok orijinal değil. Yani biraz zayıf kalıyor. Yani bu o şeyde. Albüm kötü mü? Değil. Kesinlikle kötü bir albüm değil. Oturup rahatlıkla dinlersin, ardı ardı da çalarsın. Hiçbir şekilde de sıkılmazsın bu Wired for Sound albümde. Dördüncü albümleri 2015'ten kurulmuşlar. O zamandan beri dördüncü albümünü çıkarmışlar. İsveçliler.
1: Evet.
0: Yani ben hiç fena bulmadım. Sen ne dersin bilmiyorum Rocket Love için. Hoşuna
1: işte
0: gitti mi?
1: Melodik hard rock'la American Oriented rock'ı birleştirmeye çalışmışlar.
0: Değil mi? Yani böyle
1: o arada
0: aynen.
1: kalmışlar ama dediğin aynen. gibi yani hafif sanki bir yavanlık, bir şeylik. Hani
0: yavanlık var Ömer. Yaşar. Yani. Yavan yani. Yavan. Çok daha iyi örnekler var şu anda. Johnny Lima bu albüm, bu tarz müziği çok daha orijinal ve çok daha güzel yapıyor. Neden oturup Rocket Love dinleyeyim diyorum yani. O açıdan biraz benim için yavan. Wired for Sound'dan da I Feel Alive'ı seçtik. Üçleyelim istersen.
1: Aynen.
0: Bir de Alter Bridge'i de koyalım. Alter Bridge hakkında bir program konuşuruz. Onun için kısa kesiyorum.
1: Aynen.
0: Alter Bridge albümleri değerlidir. Yani bir şekilde adam Mike Tremonti Creed'i dağıttıktan sonra bu Alter Bridge projesine tabii Miles Kennedy gibi müthiş bir vokali bulup yapıştı vokale haklı olarak. Ve
1: aslında elinden alıyorlardı ama yani öteki de Guns Rose'a geri döndüğü için.
0: Aynen öyle. Yani Miles Kennedy. Ama bu arada ben Miles Kennedy'in de bir araya da gireyim. Geçenlerde şeyi tekrar seyrettim. Bu Rockstar mıydı?
1: Filmi, evet.
0: Filmi. Ya Miles Kennedy'ymiş ya, filmin sonunda çıktı.
1: Evet, en sondaki aşağıdan, evet, yukarı çıkardığı, evet, mikrofonu verdiğim.
0: Miles Kennedy'ymiş ya.
1: Hayvan gibi bağırıyor orada. Ayı.
0: Nasıl bağırıyor? Yani o şey gerçekten hani ulan diyorsun adamın yani hani maskeli demiş.
1: Orada belli ediyor şu gençliğinde zaten ben geliyorum sahneye diye. Ya o film çok tabii Judas'ın hayatını anlatıyor biraz.
0: Evet aynen. Ripper Owens'ın, Tim Ripper Owens'ın hayatını
1: aynen,
0: anlatıyor.
1: Yaşadıkları şeyler falan. Güzel film. Yani bence rock şeyinin en güzel filmlerinden biri yani müzik.
0: Kesinlikle. Ay dönüp seyrediyorum. Dönüp seyrediyorum yani. Gerçekten o kadar da bayılmam oyuncularına. Ama Gerçekten çok iyi yapılmış bir film. Tabii şeyde Steel Dragon da harika bir grup. Evet. Neyse işte Alter Bridge'e dönersem Miles Kennedy, Mark Tremonti ile
1: beğendin mi albümü? Onu sorayım hemen.
0: Yani önceki Alter Bridge'lere göre daha yumuşamış. Daha blues'a kaçmışlar. Evet, o açıdan daha hoşuma gitti.
1: Çünkü önceki şeylerde çok fazla böyle, yani senle de önden konuşurken şey diyordum ben. Yani mesela Miles Kennedy çok neredeyse surtene bir vokalist. Yani adam evet, notanın yüksek, üstüne çok, çıkıyor çok, yani çok seni geniş, zorluyor. Çok geniş ve çok tizlerde dolaşıyor. Slash onu çok iyi dengeliyor. Yani kontürü çok iyi yapıyor orada mesela. Evet. Adam vokale girdiğinde rifflerde yürüyor, riff yürüyüşleri yapıyor, peslerde sonra soloya geçiyor, alt pes. Yani çok alt tizlerde, yani adamın dolaştığı frekanslarda çok dolaşmıyor. O yokken oralara iniyor. Bunu Alter Bridge'de başaramıyorlar bence. Yani çok cıncın o tizleri, distortion'la çok kapatıyorlar adamın bulunduğu frekansı. Zaten iyi bir solo gitarist değil Tremonti, yani şey olarak. Gitarist
0: İyi olur. Besteci ama iyi solucu değil. Hayır, değil.
1: Yani
0: zaten yaptığı müzik post-grunge'da
1: Creed'de evet. Çok bariton vokalle, yani çok iyi riff yürüyüşleri yapıyordu, hatırlamıyor musun?
0: Aynen.
1: Burada
0: aynen.
1: Niye onu yapmıyor?
0: Creed'in güzelliği oydu. Scott Stapp dediğin gibi baritonun Allah'ı yani. Evet. Yani böyle
1: ama
0: bir
1: burada niye o yürüyüşleri yapmıyor? Ben şaşırıyorum yani aslında tam adama da uygun yani. Alter Bridge çok bayıldığım, müthiş şey yaptığım grup değildi ama ben de katılıyorum. Bu albüm bence tam bize yaklaşmış. Yani
0: evet, yormuyor. Eskisi gibi yormuyor. Yani daha bir blues şeyi var. Tınısı var. O nedenle de eski albümler gibi yormuyor. Diyerek üçlüyü tekrarlıyorum. Cope de Grasse'ın No Stone Unturned albümünden Gotta Get Up. Rocket Love'ın Wired for Sound albümünden I Feel Alive. Ve Alter Bridge'in kendi ismini verdiği albümden Silent Divide'la programımıza devam ediyoruz.
1: Evet, dinleyelim.

0: Evet, gelelim 7. grubumuza, iyi vokalisti olmayan
1: Evet, yani
0: grubumuza.
1: vokal, bu vokaliyle değil gitarıyla ünlü arkadaş Black
0: Hayır,
1: Label Society'ye
0: aslında
1: geldik.
0: vokali de çok kötü değil, eşsiz
1: Yo yo
0: aslında
1: yok,
0: kendine
1: kimse
0: göre.
1: kötü diyemez
0: Şey
1: vokali,
0: yapmayayım,
1: yok.
0: şimdi dalga geçiyoruz tabii diğer vokallere göre, biz
1: Ama
0: öne
1: diğer vokallerin
0: vokallersin.
1: yanında bu vokal tabii daha şey, adını
0: Gitarist
1: söyle,
0: sonuçta yani.
1: mütevazi. Adam da zaten iyi vokalistim demiyor. Bu müziğe çok güzel uydurdu. Ya bu proje değişik bir proje. Black Label Society. Yani oturup da bir 98'deki Sonic Brew'dan başlayıp işte 2026'daki Engines of Demolition'a kadar. Yani
0: Çok evrim
1: dinlediğimizde
0: geçirdi, değil mi? Çok değişti ya.
1: müthiş. Yani nereden nerelere geldi grup? Neler yaptılar? Neler ettiler? Şeyde sıkılıyoruz. İşte grubun beyni Zakk Wylde, Ozzy Osbourne'un gitaristi olarak ünlendi 1980'lerin sonlarına doğru. Benle yaşıttır, 67'li mi 66'lı mı ne? Ondan sonra da Zakk Wylde işte bir müthiş bir Pride and Glory diye bir proje yaptı.
0: Evet,
1: Müthiş bir proje,
0: aynen.
1: tek albüm yaptı. Zaten o Southern Metal'e imza attı o albüm. Ondan sonra bu Black Label Society ile böyle şekilden şekile giriyor. Bizim en büyük sıkıntımız Black Label Society'de Zakk Wylde ile özellikle son dört albüm, yani
0: Yani
1: bu albümü
0: parası
1: de koyuyorum, Angels of Demon,
0: bitti. Hayat
1: şey
0: tarzını
1: yaptı.
0: değiştirmek zorunda kaldı. Biliyorsun parası bitti. Çünkü Ozzy Osbourne'dan ayrıldı. Para yok.
1: Tabii.
0: Maddi
1: Ha, yani
0: imkan
1: şeyde
0: sınırlı.
1: sağlık
0: Sağlık
1: sıkıntıları da yaşadı,
0: sorunları da
1: çok
0: sıkıntılı.
1: ciddi.
0: Kendi
1: Evet.
0: stüdyosuna geçti müzik yapmak için.
1: Ha,
0: Orada
1: kendi
0: artık
1: stüdyosuna geçti.
0: sound
1: Evet.
0: tabii bizim istediğimiz düzeye gelmedi ve hala da
1: Aynen.
0: gelmiş değil. Ama bu albüm
1: Aynen.
0: öncekilere göre daha iyi.
1: Daha iyi kaydedilmiş. Aynen. Ya altına imzayı atarım. İyi de şarkılar var. Hiç
0: İyi de
1: fena bir
0: şarkı.
1: değil.
0: Aynen, ona da katılıyorum.
1: Yani bu Ozzy Song böyle bir şeyler söylüyorlar. Yok kardeşim, yani öyle ağlak şarkılar. Yani şimdi şeyler var. Pride and Glory'de daha böyle düşük tempolu şarkılar var. Öyle olacak. Veyahut da Book of Shadows albümü vardır. Solosu Zakk Wylde'in.
0: Evet.
1: Müthiş şarkılar var. Yani şimdi böyle Ozzy Song gibi böyle Ozzy Osbourne'u ne kadar özlediğini, Ozzy Osbourne'a olan sevgisini anlattığı ağlak şarkılar, bunlar olmuyor. Yani Zakk Wylde bu arada geliyor Black Label Society ile Türkiye'ye. Temmuz'da konser var. Kaçırmayın derim. Bütün eskilerden çalacaklar çünkü. Bir senin benim sevdiğimiz dönem işte o
0: Mafya abi.
1: Blast Tail
0: Yani.
1: Ride, Mafya döneminden harika şarkılar var. Bu albümde de bir iki tane iyi şarkı vardı. Onları da koyuyorlar. Name in Blood filan falan çok iyi şarkıdır. Örneğin burada da The Hand of Tomorrow's Grave'i seçmişsin sen. Altına imzayı atarım, çok iyi şarkılardan
0: Yani.
1: biri. Black Label Society'nin Angels of Demolition hiç fena olmamış diyorum. Ve geçiyorum Fighter V. 2024'teki Heart of the Young albümünü çok övmüştük, çok
0: Abi
1: beğenmiştik.
0: bunu da
1: Dün gibi
0: öveceğim ben.
1: hatırlıyorum.
0: Bu da çok iyi yani.
1: Bu da çok iyi albüm. Deja Vu da hiç fena olmamış. 2019'da Fighter diye bir albüm çıkarmışlardı. O daha mütevazi bir albümdü. Fakat grup kendini sürekli yeniliyor ve üstüne koyarak gidiyor. Değişik bir soundları var. İşte biraz Foolish Heart dönemi White Snake, işte Stand By
0: Evet.
1: Your Side dönemi Def Leppard veyahut da Bon Jovi tarzı var arkadaşlarda. İsviçreliler ve gerçekten o kıta Avrupası hard rock sound'u kafalarında çok temiz duruyor. Vokalist de hiç fena değil.
0: Değil,
1: Yani
0: güzel.
1: o vokali de beğendim. Acar. Değişik de bir adamın ismi var. Vokal bana daha çok Michael Bormann'ı hatırlattı. İşte Jaded Heart geldi aklıma. Fighter V hiç fena olmamış. Deja Vu güzel bir albüm. Ondan da Raging Heartbeat'i çalacağız. Programın sonuna da sağlam kadınları koyduk. Kadın vokaller birbirinden iyi ablalar.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şey yani, Türkiye'deki Manifest'in metal versiyonu diyeyim.
1: Metal versiyonu olmuş, değil mi? Evet, çok güzel
0: Yani
1: söyledin.
0: bence öyle.
1: Gerçekten melodik metal, melodik metali olmuş Manifest'in dediğin gibi. Arada pop tarafları da var. Arada heavy metal'e dönüyorlar, senfonik var ama yani melodik metal bu kardeşim.
0: Ama
1: Beş tane
0: tabii
1: kadın vokal.
0: öyle vokaller ki şimdi
1: Evet,
0: Manifest'te vokal yok tabii.
1: bunlar da en iyileri yani.
0: Bunlar da en iyileri arkadaş. Vokalin de en iyisi yani. Beşi de en iyi yani.
1: Tessa Pearson var bir kere, Helen Club'dan. Herma var, Sick and Beautiful'dan. Ama esas bu Yelena Milovanovic. Bu
0: Abi o
1: kadın
0: çok
1: gittikçe
0: iyi.
1: parlıyor.
0: O
1: Çok
0: çok
1: iyi.
0: iyi bence. İçlerindeki
1: Çok
0: şu
1: iyi
0: anda
1: Yelena.
0: bu
1: Evet.
0: projede de en iyi o parlıyor
1: Kocasıyla
0: diyorlar.
1: çalışıyor bu kadın kendi projelerinde. Tabii hemen yakaladılar, bu projeye aldılar bunu.
0: Yani.
1: Yelena'yı. Yani soyadı zor diye Yelena diyorum. Carmen Klimt çok iyi. Klimt çok iyi. Yani bu şey de çok iyi. Yani Alman kadın da çok iyi.
0: Müzik sadece biraz şey olmuş, standart şey yapmışlar yani vokali öne çıkarmak için altta
1: Aynen.
0: yürümüşler.
1: Aynen. Grup yani şey, İtalyanlar. Zaten grubun beyni ve bütün müzik şey tarafından, Aldo Nobile, Lo Nobile tarafından yazılıyor. Secret Spear'in gitaristi. Bu adamı ben şeyden hatırlıyorum. Sweet Oblivion projesinden hatırlıyorum. Geoff Tate için şu anda Queensrÿche'ın yazdığından daha iyi
0: Evet
1: müzik
0: abi.
1: yazan adam olarak biliyorum Lo Nobile'yi. İkinci projede düşürdüler bu adamı. Grubun kalitesi de düştü ama Sweet Oblivion'ın ilk projesini, ilk albümünü hararetle tavsiye ediyorum size. Onu da Lo Nobile'in adı geçmişken tavsiye edeyim.
0: Evet.
1: Evet, Venus Five'ın da March of the Venus Five albümünden albüme ismini veren şarkıyla da programı kapatıyoruz.
0: Evet, ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz.
1: İyi geceler.

0: Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Berk Bülbül'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
0: Kılavuz. Türler Arası. Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

Yeah, yeah, yeah.

It's not a problem I can fix, 'cause I can do it in the mix.

IBM ve diğer elektrikli şeyler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.

bir gece bezginiydi. Üstelik adam akıllı.

size, ah azize, çok mutluyum ben seninle, ah azize, ah azize, beni terk et. Ah azize, ah azize, beni terk et.

Ah Azize, yalvarırım gel gitme. Ah Azize, ah Azize, çok mesudum ben seninle. Ah Azize, ah Azize, beni terk et. Ah Azizem, ah Azizem, beni terk et.

varırım. Gel gitme, ah azizem, ah azizem. Çok mesutum ben seninle. Ah azizem, ah azizem, beni terk etme. Ah azizem, ah azizem, beni terk etme. Beni terk etme. Beni terk etme.